kitaplarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler, sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarına sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabeye. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her bir ayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerinden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkrabı ismi Rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kabili dinlerler,
kavlin ahsen olanına tabi olunlar diyor Allah Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için, sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah Teala? Habibim, sen okumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor, biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın, attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkesine diyor ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin, sen atmadın, biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi, senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sonra Zümer 18'de Allah Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda 3 merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah-u Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri.
sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vaziyeti olduğu noktada Allah toplumu Allah-u Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah-u Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Âl-i İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibi Muhammed'e ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmetleri ve kitap sahiplerine, onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, fani oluyor, yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Peki, şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Âl-i İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, leşlerini Allah'a teslim etmişler. Ya leşlerini? Âl-i İmran Suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki, biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakup'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun.
Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi: ey amin olanlar, hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler: ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez. Ve ona teslim olun. Ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmanız emrolunca. Gördü ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu hepsi? Gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazzül Azim'in sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış.
Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fusilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki, ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İrşad makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cehennem minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. Orada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan huzur namazında kim hangi rekatta, hangi namazda yer almışsa o onlardan birisi oluyor. Huzur namazını kılanlardan birisi. Allah'ın huzurunda secde edenler, Allah'ın huzurunda zikredenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu huzur namazının imamının genel mürşitlerde olan özellikleri bir defa daha serdediliyor arkadan. Allah Teala diyor ki
ve cana minhum eymeten yehtune bi emrina. Lemma saberu ve kanu bi ayasina yokinun. Sevgili Cenab-ı dinleyenler, Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için diyor, biz onları mürşit tayin ederiz. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de sevgili izleyenler ve dinleyenler. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selahın yedinci müessesesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesine ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman, yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde o Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyette idare ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman, salahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman
bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki, o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki, bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi alıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok! Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuz oradasınız. Siz orada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık önemli yok. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın, Allah-u Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devralıcı sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız,
orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler, bizim diyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların yorumun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların ve onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da ona tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde
Onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yoldaşma devrinde de böyle bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da, Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra bu Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı, ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki on binde biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'un öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumların içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir sizin peygamberinize de inanan iki sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan, üç, ve sizin gibi zikir yapan, Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah-u Teala. Onlar diyor şimdi, manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ikisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte
Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan, birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. Bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır, Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şey söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır. Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terüvar eden iblis Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün

0: kalbim biliyor. Dolayısıyla benim her şeyi Allah'tan istemem gerek yok. Yani her zaman talepte bulunmama gerek yok diyor. Bir, bu doğru mu? Acaba Allah Teala'dan her zaman için talepte mi bulunmalıyız? Yoksa o bizim kalbimizi biliyor diye talepte bulunmamak mı gerekir? Bir de Allah Teala herkesin mürşidi aramasını istiyor. Yani mürşidini talep etmesini istiyor. Bu mürşidi talep etmek nasıl oluyor? İnşallah bize bu talep konusunu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yarız. Hepimizin Allah'a ihtiyacı vardır.
1: Tabii.
0: Hepimizin birbirimize de ihtiyacı vardır. Sadece Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah-u Teala kainattaki dostlarımızın en büyüğüdür. Bütün problemlerimizi halledebilecek olan yegane mercidir. Öyleyse Allah-u Teala bizi yaratmış ve kendisiyle hep ilişkili olmamızı istiyor. İşte sahabeye söylediği şey, diyor ki, eğer siz günahlar işlemeyen ve de bana hangi sebeple olursa olsun müracaat etmeyen bir kavim olsaydınız, sizi yok ederdim de yerinize günahlar da işleyen ama bana devamlı müracaat eden bir kavim vücuda getirirdim. Neden böyle söylüyor Allah-u Teala? Çünkü o Rab'tır. Rab terbiyeci demek. Rab mürebbiye demek. Rab emir ve kumanda merciği demek. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala'ya müracaat etmek üzere yaratılmışız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Eğer Allah'ın düşünmemizi istediği gibi düşünebilirseniz, biz hepimiz onun kölesiyiz aslında. İşte aranızda Allah'a en çok köle olan biziz. Ve bundan sonsuz mutluluk duyarız. Sonsuz huzur duyarız. En güzelinin bu olduğunu biliriz. Çünkü Allah'a ne kadar köle olabilirseniz, o seviyede yüksek bir performansın sahibi olursunuz. Bir, o seviyede yüksek bir serbestliğinin, hürriyetin sahibi olursunuz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti azalmaz. Allah'a kölelik arttıkça insanın hürriyeti artar. Paralel yürür. Yavuz Sultan Selim çölü geçiyor. Hilafeti alıyor. Bakıyor bir sürü adamlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında şuralarında demir küpeler var. Kocaman şöyle. Bunlar diyor kim diyor bu demir küpelerin sahibi? Niye takıyor bu demirleri? Bunlar diyorlar İsmail Paşa'nın kulları. Bunlar İbrahim Paşa'nın kulları. Bunlar Süleyman Paşa'nın kulları. Getirin diyor onlardan bir tane de benim kulağıma takın diyor. Taktırıyor. O Süleyman Paşa'nın, o İsmail Paşa'nın diyor. Ama diyor ben Allah'ın kuluyum diyor. Şimdi Yavuz Sultan Selim'i farklı görürsünüz hep. Kulağında küpeli tek padişahtır. Bakın. Sultanların resimlerine bakın. Yalnız Yavuz Sultan Selim'i kulağında küpeyle göreceksiniz. İlk defa ben gördüğüm zaman Osmanlı'yı da zaten tarih kitaplarından biliyorduk. Osmanlı'yı bize o kadar kötülemişlerdi ki işte dedim hastalardan biri de bu. Kadın gibi küpe takmıştı. Ama sonra Yavuz Sultan Selim'i tanıyınca Allah Teala ondan bize bahsedince Yavuz Sultan Selim'in Allah katındaki büyüklüğünü anladım. Çölü geçerken Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Asker sıcaktan perişan, çölde dolaşmaya, çölü geçmeye hazır değil. Zaten çölü geçebilen dünya üzerinde bir tek ordu var. Yavuz Sultan Selim'in ordusu. Vezirler diyorlar ki padişahım, bu asker zaten perişan. Sen diyorlar bir de attan indin, yaya yürümeye başladın. Tabii biz de indik, askerin de hepsi indi. Hepimiz diyorlar koca çölü yaya geçiyoruz. Yavuz Sultan Selim şöyle bir bakıyor. Görmüyor musun diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Önde ve diyor yaya devesinin üzerinde değil diyor. O diyor yaya giderken diyor ben atın üzerinde olabilir miyim diyor. İşte o yaya geçen ordu var ya çölü geçen tek ordu. Öyleyse Allah'ın kulu olmak Allah-u Teala'dan talebe bağlı bir husus. Yavuz Sultan Selim Allah'a müracaat etti. Allah Allah onu oraya gönderdi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almak Allah-u Teala'ya müracaat etti. Mürşidi Allah ile arasında

0: İstanbul'un alması için en büyük vasıtaydı. Öyleyse hep müracaatlar var. Hep talepler var. Barbaros Hayrettin Paşa Andarey Dolunay'la yaptığı savaşı kazandığı gece sabaha kadar Allah-u Teala'ya yalvarmıştı. Ona müracaat etmişti. Allah'a müracaat edeceksiniz. Neticesini biliyorsunuz. Allah-u Teala buyurmuştu ki donanmadaki bütün kadırgaların üzerine Allah dilerse rüzgarları başka istikamet...
1: Allah!
0: Böyle bir ayet-i kerime gemilerin bordalarına yazıldı. Ve biliyorsunuz ki Preveze Deniz Savaşı'nı Osmanlı kazandı. Barbaros Hayrettin Paşa. Bir donanma düşünün ki hiçbir subayı evliya olmadan subay olamaz. Hiçbir paşa da daimi zikrin sahibi olmadan paşa olamaz. Bütün reisleri, Osmanlı reislerini, donanma reislerini hatırlayın. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Hepsi Allah'ın üst seviye evliyasıydı. Bedava kazanılan zaferlerden bahsetmiyoruz. Bunlar hep Allah'tan taleple gerçekleşen olaylardır. Kim Allah'a derse ki ya Rabbi ben daimi zikrin sahibi olmak istiyorum. Sadece onlar daimi zikrin sahibi olabilirler. Ötekiler kendilerini zorlamazlar bile. İşlerinde iblis onların o hedefe asla ulaşamayacağını onlara inandırmıştır. Allah'a müracaat etmedikleri için kuvvetleri kesilmiştir. Zayıflamışlardır. Müracaat asıldır. Allah'a müracaat ettikçe bilenirsiniz. Allah'a müracaat ettikçe güçlenirsiniz. Siz hangi iş olursa olsun onu yapabileceğinize inanıyorsanız, Allah-u Teala'dan da bu istikamette istiyorsanız mutlaka o hedefe ulaşırsınız. Siz bir hedefe ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız ve bunun için de Allah-u Teala'dan istemek gereğini bile duymuyorsanız o zaman o hedefe ebediyen ulaşamazsınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımı sizin imanınızın ve Allah'tan talebinizin üzerine kurulan bir köprüdür. Öyleyse Allah-u Teala'nın yardımını talep etmedikçe Allah'ın yardımı gelmez. İşte Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledikleri. Diyor ki Habibim sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kema ersennâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm. Ey sahabe size sizin aranızdan birisi peygamber olarak gönderildi. Resul olarak gönderildi. Burada Resul peygamber size Allah'ın ayetlerini okusun diye ve sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Nefs tezkiyesi nedir? Hidayettir. Hidayet midir? İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri. Diyor ki ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedirüküm ben dalle izah edeytüm sümme mercihüküm cemiya. Maide suresi 105. ayet-i kerime. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefslerinizi tezkiye etmek size borçtur. Siz böylece hidayete erince dalalettekiler size bir zarar veremezler. Nasıl böylece? Nefsinizi tezkiye ederek hidayete erince. Dikkat edin. Ruhun Allah'a ulaşması hidayettir. Dikkat edin. Nefsin tezkiyesi hidayettir. Dikkat edin. Fizik vücudun Allah'a kul olması hidayettir. Allah'a verdiğiniz nefsinizin yemini, ruhunuzun misaki, fizik vücudunuzun ahdi hidayettir. Nereden biliyoruz? İşte bir tanesi söyleyecek. Nefsin tezkiyesi hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması hidayet mi? İşte iki ayet-i kerime. Âl-i İmran 73. İnnel hüdâ hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. İnne muhakkak ki Hidayet, hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda, hidayettir. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması da hidayet. Peki fizik vücudun Allah'a kul olması, o da hidayet. İşte Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Diyor ki biz sizden ey Ademoğulları ya eyyühel elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu leküm adüvün mübin ve enibuduni hazâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı mustakimdir. Ey sırat-ı mustakim Allah'ın insanları hidayete erdirdiği yolun adı. Öyleyse sırat-ı mustakim deyince Allah-u Teala hidayeti kastediyor. Üç ayrı statüde ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayet, nefsimizin tezkiyesi hidayet, fizik vücudumuzun Allah'a kul olması gene hidayet. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için sahabe diyor ki o sizin nefsinizi tezkiye eder. Tezkiye vesile olur demiyor. Tezkiye eder diyor. Ama Allah-u Teala Kamer suresinde buyuruyor ki Allah'tan o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Allah'tan başka kimse nefsi tezkiye edemez. Yalnız Allah nefsleri tezkiye eder. Allah Teala böyle söylüyor. Ama Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nefsleri tezkiye ettiğini, yani nefsleri tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Ama gene Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ne demek bu? Çok açık bir ifade bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendi iradesiyle bunu yapamayacağını söylüyor Allah Teala. Mutlaka hidayete ermeyi dileyen birisi lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu dünyada gelmiş geçmiş en büyük sevgilisi istiyor falanca hidayete erdirmek ama o kişi hidayete ermeyi dilemedikçe onun hidayete ermesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de olsa aracı, onun hidayete ermesi mümkün değildir. Öyleyse bir insanın hidayetine sebep olan şey, o kişinin bizatihi kendi talebidir. Her şey sizin talebinize bağlı. Allah-u Teala'dan talepte bulunmadıkça, Allah'ın onu gerçekleştirmesi söz konusu değildir. Şimdi bakıyorsunuz ayetler. Allah dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bizim sevgili profesörlerimiz zannediyorlar ki kişilerin aslında hidayete ermek gibi bir niyetleri yok. Liyakatleri de yok. Ama Allah Teala onları hidayete erdirmek istiyor ve erdiriyor. Allah öyle istediği için. Öbür taraftan kişilerin liyakatleri de var. Hidayete ermeyi de istiyorlar. Ama Allah Teala onların hidayete ermesini istemiyor ve o insanlar hidayete eremiyorlar. Çünkü ne diyor Allah Teala? Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın hidayete erdirdiklerinin hepsi hidayete ermeyi talep edenlerdir. Allah'ın dalalette bıraktıklarının hepsi Allah'ın hidayetine talip olmayanlardır. Öyleyse top sizde. Siz o topu dilediğiniz kaleye gönderirsiniz. Ya dilek kalesine gönderirsiniz, dilersiniz gol olur ya da dilemezsiniz o zaman gol olmaz. Öyleyse o sizdeki topu Allah-u Teala'dan aldığınız emirle gerçekleştireceğini düşünün ama onun size o emri vermesinin, onun size yardım etmesinin, o hedefe ulaştırmasının arkasında başka birisi de yok. Başka bir talep de yok. Hatta Allah'ın bizatihi kendisi de yok. Siz talep ettikçe Allah asla sizi hidayete ulaştırmaz. Anlıyor musunuz? İnsanoğlunun Allah'ın katındaki kıymetini sırf o kişinin dileği var diye Allah-u Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bu kadar size değer veriyor. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Öyleyse bir insan derse ki ben zaten Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bir diyeceksiniz ki bu kuyruklu bir yalan. Kuyruğu da var. Çünkü Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu inne kullanmış. Muhakkak diyor. Muhakkak, muhakkak, muhakkak kendime ulaştırırım. Öyleyse geleceğiniz talebinize bağlı. İşte bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hani şu bizim sevgili profesörlerin reddettikleri konu. Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şeyden Allah-u Teala bahsetmiyor bile. Bir adam çıkmış, ukalalık ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisini ulaştırırmış diyor. Gerçekten öyle mi? Hadi beraber bakalım şimdi ayetlere. Evvela talebin önemini anlatan en önemli ayet Yunus suresinin, bizim Yunus'tan hatırlayın, 7. ayeti kerimesi. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir sonraki ayet-i kerime Yunus 8, onların iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer mutlaka cehennemdir diyor. Öyleyse talebin önemini görüyor musunuz? Talep yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. La yercune likâina diyor Allah-u Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bu istikamette talepleri yoktur. Neymiş sonuç? Cehenneme gitmek. Öyleyse Allah-u Teala'dan siz onun yardımını dilemedikçe, Allah'a ulaşmayı talep etmedikçe Allah'tan, Allah sizi hiçbir yere ulaştırmaz. Ebediyen dalalete kalırsınız. İşte dalalete kalanların durumuna beraber bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel mühted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ve Allah-u Teala buyuruyor, kim de dalaletteyse onlar için bir evliya, mürşit bulunmaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala acaba? Ne demek istediğini anlayabilmek için bir başka ayet-i kerimeye ulaşmak mecburiyetindeyiz. Cin suresinin 14. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ey insan ve cin topluluğu, içinizde kalpleri kasiyet bağlamış, yani kararmış ve sertleşmiş olanlar da var ama Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar, mürşidini ister. Öyleyse Kehf suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey şunu ifade ediyor. Femen yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida diyor. Kim dalaletteyse onun için bir evliya mürşit bulunmaz. Şimdi Cin suresinin 14. ayet-i kerimesiyle bunu birleştirdiğiniz zaman ne çıkıyor? Allah'a teslim olmayı dileyen mürşidini arar diyor. Aramayan bulamaz. Öyleyse kişi aramazsa Allah'tan mürşidini talep etmekle aramak söz konusu olur. Ne demek istiyorum? Bir insan mürşidine ulaşamamış. Manası mürşidini aramamış. Manası mürşidini Allah'tan hacet namazı kılarak talep etmemiş. Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde aramak kelimesini, taharrev kelimesini kullanıyor. Femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Eskiden tahari memurları vardı. Zabıtada, belediyede araştırma memurları. Öyleyse bu tahariyat araştırma müessesesi mürşidini aramak, her yerde mürşidini sormak. Öyleyse asıl müracaat merci kimdir? Allah'tır. Ne diyor Allah Teala? Bir defa vebtegu ilehil vesilet ediyor. Ona, Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. Ne diyor? İsteyin, talep edin. Öyleyse Allah Teala'nın bu talebi nasıl gerçekleşecek? İşte Bakara suresinin 45-46. ayet-i kerimeleri sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'tan isteyin. Öyleyse Fatiha suresinde Allah Teala'nın ne söylediğine bakalım. Ne diyor? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Şimdi dikkat edin. Allah Teala'dan istiâne isteriz biz. Allah'a müracaat ediyoruz. Günde en az 40 defa 5 vakit namaz kılanlar, bizim 83 defa ediyormuş günde. Allah Teala'dan bu okuduğumuz Fatiha'lar 83 defa Allah Teala'dan Mir Vakfı'nın mensupları, ya Rabbi yalnız senden istiâne isteriz diyoruz. Ve niçin istediğimizi de söylüyoruz arkasından. İhtinaz sıratel müstakim. Biz senden istiâne isteriz, bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırma âle isteriz, yalnız senden. İstiâne yardım demek. Ama bir nasara kökünden gelen yardım var. Herkesin birbirine yardımı. Nasır mesela yardımcı demek. Ama bir de istiâne var. Herkesten istenemez. Yalnız Allah'tan istenebilir. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz'in cevabı hemen geliyor. İhtinâ sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani o senden istediğimiz yardım var ya, biz o yardımla senin sırat-ı müstakimine ulaştırmak istiyoruz ve yardımı yalnız senden istiyoruz ki seni vasıta kılıyoruz ya Rabbim. Sen bizi sırat-ı müstakime ulaştıracaksın. Bize o İstihaneyi, bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak, sana ulaştırmaya vesile olacak kişiyi istemeyi öğreteceksin. Arkadan Allah Teala açıklık getiriyor. Sıratel lezine enam talehim. O yol ki üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet bulunanların yoludur. İşte ayetleri birbirine bağlıyoruz. Yeni bir olay çıkıyor karşımıza. Ne demek istiyor Allah Teala? Cevap Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz bütün kavimlere Resuller bahs ederiz. Bütün kavimlerde Resuller bahs ederiz, hayata getiririz. O kavmin içinde vazifeli kılarız. Niçin? Müminlerin üzerine nimet olsunlar diye. Ne demek bu? O Resullere tabi olsunlar da başlarının üzerinde Resulün ruhu oluşsun ve bu Allah Teala'nın nimetidir. Dikkat edin. Mürşide ulaştığınız zaman ihsanlar nimet hüviyetine girer. Ondan evvel sadece ihsandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bütün ihsanları mürşidinize ulaşmadığınız sürece ihsan hüviyetindedir. Ama mürşidinize ulaştığınız zaman artık o nimetleri mürşid kanalıyla elde edeceksiniz. Böyle bir şey devreye girdiği andan itibaren o bir nimettir. İşte sırat-ı müstakim üzerine ruhu ulaşabilen bütün insanların müşterek vasfı başlarının üzerinde mürşitlerinin ruhunun nimet oluşu. Nimet yok. Sırat-ı müstakimde yok. bir insanın sıratı ulaşabilmesi başının üzerinde mutlaka nimetin var olmasına bağlı. Nimet yoksa o kişi sıratı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kesinleştiriyor Allah Teala. Gayrül maktubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Bir insan dalalette ise o kişi mürşidine ulaşamamış kişidir. Mürşidine ulaşamadıysa başının üzerinde nimet olabilir mi? Asla olamaz. Mürşidine ulaşamayan bir insanın başının üzerinde bir nimet olması, mürşidinin ruhunun olması mümkün değil. İşte 10 ayet-i kerime dalalette olanların mürşitlerine ulaşamayanlar olduğunu söylüyor Allah Teala ve Fatiha'nın dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Dalalette olanların başının üzerinde o nimet olmadığı için, dalaletler mürşitlerine ulaşmadığı için. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı talep edenler, Allah'a ulaşmayı talep etmeyenler. Böyle bir şeyin gerçekleşmesini o Allah-u Teala'nın yalnız senden istihane isteriz sözü üzerine yaptığı açıklamaya dikkatle bakın. Bakara 45-46 Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor. Şimdi biz Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız senden istihane isteriz diyorduk. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunu söylüyor. Vestaînû bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Allah'tan kelimesini kullanmamış. Niçin Allah'tan diyoruz? Çünkü Fatiha suresinde yalnız Allah'tan isteneceğini söylüyor Allah Teala. Yalnız Allah'tan isteyebilirsiniz mürşidinizi. Ve Allah Teala buyuruyor ki alallahu kastus sebili. Sebillerin kast edilmesi, tespit edilmesi, tayin edilmesi sadece Allah'a aittir. Sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Öyleyse Fatiha suresinin ruhuna dikkatle bakın. Bu ruh yalnız Allah'tan istenen bir istihaneden bahsediyor. Ve Allah-u Teala'nın kastı sebilleri tayin etmek, tespit etmek. Ve Allah-u Teala sebilleri tespit ediyor. Her hastaya onun iyileşebileceği doktor nasip ediliyor. İnsanlar var kalp hastası, insanlar var böbrek hastası, insanlar var mide hastası. Her birinin ait olduğu doktor farklı bir doktor. Hepsinin hastaların da vaziyetini en iyi bilen Allah, mürşide ulaşacakların yani, mürşitlerin de vaziyetini en iyi bilen Allah. Neden herkesin Resullere ulaşması mümkün değil? Çünkü dünya çok büyük. Bu büyük dünyada belli insan topluluklarının ancak bulundukları yerlerdeki mürşide ulaşabilecek olan kesimi büyük çoğunluktur. Bunun için Allah Teala temel emrini verirken vebtegu ileyhil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırana değil, Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyiniz diyor. Çünkü onların bulunduğu yerde, ulaşabilecekleri yerde vesile olan var. Allah'a ulaştıracak olan kişi değil. Bütün dünyada Allah'a ulaştırabilecek olan bir tek kişi yaşar. Her devirde. Altın kapının sahibi olan kişi. Ve Allah Teala ona o vesile olanların bağlanmasını istiyor. Böylece vesile olana bağlananların hepsi de vesileyle birlikte esas mürşide Allah'ın halifesine, huzur namazının imamına bağlanmış olacaklar. Şimdi meseleyi dizayn ettiğimiz zaman Bakara 45 ve 46'da ne görüyoruz? Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla isteyin diyor Allah Teala mürşidinizi. Yani Allah'tan istediğiniz, Fatiha suresinde işaret edildiği gibi sizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kişiyi, Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ifade edildiği gibi Allah'a ulaşmanıza vesile olacak kişi. İkisi de aynı kişi. Allah'a ulaşmanız hidayete ermeniz demek. Hidayete ermek için müracaatını yapıyorsunuz. Allah Teala diyor ki bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor. Öyleyse bir başka açıdan bakıyorsunuz meseleye. Huşu sahibi olmak. Neyle gerçekleşiyor? Allah'tan gelen nurlarla gerçekleşiyor. Allah Teala Allah'tan gelen nurların huşuya ulaştırdığını, hidayetin ondan sonra gerçekleştiğini söylüyor. İşte Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Bu Allah-u Teala'nın söylediği şeye dikkatle bakın. Bir de burada yaşevne rabbehüm var onların. Rablerine karşı huşu sahibi olmaları, ondan sonra derilerinin ve kalplerinin Allah'tan gelen iki tane nurla titrediği ve aydınlandığı ve Allah'ın zikriyle bunların oluştuğu söyleniyor. Allah Teala diyor ki kitaba ve Allah'ın o kitaptaki sözlere paralel olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer gökten bir şeyler indirir. O indirdiği şeyle kişi huşuya ulaşır, Rablerine karşı huşu duymaya başlar. Sonra onların kalpleri ürperir ve Allah'ın zikriyle yumuşar. Sonrası ne? Zalike hüdallahü diyor. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yehdi men yeşâ'yı, dilediği kişiyi bununla hidayete erdirir. Ve men yudlil ve mâlehu min hâdin, kim de dalayetteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Neden olmadığı da kesinleşiyor gene. Onlar mürşide ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen insanların durumuna baktığımız zaman bir kesinlik görüyoruz. Hidayete erenler Allah'a ulaşmayı sadece dileyenlerdir. Dilemeyen insanın hidayete ermesi, ruhunu Allah'a ulaştırması hiçbir zaman mümkün değil. Ama dileyenin mutlaka ulaştırdığı kesin. İşte Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda olanları Allah'a ulaşmayı dileyen yanımda olanları yanımdan kovamam. Çünkü Allah onları mutlaka inne muhakkak kendine ulaştıracaktır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Öyleyse kimdir amin olan insanlar? Kur'an-ı Kerim'deki dizayna baktığımız zaman amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala konuyu kesinlik kazandırmış. Amini olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını söylüyor. Sırat-ı müstakim nedir? Bir insan mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve bir yolculuğa çıkar. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a kadar ulaşan bir yolculuk bu. İşte böyle bir yolculuğun başlayabilmesi kişinin mutlak olarak mürşidine ulaşmasına bağlı. Ulaşması ise Allah'ı talep etmesine bağlı. Öyleyse olayların hepsi birbirinin ardından giriyor. Bütün bu sistemleri hepsini oluşturan, daha öteye gideyim, insanın İslam olmasını temin eden, 28. basamağına ulaştıran sadece bir taleptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala meseleyi bu kadar kolaylaştırmış. İşte bu talep olduğu takdirde olaya bakın. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Talebiniz var. Ne yapıyor Allah Teala? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alıyor. Yani İsra suresinin 45-46. Ayetlerine baktığınız zaman irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestürenin mürşitten nefret etmenizi sağladığını görüyorsunuz. Allah Teala o zaman niçin alıyor hicab-ı mestureyi? Mürşide olan nefretiniz yok olsun, ona karşı muhabbet beslemeye başlayın diye. İsra 45-46'da bu konu çok açık bir şekilde anlatılmış. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okuduğun ve anlattığın zaman, tilavet ettiğin zaman, onlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onlar senden nefret ederler. Onların kulaklarında bakra vardır. Söylediklerini duyarlar ama işitmezler, manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini fıkıh edemezler, idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar yerlerinden kalkarlar, arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Nefretin varlığının sebebi ne? Hicab-ı mestûre. İrşat makamından nefreti sağlayan bir müessese bütün insanlarla beraber ortaya konur. Herkes hicab-ı mestûrenin sahibidir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala hicab-ı mestûreyi almaz. Şimdi hicab-ı mestureyi ne zaman aldığına bakalım. Ne zaman amini olursanız. Sadece amini olanların kulaklarındaki vakra, irşat makamıyla aralarındaki hicab-ı mestüre ve kalplerindeki ekinnet alınıyor. Kim bu insanlar? İşte bu insanlara amini olanlar diyor Allah-u Teala. Amini olanların dizaynı Haç suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Hicab-ı mestureden alınmış kişinin, o kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihfat konulmuş ve Allah Teala garanti ediyor, biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Kişi talep etmiş, Allah'a ulaşmayı talep etmiş. Ve talep ettiği anda Allah Teala bunu görüyor. Gördüğü anda İrşat makamına ulaşması için ilk tedbiri alıyor. Hemen hicab-ı mestureyi alıyor ondan. Arkadan da garanti ediyor. İlk adımı atıyor, hicab-ı mestureyi alıyor. İrşat makamına karşı sevgiyi aşılıyor kişinin kalbine. Ondan sonra da garanti ediyor. Seni mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Hayd suresinin 54. ayet-i kerimesinde dikkat edin. Sırat-ı müstakime ulaştırılanlar sadece Allah'a ulaşmayı bileyenlerdir. Hicab-ı mestureleri alınanlardır. Kalplerindeki ekinnet alınıp kalplerine ihfat konulanlardır. Böyle bir durum varsa ne olur? O kişi mutlaka hidayete erer. İşte Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar derler ki biz hiç şüphesiz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Şimdi ne bunlar? Ne diyorlar? Allah için yaratıldık, Allah'a dönmek için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız ne demek? Biz Allah'a ulaşmayı öyle bir şekilde diliyoruz ki bundan eminiz, bu dilek bizi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyorduk? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekibiretun illa alel haşiin. Diyor ki Allah Teala, Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Yalnız mürşidinizi istemek konusundaki bu talebinizi, istaneyi Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Buraya kadar tamam. Ondan sonra ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine yezunnune ennehum ileyhi ennehum milaki rabbihim ve ennühüm ileyhi raciun. Diyor ki onlar, Allah-u Teala onlar diyor, kesinlikle yakin hasıl ederek inanırlar ki ölmeden evvel Rablerine ulaşacaklardır, mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Yakin hasıl ederek inanan bu insanlar, işte onlar hacet namazı kılarak Allah'tan mürşitlerini isteyenler. Ulaşacak olanlar gene onlar. Allah'a ulaşacaklarına kesin şekilde inananlar, yani bunu talep edenler. Ne demek bu? Allah yakin hasıl ederek Allah'a mülaki olacaklarına inanırlar ve ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte bu insanların durumuna bakıyoruz şimdi. Bakara suresi 156. ayet-i kerime aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Onlar derler ki biz Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Bakara suresi 156. 157. Allah-u Teala buyuruyor, işte hidayete erecek olanlar sadece onlardır diyor. Hidayete erecek olanlar sadece onlardır. Kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşacaklarından emin olanlar. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Dikkat edin, ondan evvel Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştıracaklarından bahsettiğinde yalnız iki tane nur gönderiyor. Rahmetle salavat. İşte Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Daha mürşitlerine ulaşmamışlar. Üzerlerine gelen sadece iki tane nur var. Rahmetle fazl. Ama kim hidayete erecekse hidayete mürşide ulaştıktan sonra erilir. Nefs tezkiyesi ondan sonra başlar. Ruhun Allah'a ulaşması ondan sonra başlar. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması o da ondan sonra başlar. Hep mürşide ulaştıktan sonra başlar. Öyleyse kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala tarafından görülüyor. İcab-ı mestur alınıyor ve söz veriyor Allah-u Teala. Onu ben mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağım diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırması sevinlere ulaştırması demek. Ve Allah-u Teala bunu mutlaka gerçekleştiriyor. Kimlerde? Talep sahiplerinde. Yalnız talep sahiplerinde. Öyleyse talep sahibi olan kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaşır. Yani mürşidine ulaşır. Mürşidine ulaşırsa hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Mürşidine ulaştığı gün ruh vücuttan ayrılmıştır. O kişinin durumu ne olursa olsun Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizayn tahakkuk safhasındayken kişi fıska düşemez. İrşat makamından şüphe duyan kişi hidayete ulaştıktan sonra derhal fıskın içine yuvarlanır. Ama Allah'a dilemişse onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Söylediğim gibi şeytan da dahil hiçbir kuvvet o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Çünkü Allah Teala o süreç içerisinde o kişiye zikrini yaptırır, o kişinin namazlarını kılmasını sağlar, o kişinin ibadetlerini güzel şekilde yapmasını sağlar. Sonra ibadetlerin çöktüğünü, yavaşladığını, yok olduğunu görebilirsiniz. Böyle bir dizayn eğer irşat makamından şüpheyi beraberinde getiriyorsa o kişi fıskadır. Ama sadece tembelliğe dayalı olan olayların hepsi kurtuluşa yeniden ulaşır. Öyleyse Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki sizi hep ileri götürmeli. Hep Allah yolunda ileri gitmelisiniz. Ve Allah'tan hep temennilerde bulunacaksınız, talepte bulunacaksınız. Çünkü Allah müracaat mercidir. İşte insanlar diyorlar ki, Allah benim kalbimden geçeni bilmiyor mu? Soruyorlar bize. Diyoruz ki biliyor. Evet diyor, öyleyse ben diyor ne diye Allah Teala'dan talepte bulunayım ki, Allah nasılsa biliyor. Nasreddin Hoca çıkmış minbere vaaz verecek. Diyor ki size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? Nereden bilelim hocam diyorlar ya senin ne söyleyeceğini. O zaman diyor bilmediğiniz şeyleri size anlatıp da vakit kaybetmenin alemi yok. Vaazdan vazgeçti. Ertesi hafta gene toplanıyorlar. Bu sefer diyorlar ki biliyoruz diyelim bakalım diyorlar ne yapacak. Hazreti Hoca gene soruyor. Ey ahali, ey Müslümanlar biliyor musunuz size ne söyleyeceğimi? Diyorlar ki biliyoruz. Bildiğiniz şeyi diyor niye size anlatmaya kalkayım diyor. Bu da çok manasız bir şey. Gene iniyor aşağı. Ve üçüncü hafta demişler bu sefer garantiyi aldık demişler hocayı. Gösteririz bakalım ona gününü. Hemen soruyor. Yarısı diyorlar ki biliyoruz. Öteki yarısı diyor ki bilmiyoruz. Hadi bakalım diyorlar şimdi söyle. Diyor ki çok kolay, bilenler bilmeyenleri anlatsın. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah ile olan ilişkilerinizde evet Allah sizin içinizden geçeni biliyor, doğru. Ama siz Allah'ı Rab mevkiine koymak mecburiyetindesiniz. Şimdi Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ne görüyoruz? Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları onların ilimleri üzerine dalalete bırakır. Ne demek istiyor acaba Allah Teala nefslerini kendilerine ilah edinenler? Öyleyse nefslerin ilah edinilmesi olayı ne? Allah Teala'nın Rab mevkiinden emir ve kumanda merkezi olmaktan, merci olmaktan alınması, nefsin oraya oturtulması, Allah'ın emirlerine değil, Allah'ın emirlerine itaat edilmemesi, nefsin emirlerine itaat edilmesi. Dolaylı mı? Dolaylıyı devrenin içine soktuğunuz zaman şeytan da giriyor. Şeytanın talebi üzerine nefsin talebini yerine getiriyor kişi ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. Bunun adı bir şey geldi aklıma. Yaşar Nur Öztürk'le tartışıyoruz. Diyor ki bunlar diyor bu mürşit olduklarını iddia edenler var ya diyor. Bunlar gizli şirkin sahipleri diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki diyor benim bundan sonra gelecek olan bana tabi olacaklar. Onların diyor açık şirki mümkün değil. Hepsi tek Allah'a inanıyorlar. Açık şirk oluşmaz. Ama diyor gizli şirkten korkarım. İşte diyor bu mürşitler var ya diyor. Mürşitler kendilerini Allah'ın yerine koyup gizli şirk oluşturuyorlar. Halbuki Allah Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki diyor dalaletler, onlar diyor nefslerini Allah'ın yerine koyarlar, nefslerini ilah edinirler. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? İnsanların gizli şirkten kurtulmasının sadece inşallah anlamışsınızdır. Allah Teala diyor ki onlar ki diyor nefslerini ilah edinirler. Nefslerine tabi olurlar. Onlar dalalettedirler. Şimdi beraberce Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesine bakalım daha iyi anlayabilmeniz için. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse ki sen Allah'a çağırıyorsun o zaman onlar nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Öyleyse Allah Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. İki tane alternatifiniz var. Ya doğumunuzdan itibaren olduğu gibi hep dalalette kalacaksınız ömrünüz boyunca veya bir gün aklınızı başınıza toplayıp mürşidinize ulaşacaksınız. Ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda dalaletten kurtulursunuz. Tabi olmadığınız sürece dalalettesiniz. Bunun ışığında Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala mürşitlerine tabi olmadıkları için dalalette olanların nefslerini kendilerine ilah edindiğini söylüyor. Allah'ı Rab mevkinden indirdiklerini, ona tabi olduklarını söylüyor. Gizli şirke düştüklerini söylüyor. Kim bunlar? Mürşitlerine tabi olmayanlar. Eğer tabi olsalardı ne olacaktı? Gizli şirke düşmeyeceklerdi. Bizim Yaşar Nur Öztürk ise diyor ki, bunlar diyor mürşitlere tabi oldukları için gizli şirktedirler diyor. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'de neyi emretmişse, neyi açıklamışsa bizim sevgili profesör kardeşlerimiz bunun tam aksi ne varsa hepsini iddia ederler. Ama hiçbir zaman da iddiaları Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey ifade etmez. Hep sıfırlanmak mecburiyetindedirler. Hep mağlup olmak mecburiyetindedirler. Aldıkları yüzlerce yarayla huzursuz ve sıkıntılı bir dünya hayatı geçirirler. Ha gene de vazgeçmezler söylediklerinden. Hayır derler. Mürşide olarak gizli çıktı. Hadi bakalım dersiniz. Madem öyle Kur'an-ı Kerim'e göre ispatla. Hiçbir zaman bir ispat vasıtası yoktur. Sadece iddia ederler. Biz de onların karşısında her seferinde ispat ederek onların sözlerini çürütürüz. Anladınız mı? Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle eğer Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesini birleştirirseniz mürşidine tabi olmayan kişinin gizli şirkte olduğunu görürsünüz. Onların söylediğinin tamamen zıttına. Yani tabi olsalar hiçbir zaman şirkte olmayacaklar. İşte bu profesörler bu tarzda hep açıklamalarda bulunurlar ve hepsi şu anda Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyi reddetmiş durumdalar. Size bu küçücük devrede birçok ayet-i kerimeden bahsettik. Her birinde talebin önemini belirtmek üzere ve talebi olmayanın, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin dalalette olduğunu, mürşidine ulaşamadığını, kurtuluşunun da mümkün olmadığını söylüyoruz. Daha sözümüzün başlangıcında Yunus 7 ve 8'de Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söyledik. Talep yok. Ama talebin sahibi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın bir garanti verdiğini görüyoruz. Onu mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Mutlaka mürşidine ulaştıracak. Gizli şirkten mutlaka kurtaracak. Niçin kurtaracak? Çünkü kişi talep sahibi. İşte talep sahibi olan kişi mürşidine ulaştığı zaman iki sebepten daha cenneti hak ediyor. Bir, dalaletten kurtulduğu için. İki, kalbine iman yazıldığı için. Öyleyse daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler cehenneme gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine gidiyor. Hiç ibadetsiz olarak ölseler bile. Hemen arkadan öldü. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ama dilediği an kulağındaki bakra alındı. Kalbindeki ekinet alındı. Kalbine ifat konuldu. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Niçin? Sadece talebin sahibi olduğu için. Mülk suretinin 8-9-10. Ayetleri kulağında vakra olmayan, kalbinde ekinet olmayan kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Diyor ki onlar cehenneme girecek olanlar cehenneme sürülürler. Kapılar açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın ikaz edicileri, nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Allah Teala o cehennem bekçileri onlara öyleyse neden onların dediklerini yapmanız dedikleri zaman biz onlara inanmadık. Eğer biz onların dediklerini işitmiş olsaydık yani kulaklarımızdaki vakra alınsaydı ve idrak etmiş olsaydık kalbimizdeki ekinet alınsaydı burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Yani onlar alınmış olsaydı onların cehennemde olması mümkün değildi. Çünkü onlar talep sahibi olacaklardı. Talep sahibi oldukları anda amel olmuş olacaklardı Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Dileyen oldukları anda da Allah Teala kulaklarındaki vakrayı, kalplerindeki ekinneti, irşat makamıyla aralarındaki icab-ı mestureyi kaldırıyor ve garanti ediyor onların mürşitlerine ulaştıracağını. Yani bu kişiler yaşarlarsa mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar. Mürşitlerine ulaşırlarsa bu sefer üç sebepten dolayı kurtulacaklar. Birincisi, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. İkincisi, dalaletten kurtuldukları için. Üçüncüsü, kalplerine mutlaka iman yazılıp mümin olacakları için mürşitlerine ulaştıkları anda. Daha yaşamaya devam ederlerse yedi kademede nefsleri aklanacak, ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakimi oradan da Allah'a ulaşacak. O zaman dört sebepten dolayı cennete gidecekler. Deminki üç sebebe ruhun Allah'a ulaşması da eklenecek. Bütün bunların başlangıcı, cennet saatine götürecek olan bu dört faktörün başlangıç noktasına dikkat edin. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemek var. Sadece bir dilek. Allah katında o kadar kıymetlisiniz ki dileğiniz adeta emir telakki ediliyor. Allah Teala dileğinizi derhal yerine getirmek üzere harekete geçiyor. O andan itibaren kurtuluşunuzu hak ediyorsunuz. Peki daha ötesi? Daha ötesi ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması. Daha ötesi daimi zikre ulaşmanız, nefsinizin de Allah'a teslim olması. Bütün bunlar üç teslim İslam oluşunuzu gösterir. Üç teslim dünya saadetinde gerçekleştirdiğinizi gösterir ve cennet saadeti de sizin olur, dünya saadeti de sizin olur. Zülcenahayn olursunuz, arkasında ne vardır? Bir talep vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: Kafir Allah!
0: Öyleyse hepiniz için böyle bir dilek varsa kurtuluş mutlaka vardır. Ömrünüz neye müsaitse ona ulaşırsınız. Ama en azından Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an garanti etmişsinizdir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan birkaç saniye sonraki devre içerisinde birkaç saniyede Allah-u Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikindeti alıp yerine ifat koyar ve aynı birkaç saniye içinde irşat makamıyla aranızdaki hicab-ı mestureyi derhal alır. Bu noktada mutlaka cennete girecek olan birisisiniz. Sırf hiçbir şey yapmadığınız halde Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Böyle bir talebin sahibi olduğunuz için. Demek ki talep olgudan çok daha önemli bir faktör. Niçin önemli? Çünkü yaşasaydınız mutlaka onları gerçekleştirecek kuvveti Allah size verecekti. Mutlaka onları gerçekleştirecektiniz. Mutlaka Allah Teala sizi kendisine ulaştıracaktı. Mutlaka cenneti Allah'a ulaştığınız için de hak edecektiniz. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde sizlerin hepinizin hedefe varmanız, cennet saadetini elde etmeniz hepsi bir tek temel baza dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı Rab mevkiine koymak, her an ona müracaat etmek. Eğer müracaat ederseniz o sizi mutlaka daha çok sever. Kendisine müracaat edilmesini ister Allah olduğu için. Öyleyse hepiniz her fırsatta Allah'a müracaat edenler, Allah'tan dilekte bulunanlar olmalısınız. Allah kalbinizden geçeni gerçekten bilir ama sizin bildiği halde gene de her zaman Allah'a müracaat etmenizi ister. Öyleyse talep sahibi olun. Allah'ın cennetinin, Allah'ın dünya saadetinin sahibi olun. Dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi.

Cahit-i Kerimesinde ise diyor ki وَاسْفَحَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا مِنْهِ. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin, insanların emrine musahhar kıldı diyor. Her şey, Allah-u Teala'nın yarattığı ne varsa, yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış ve biz insanların emrine musahhar kılınmış. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'nın indinde öyle mahluklar ki Allah'ın en çok sevdiği mahluklar. İşte sizlere sesleniyorum. Sizler, hepiniz beni dinleyenler insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya sırf insan etkisi olarak yaratıldığınız için çok hamd edin ve çok şükredin. Eğer düşünürseniz şükredecek ve hamd edecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu siz de keşfedeceksiniz. Yaşıyorsunuz bir defa, hayattasınız. Hay olmak insanlara dünya üzerinde, kainat üzerinde verilen en büyük etki. Neden? Bir defa öldünüz mü artık sadece fizik olmayan bir vücutta var olabilirsiniz. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamete tekrar fizik vücudunuz canlanacak. Ama ondan evvel fizik değilsiniz. Ve fizik dünyada yaşayanlar sizden daha aşağı mertebede de olsalar daha üstün standartlarda kabul edilirler. Hayatta olduklarını söyleyecekler. Mihenk menfezine yukarı çıkarken hayatta olan daima rahmet olanın önünde seyreder. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman insan oğlu yaratılışın, hikmetin en üstün noktasında vücuda getirilmiş olan bir yaratıktır. İşte siz öylesiniz. İnsansınız. Öyleyse hepimiz Yüce Rabbimize bizleri yarattığı için madde bir, insan olarak yarattığı için madde iki ve emrimize bütün kainatı verdiği için madde üç çok hamd edelim ve çok şükredelim. Biliyorsunuz ki şükür ve hamd arasında muhteva farklılığı var. Allah'ın bize verdiği fizik nimetlere şükrederiz. Allah'ın bize ihsan ettiği fizik ötesi nimetlere de hamd ederiz. Hamd fiziğin ötesini kapsadığı için Allah-u Teala hamd bu alemin Rabbinedir demiyor. Hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Yani fizik alemin ötesi bütün alemler hepsi hamdin musevasına giriyor. Fiziğin ötesine taşıyor. Öyleyse alemler deyince kaç tane alem var? 7 tane alem var. Allah-u Teala'nın tam 7 tane alemi var. İşte bu 7 aleme dikkatle bakalım. Birisi fizik vücudumuzun ait olduğu zahiri alem. İşte bu gördüğümüz duvarlar, perdeler, kapılar, bacalar her şey fizik alemin bir simgesi. Sonra bu fizik alemin zıttı olan berzah alemi var. Nefsimizin alemi. Öyleyse etti zıttıyla kayınk olarak yaratmış Allah-u Teala. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. Allah-u Teala neyi yaratmışsa çift yaratmış. Öyleyse alemler, Allah-u Teala tarafından yaratılan alemler hep çift. İşte bir insanın fizik vücudu zahiri alemin bir parçası ama nefsi berzah aleminin bir parçası. Sonra bir başka alemden bahsediyoruz. Gayb alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu alem. Onların nefslerinin alemi. Gayb aleminin karşıtı. Öyleyse birinci grup alem birbirinin karşıtı. Zahir alem ve berzah alemi. İkinci grup alem gene birbirinin karşıtı. Gayb alemi ve onun berzah alemi. Bir üçüncü grup daha var mı? Evet. Biliyorsunuz ki şu dünyadan başlayan Allah'a kadar uzanan adına sırat-ı müstakim dediğimiz bir yol var. İşte bu sırat-ı müstakim zemin kattan başlar, 7 tane gök katını aşar, sırat-ı müntahayı aşar, Allah'a kadar ulaşır. İşte o yol sırat-ı müstakimdir. Adı mı? Adı Emre Alemi. Neden Emre Alemi demiştir acaba adını?

0: Allah Teala Kur'an'da bir tarif veriyor. Diyor ki ne Allah'tan gelirse, bir görev yaparsa gittiği alemde, o görevi yaptıktan sonra tekrar Allah'a dönerse o bir emirdir. Siz mi bir ruha sahipsiniz? Ruhunuz bir emirdir. Siz mi bir fizik vücuda sahipsiniz? O da bir emirdir. Bir nefsi sahipsiniz. O da bir emirdir. Yalnız bunların farklarına dikkat etmenizi istiyorum. Muhteva olarak emrin mahiyetine tam uyan bir tek vücudunuz var. Ruhunuz. Allah'tan geldi bir emanet olarak sizde. Onu Allah'a gönderdiğiniz zaman sizde kalmıyor, ait olduğu yere ulaşıyor ve Allah ruhunuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Öyleyse ruhunuz Allah-u Teala'dan gelen, size bir vakit gören, sonra tekrar Allah'a dönecek olan bir özellik taşıyor. İşte dönecek olan diyorum, Allah hepinizin ruhu hamdolsun ki Allah-u Teala'ya ulaştı. Öyleyse Allah-u Teala'nın izninde birkaç aylık bir zaman devresinde bir insanın emanetini Allah'a teslim etmesi söz konusu. Şimdi bakalım ne diyor Allah-u Teala? Diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline, yani sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Emanetler. Fizik vücudunuz bir emanet. Nefsiniz bir emanet. Ruhunuz bir emanet. Bu emanetlerden bizim dünyada anladığımız manada bir teslim keyfiyeti sadece ruhunuzla alakalı. Ruhunuz Allah-u Teala'dan gelmiştir. Size bir emanet olarak verilmiştir. Ve bu emaneti Rabbinize geri göndermekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse emanete dikkatle bakın. Ruhunuz öyle bir emanettir ki Allah'tan gelmiştir, sizde emanettir. Emanetin sahibine, gerçek sahibine mutlaka geri dönmek mecburiyetindedir. Hepiniz ruhunuzu Allah'a iade etmek, Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de bu husus üzerinde tam 9 defa farz kılındıysa da bugünkü İslami tatbikatta bu 9 farzın hiçbirisini görmek mümkün değil. Artık insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını, Allah'a teslimini içeren bir farz hüküm zamanımızda mevcut değil. Sanki Kur'an-ı Kerim bizlerin üzerine ruhumuzu Allah'a bu dünya hayatını yaşarken hayattayken teslim olmayı, ruhumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmeyi sanki farz kılmamış Kur'an-ı Kerim. Sanki bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'ın üzerlerine farz kıldığı hususu sanki gerçekleştirmemiş. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız farz mı? Unutmayın, ezelde Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Neymiş o misak? Misakın ne olduğunu Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri 3 ayet-i kerime açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Allah-u Teala اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ. Ve misaklerini nakletmezler, bozmazlar. Ne yaparlar öyleyse? Ne yaptıklarını söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمُ. Ve onlar Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. وَيُحَافُونَ سُوَيْنَ زَبْ. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. وَيَحْشَمْنَ رَبَّهِمْ. Rablerine karşı husul duyarlar. Ve ayet şöyle bitiyor. وَالَّذ۪ينَ صَابَرِ اِبْتِقَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ. Onlar sabırla Allah'ın zatını Allah'ın zatına ulaşmayı veya görmeyi, Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir. Onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir. Ezelde Allah-u Teala hepimizi topluyor huzurda ve bütün insanlara birden sesleniyor. Elestü bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu dediler ki bela. Hepimiz Allah-u Teala'ya demişiz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Sonra ne yapmış? Allah-u Teala bu hususta bizden 3 tane yemin almış. Bu yeminleri üzerimize farz kılmış. İşte bundan sonra ne oldu? Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Dediniz ki diyor Allah-u Teala işittik ve itaat ettik. Biz de diyor üzerimize o söylediğiniz şeyleri farz kıldık. Üzerimize yükledik. Bunları gerçekleştirmeniz üzerimize farz kıldık. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizi etrafına topladıktan sonra demiş ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Demişiz ki bela. Evet Rabbimizsin. Allah-u Teala buyurmuş Rabbinizsen. Ey nefsler sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar sizlerden misak istiyorum. Ey fizik ruhlar sizlerden ahd istiyorum. Sonra da sormuş. Sözlerimi işittiniz mi? Cevap vermişiz Allah-u Teala'ya. Atana işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki Semina işittik. Allah-u Teala da buyurmuş ki öyleyse itaat edin. Yemin vermiş nefslerimiz, misak vermiş ruhlarımız, ahd vermiş fizik vücutlarımız ve Allah-u Teala sormuş itaat ettiniz mi emrime? Cevap vermişiz. Atana itaat. İşte bunun üzerine Allah-u Teala bildiriyor Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Bu olayı anlatıyor ve diyor ki sonunda hepinizin üzerine farz kıldık. Hepinizi yükümlü kıldık. Bana verdiğiniz yeminleri, bana verdiğiniz misakları, bana verdiğiniz ahdleri gerçekleştirmek üzere hepinizin üzerine farz kıldık diyor Allah-u Teala. Öyleyse biz insanlar hepimiz Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Bunlardan en çok üzerimize farz kılınanı muhakkak ki ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evvel ulaşması, vuslatı konusunda Allah'a verdiğimiz yemin Kur'an'daki adıyla misak. İşte misakin ne olduğunu gördük. Ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Birinci farzı gördük. İkinci farz Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bir ahdullahi effu diyor Allah ile olan ahdinizi ifa edin diyor, yerine getirin diyor. İkinci farz. Bundan sonra Allah-u Teala daha 7 defa farz kılmış. Çünkü bu baştan saydığım 2 tane farz 3 yeminimizin birden üzerimize farz kılınması. Bundan sonra her yemin ayrı ayrı 2 tanesi birer defa farz kılmış, 3 defa farz olmuş. Ama ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa değil, tam 9 defa farz kılınır üzerimize. İşte 2 tanesini saydık, geriye kaldı 7 tanesi. Şimdi onları sayıyoruz. 1. Zümer 54. Allah Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiyeküm azame. Üzerinize kadir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Neye benziyor bu? Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesine. İnnallâhe e'murüküm an tu'addül emanâti ilâ ehlâ. Allah emanetleri sahibine, ehline, daha doğrusu sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Teslim etmenizi emreder. İşte burada da Allah-u Teala Rabbinize döndürün ruhunuzu diyor. Ve ona teslim olun diyor. Allah'a teslim olun diyor. Gerçekten Allah-u Teala herkese teslim olmayı emretmiş mi? Kesin. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde, Allah'ın katında İslam'dan başka bir din yoktur diyor. Hiç olmamıştır. Öyleyse İnsanlar birçok dinden bahsediyorlar. Aslında birçok din yok. Sadece bir tek din var. İslam. Allah'ın bütün peygamberleri İslamcılar. İslam kelimesine dikkat edin. İki tane temel mana çıkaracaksınız. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi. Birinci kelime teslim. İkinci kelime selam ve selamet. Öyleyse teslim keyfiyeti ahsen olmayı ifade eder. Selamet ise sulh ve sükûne ulaşmayı. Öyleyse İslam olmak muhtevada bize bir bütünü veriyor. Ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de Allah-u Teala'ya teslim edeceğiz. Teslimlerimiz tamamlandığı zaman teslimin sahibi olacağız. Yani teslim olan olacağız. İşte bu kelime İslam'dır. Teslim olan demek. Öyleyse hadi beraberce bakalım. Allah-u Teala Hazreti Musa'dan bahsediyor. Onlar Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Onlar Allah'a teslim olmuşlardı diyor. Hazreti Davud, ona tabi olanlar, Allah'a teslim olmuşlar. Hazreti İbrahim, tabi olanlar. Hazreti Nuh, tabi olanlar. Hazreti İsa, tabi olanlar. Ve son peygamber, nebilerin sonuncusu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi. Hepsi Allah'a teslim olmuşlardı ve böylece İslam olmuşlardı. Bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mıydı? Bakın ne diyor Allah-u Teala. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onlardan da Allah'a teslim olanlar var mı? Eğer Allah'a teslim olanlar varsa, bil ki onlar önce teslim olmuş olsalar da, önce felaha ereceklerdi. Önce hidayete ereceklerdi. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a teslim edeceklerdi. Dikkat edin, hidayete ermek birinci teslim. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Sonra fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Sonra en son nefsimizin Allah'a teslimi. İşte böylece 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a hepsi teslim olmuşlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman en güzel standartlarda bir hayat görüyoruz. Allah'ın bütün peygamberleri kendilerine tabi olanlarla beraber Allah'a teslim olmuşlar. Hepsi İslam olmak şerefine ermişler. Hepsi sulh ve sükûne ulaşmış. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala'ya teslim keyfiyeti bir bütündür. Ve siz cennet saadetine ulaşmak istiyorsanız birinci tesliminiz tamamlamak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama dünya saadetine de bütün olarak ulaşmak istiyorsanız o zaman bu yetmez. Fizik vücudunuzu da nefsinizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. İşte o zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği sahabenin ulaştığı İslam olmayı başarırsınız. Yani İslam kelimesinin temel mefhumu olan teslim keyfiyeti gerçekleşir. İslam kelimesinin ikinci temel mefhumu olan sulh ve sükun, yani selamet gerçekleşir. Dünya üzerinde bir mutluluğu yaşarken aynı zamanda ahireti de garantilemiş olursunuz. Bir taşla iki kuş vurmuş olursunuz. Bir kanatlıyken iki kanatlı olursunuz. Bütün sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle zülcenahayn olursunuz. Zülcenahayn. Zül sahibi demek. Cenah taraf demek. Hayn, cenahayn iki taraf demek. İşte cenah aynı zamanda kanat anlamına geliyor. Mesela savaşta sağ cenah, sol cenah deyince ordunun sağ tarafı, sol tarafı, sağ kanadı, sol kanadı diye değerlendiriyorsunuz. Öyleyse bundan 14 yıl evvel bütün sahabenin, bakıyoruz ki hepsi ama hepsi Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde kesin bir sonuca ulaşmışlar. Hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ruhlarında, fizik güçlerinde, nefslerinde ve suç ve sükûne ulaşmışlar. Ve böylece hem teslimlerini tamamlamışlar hem de irşada ulaşmışlar. İşte kim suç ve sükûne ulaşmışsa, selamete ermişse o kişi irşada ulaşmıştır. İrşadın ve selametin manası nefsteki bütün afetlerin kül haline temizlenmesidir. Bütün afetlerin yok olması yerlerini ruhun hasletlerine terk etmeleridir. Ne zaman bunu gerçekleştiriyoruz? Ne zaman daimi zikrin sahibi olursak bunun arkasından bu olgu gerçekleşiyor ve bütün insanlar için geçerli oluyor. İnsanlar orada o seviyede en güzele ulaşıyorlar. Orada insanların ulaştıkları şey aynı zamanda dünya saadeti. Dünya saadetini bir insana temin eden husus yolun başlangıcının tamamen tersidir. Yolun başlangıcındasınız. Nefsiniz kapkaranlık. Şu anda benim arkamdaki fon gibi. Kapkaranlık bir dünyanız var. Başlangıçta nefse emarede. Nefsiniz sadece afetlerden örülü. Nefsinizin içi arka fon gibi kapkaranlık. Ve yalnız afetlerden vücuda gelen bir nefs kalbi taşıyorsunuz. Sonra orta noktada, teskiye noktasında nefsinizin kalbinin yarısı aydınlanmış durumda, yarısı hala karanlığına muhafaza ediyor. Ama sonunda selamete erdiğiniz zaman, işte o zaman nefsinizin kalbi tamamen aklanmış oluyor. İşte siyah içinde beyaz gibi. Ve böylece Allah-u Teala'nın neyi ifade ettiğini bu tablodan çok net olarak anlayabilirsiniz. Hamd ederiz yüce Rabbimizdeki bizim sakallarımızı ve saçlarımızı beyaz yaptı. Öyleyse karanlıkların içinde bir beyazlık görüyorsunuz. Bu beyazlığın full olduğu yerde, yarı yarıya olduğu yerde nefsinizi teskiye ettiniz. O karanlıkların bütününü Allah'ın nurlarının kapladığı yerde ise başlangıcın tam tersi oldu. Başlangıçtaki karanlık vardı, yalnız karanlık vardı nefsinizde. Hiç nur yoktu. Sonunda ise sadece nur var, karanlık yok. Öyleyse Allah Teala acaba ne demek istiyor? Diyor ki Ulul Elbab'a, ya Ulul Elbab diyor. Ey Ulul Elbab. Sizin için diyor kısasta hayır vardır. Hadi bakalım şimdi. Çıkın işin içinden. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala kısas konusunda, yani sizin başkalarıyla ilişkilerinizde bir zarar görmeniz halinde davranış biçimlerinizi üçe ayırmış. Diyor ki bir, size birisi bir hakarette bulunduğu zaman, bir tokat attığı zaman, bir kötülük yaptığı zaman aynını yapmak yetkisine sahipsiniz. İslam hükümler bunu içerir. Allah-u Teala şöyle ifade ediyor. Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı diyor. Yani bunu yapabilirsiniz. Ama aynı ayet-i kerime, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor. Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde, 34. ayet-i kerimesinde, 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar hazzül azimin sahipleridir. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler. Dikkat edin. Bir insan bir başkasının zulmüne uğradığı zaman zulmeden kişi derecat kaybeder. zulüm gören kişiye onun kaybettiği derecatı kazanır. Neden? Kul hakkı olmuştur. Yani bir zulüm icra edildiği an, ika edildiği an, zulüm gerçekleştiği an Allah hesabı hemen bitirir. Sonuç sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Zulüm gören taraf kazanmıştır derecat. Kendisinin gördüğü zulüm kadar derecat kazanmıştır. Sonuç sıfırlanmıştır. Zulmeden taraf zulmettiği ölçüde derecat kaybetmiştir. Sonuç yine sıfırlanmıştır. Şimdi bu derecatı kazanan kişi kısas uygularsa ne olur? Kısas uygularsa kazandığı dereceleri tekrar kaybeder. O da kendisine kötülük yapmış olan kişiye aynı kötülüğü yapar ve kazandıklarını tekrar kaybeder. Öyleyse böyle bir olay bir kayıpla ifade ediliyor. Sonucuna ulaşalım. En sonuncusu için ne diyor Allah Teala? Ama siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin diyor. Birinci devrede ne var? Kısas uygulamak. İkinci devrede ne var? Daha üstün olan insanlar ne yapıyorlar? Evet. Affediyorlar. Üçüncü devrede ne var? Kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar. Böylece üç ayrı tip insan, üç ayrı tip davranış biçimi uyguluyor. Ama tabii insanlar bu söylediklerimizden, Kur'an-ı Kerim'de bunların yazdığından haberdar olmadıkları için evliyaların da kısas uygulayacağını söylüyorlar. Kim olursa olsun diyorlar, Allah farz kılmış üzerimize. Biz diyorlar yaparız bunu, kısas uygularız. Allah Teala aynı ayet-i kerimede söylüyor. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas sizin de üzerinize yazıldı ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Aynı ayet-i kerimede söylüyor Allah Teala. Fusilet 33, 34, 35'in muhtevasına baktığımız zaman da kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmemiz üzerimize yeniden farz kılınıyor. Kısas farz, affetmek farz, kötülüğe iyilikle mukabele etmek farz, birini yapan diğer ikisini yapamaz. İşte Allah Teala bunun için 28 basamağı koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Bunun için sınıfları birbirinden ayırmış. İlk 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. İkinci 7 basamakta olanlar kısası uygulayacaklar. Üçüncü 7 basamakta olanlar yavaş yavaş kısası uygulamaktan vazgeçecekler. Ama kim üçüncü basamağa ulaşıp da Allah'ın evliyası olursa mutlaka affedecek. Nereye kadar? Hikmet sahibi olana kadar. Hikmet sahibi oldu, affetmesi yetmez. Nefsinde hiç affet kalmamış olan birisinden bahsediyoruz. Eğer bu kişinin nefsinde afetler yoksa, o zaman nefsinde afet olmayan böyle bir insanın yapması lazım gelen şey nedir? Yapması lazım gelen şey değil, zaten yapacağı şey. Affetmenin ötesinde o kişiye bir fırsat arar bir iyilik yapmak için. O kişinin davranış biçimi neyi ihate ederse etsin, o kişinin davranış biçimi ona neyi, hangi kötülüğü sağlamış olursa olsun, o kişi için söz konusu olan şey bütün muhtevada Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Asla kimse tutmaz, kızmaz ve kendisine kötülük eden herkese iyilikle mukabele eder. İşte Yunus'la beraberce bakalım ne diyor? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Yani o ayar dediği başkaları kendisine düşmanlık edenler Yunus'a düşmanlık edebilirler. Ama Yunus onlara asla düşman olmaz. Yunus'un yüzünde onlar da dosttur. Mevlana'ya dikkatle bakın ne diyordu? Tövbenizi 100 kere bozsanız da 1000 kere bozsanız da gene gelin. Putperest olsanız da gelin. Ateşlere tapan olsanız da gelin. Tövbenizi 1000 defa bozsanız da gelin. Mecusi olsanız da, ateşe tapsanız da gelin. Bu dergah, ümitsizler dergahı değildir diyor. Neden bahsediyor acaba? Tövbesini 100 defa bozan bir insanın muhtevasında ne var? İşlediği milyonlarca günah var. Ama bu kişi tövbesini gerçekleştirdiği zaman mürşidin önünde bütün günahları sevaba çevriliyor. İşte Mevla'nın ifade etmek istediği şey bu. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gidecekleri söylüyor. Furkan 70. Ama tövbe edip de mümin olanlar ve nefslerini ıslah edici amel işleyenler, onların seyyiatleri salihata devredilir diyor. Onların seyyiatleri, günahları sevaba çevrilir diyor. O zaman ne oluyor? 100 defa tövbesini bozan insan 100 kat derecat kaybetmiştir. Ama 100 kat kaybettiği derecatın hepsini sevaba dönmüş olarak bulacaktır. Mürşidine ulaşıp önüne düşüp tövbe ettiği zaman. Öyleyse burada özel bir durumda karşı karşıyasınız. Mevlana Celaleddin'in Rumi boşuna konuşmuyor. Kur'an'dan konuşuyor. Mevlana'nın bu dönmesine fena hale içerleyen hocalardan bir tanesi gelmiş Mevlana'yı tepki ediyor ve arkasından kinle, hırsla bakıyor. Ve bir taraftan da Kur'an-ı Kerim okuyor. Hem yan gözüyle Mevlana'ya bakıyor, hem de Kur'an-ı Kerim okuyor. Ama çok enteresan, dönmekte olan Mevlana, okuyan hoca ne zaman bir secde suresi okusa, secde ile alakalı bir ayet okusa, Mevlana hemen secde ediyor. Adam bir bakmış, iki bakmış, tekrar geriye dönmüş, tekrar okumuş bakalım ne yapacak diye, gene secde etmiş Mevlana. Ne zaman okuduklarının arasında bir secde ayeti varsa Mevlana secde ediyor. Sonra ne olmuş dersiniz? O da teslim olmuş. Bak yine rahmetli Gafs Hazretleri, yani büyük Gafs Hazretleri, Abdülhakim Hüseyin Hazretleri, hani anlatmıştım size, bana rüyasında yüzlerce defa görünüp de hadi gel gel artık diye. Yetişemedim hayattayken. Dünya hayatında fizik olarak karşılaşmak nasip olmadı. Aynı yerdeymişiz. Ankara'daymışız. O kanser hastanesindeymiş. Orada rahmetli oldu. İşte o Abdülhakim Hüseyin Hazretleri bir gün bir cip giriyor ve içinden çıkıyor az subaylar. Acele bunu tutuklayıp götürüyorlar. O da diyor ki, generalin karşısına çıkarmışlar. Demiş ki generale, akşam demiş, neden demiş bu kadar zahmetlere girdiniz, bana söyleseydiniz, gel derdiniz, ben gelirim demiş. Yani böyle karşılayıcı adamlar göndermenize, bana zahmete girmenize gerek yoktu demiş. General çok fena öfkeli. Demiş, sen demiş, mürşit misin demiş. Şeyh misin demiş. O da demiş ki öyle söylüyor demiş. Ne olmuş derseniz. Çok değil, 3 gün sonra general gelmiş. Demiş ki yahu demiş, ben demiş sokakta nereye gitsem benimle beraber yürüyorsun demiş. Evime giriyorum demiş, benimle berabersin. Ben demiş, bana demiş ne oldu bilmiyorum, üşütmek üzereyim demiş ben. Tabi ne olduğunu biliyorsunuz. O da teslim olanlar. Bütün bu güzellikler yaşanıyor. Bu dünya, hiç unutmayın sözlerimi, bu dünya yaşanmaya değer bir yerdir. Onu Allah'ın sizin için uygun gördüğü biçim ve boyutta yaşamayı başarırsanız, ne kadar çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya, ne kadar çok hamd edeceksiniz. Burada olduğunuz için, bizimle beraber olduğunuz için, Allah'ın yolunda bulunduğunuz için, nurların içinde bulunduğunuz için, bir gün sahip olduğunuz her şey için Allah'a Teala'ya şükretmeyi ve hamd etmeyi öğreneceksiniz. Olaylar size yaralayamayacak. Olaylar sizi kızdırmayacak. Size en büyük düşmanlık edenleri bile affetmeyi başaracaksınız. Her geçen gün size biraz daha mutluluk verecek. Ve bir gün başka insanlara sadece ve sadece acıyarak bakacaksınız. Yazık diyeceksiniz bu insanlara. Zavallılar hiç Allah-u Teala'yı tanımamışlar. Hiç Allah'ı tanımamışlar. Hayatlarında mutluluk nedir bilmiyorlar. Hiç mutlu olamamış bu zavallı insanlar. Her şey tövbeyle başlar. Hacet namazını kılarsınız. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterir. Hadi canım sen ne dersiniz? O değildir dersiniz. Yine kılarsınız. Aynı kişiyi gösterir. Dersiniz ki yok ben inandım. Bir defa daha kılarsınız. Yine aynı kişiyi gösterir. 100 defa kılarsınız. O da 100 defa size aynı kişiyi gösterir. Ta ki burnunuzu kırıp da o Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin önünde diz çöküp tövbe ettiğiniz günü kadar. İşte sonra bir gün her şeyin her geçen gün mana kazandığını, her şeyin var olmasının arkasında bir hikmetin gizli olduğunu, sizin var olmanızın arkasında da bir hikmetin gizli olduğunu keşfedersiniz. Yaşamak öyle bir gün gelir ki sizin için bir yükken, bir zülken, yaşamak istemezken şu dünya üzerinde bir gün yaşamayı çok seveceksiniz. Mutluluğu yaşayacaksınız. Bütün mutluluğuyla mutluluk sizin saadetiniz. Unutmayın. Nerede olursanız olun. Şu dünyada veya kainatın herhangi bir gezegeninde hangi şartların içinde olursanız olun. Biliyorum ki şimdi beni dinleyenlerin arasında birçok insan huzursuz ve sıkıntılı. Arkasında zannetmeyin ki başkaları var. Hayır yok. Sadece siz varsınız. Ama size diyorum ki ne kadar sıkıntılı olursanız olun, ne kadar büyük problemlerin altında ezilmekte olduğunuzu hissederseniz edin. Hiç korkmayın. Hiçbir şey kaybetmiş değilsiniz. Bulunduğunuz noktadan itibaren de kurtuluş ve mutluluk mutlaka vardır. Evet, garanti ediyorum bunu. Çünkü o kadar değil. Ha, aramızda fark yok. Biz de bundan ben de sizin gibi düşünüyorum çünkü. Hadi canım sen de. Allah-u Teala'nın işi yoksa bizimle meşgul olacak. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizle. Aynı anda. Sadece 3000 kişi, 10.000 kişi, 1 milyon kişi, 100 milyon kişi değil. Bütün kainat. Unutmayın sadece bizim dünyamızda hayat yok. Allah hayatın olduğu yerlerden bahsediyor. Öyle yerlerde diyor insan vardır ki diyor. Yerlerde vardır. Göklerde de vardır diyor. İkisinin arasında da vardır diyor. Ve sonra da diyor ki biz diyor yıldızları zemin katın tavanı yaptık diyor. Zemin katın tavanı yıldızlar. Birinci kata bu varlıklar aleminin insanların yaşadığı bu sistemlerin hepsini aşarak ulaşıyorsunuz. Öyle bir sonsuzluğun sahibisiniz. Bizim zavallı dünyamızda ilim adını verdiğimiz müessese henüz ışık hızını aşamadı. Ama Allah-u Teala sonsuz hızdan bahsediyor. Düşünce hızından bahsediyor. Hamdolsun ki bize de o konuda bir kitap yazdırdı. Ve onunla beraber olduğunuz sürece muhteşem bir olay yaşayacaksınız. Mutluluğu yaşayacaksınız.
1: Hayır.
0: Saadeti yaşayacaksınız. Buna çok şükredeceksiniz. Çok hamd edeceksiniz. Bir, sizi yarattı diye. Daha önemlisi iki, insan olarak yarattı diye. Çünkü siz dünya üzerindeki en üstün varlıksınız. Kainattaki en üstün varlıksınız. Birçok insan melekleri insanlardan üstün zanneder. Oysa ki hayır değil. Siz üstünsünüz. Ama üstünlüğünüzü sağlayan standartlara sahip olduğunuz takdirde geçerli olan bir meziyet demek istiyorum. İşte Ara Suresi 179. ayet-i kerime. Biz insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Daha doğrusu biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onlar dalaletlidirler. Hayvanlardan daha çok dalaletlidirler. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu öyle bir fıtratla yaratılmış ki ahsen olmaya layık bir yapıdan. Fıtratınızda ahsen olmak var. Yani ruhunuzu da, fizik vücudunuzda, nefsinizde Allah-u Teala teslim etmek var. Nefsinizin bütün faktörlerinde aklanmayı temin edebildiğiniz takdirde, nefsinizin şu arkamdaki fon gibi kapkaranlık olan dünyasına Allah'ın nurlarını ulaştırıp onu bütünüyle nurla oluşturduğunuz zaman, burada Yunus'u hatırlayın, içim dışım pür nur oldu diyor Yunus. Hem kalbi sonsuz nurla dolmuş, hiç karanlık kalmamış, hem de başımın üzerinde aynı size anlattım o resmini, fotoğrafını birçok defa gördüğünüz o bulut gibi görünen nur oluşmuş. Dışı da nur olmuş. Yunus öyle söylüyor. Siz de fotoğraflarda gördünüz aynı şeyi. Her ne kadar bizim ceviz olun ceviz. Bir fotoğrafı bilgisayarda nurla dolaştırmışsa da o bizim tamam da dedik. Çok güzel yapmışsın da ama bizim o nurlu resimler var ya, fotoğraflar var ya, onların filmleri de fotoğrafla aynı. Bilmem anlatabildim mi? İşte şu dünyada bir Allah'ın adamları var. Bir din adamları var. Bir de şeytanın adamları var. Din adamları hiç değilse şeytanın adamları değil. Neden değil? Çünkü din adamı olup da gerçekten din adamıysa şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, iddam yapan insanlar söz konusu değil. Onlar samimiyetle Allah-u Teala'nın İslam'ın 5 şartıyla onları vazifeli kıldığını, onları yaparlarsa hatırlama ulaşacaklarını düşünüyorlar. Hiçbirinin ulaşması da mümkün değil. Zaten ulaşamadıkları kendileri ediyorlar. Ama hiç değilse şeytanla ilişkide değiller. Büyü yapmıyorlar, iddam yapmıyorlar. İnsanların üzerine cinleri saldırmıyorlar. Bir takım dualarla, büyü adı verilen sistemle insanlara huzursuzluk vermiyor. Ama şeytanın adamları insanlara böyle de yapıyor. İşte iki tane grup var. Şimdi ben burada bir okulda İngiliz derslerine giriyorum. Ve şimdi bakıyorum. Ne zaman Allah'tan bahsetsem herkes karşımda. Ama iki gün evvel düzenliyorum. Bir gönüllü hanım geldi sınıfa. Gönüllüymüş bu. Ve Zodiac diye bir şey öğretmeye kalktı oradıklara. Bir de baktım bizim burçları anlatıyor. Hani şu neydi adı? Astroloji. Eski adıyla eliminizyon. Yani şeytanla işbirliği yapanların, şeytanın adamlarının ortaya koyduğu, bütün insanların doğum tarihlerine göre yıldızlarla alakalı olmaları, ne tarzda davranmaları lazım geldiği filan falan. Ve ondan sonra ben biraz daha Allah'tan bahsetmeye kalkınca öğretmen gene bir gönüllü öğretmendi. Bize dediği zaman bunlardan bahsetmeyelim. Bir dakika dedim. Bir dakika. Buraya dedim iki gün evvel bir gönüllü getirdiniz bir hanım. Bir lady getirdiniz. İşte o lady dedim bize Zodiac'tan bahsediyorsun dedim. Şeytanla ilişki kuran bir ilmi öğretiyordu dedim buradaki insanlara. O bunu yaparken sizin hissediniz çıkmıyordu. Şimdi biz Bismillahirrahmanirrahim deyip de bu sözümüzle Allah'tan bahsettiğimiz için mi biz de mani olmaya çalışıyorsunuz? Ben dedim bu dersten sonra sizinle bu konuyu özellikle konuşmak istiyorum. Eğer uygun görürseniz 10 dakika evvel ayrıldı dersten. Bir daha da göremedik onu. Şimdi söz konusu olan siz hepiniz ikinci plandasınız. Ben de ikinci plandayım. Şimdi beraberce kimi hatırlayacağız? İmam-ı Şafii Hazretleri'ni hatırlayacağız. Ne diyorlardı İmam-ı Şafii Hazretleri'ne? Diyorlardı ki bize zekatı anlat. Nesini anlatayım diyor. Bir defa diyorlar nisabını anlat. Peki diyor Allah'a göre mi anlatayım diyor, bana göre mi anlatayım diyor. Diyorlar ki Allah'a göre anlat. O zaman diyor %10'dur. Şimdi Şafii'lerde bizim gibi %2,5 değil, 1/40 değil, %10'dur zekat meselesi. O da %10'dur diyor. Ötekiler merak etmiş. Tamam da diyorlar, bir de diyorlar sana göre bu zekat her neyse bir de sana göre olanı anlat bakalım. Diyor ki ben diyor kendim zekatı. Anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Son derece önemli bir şeyden bahsediyorum size. Ben kendim zekatım demek şu. Ruhumla, fizik vücudumla, nefsimle, bu dünyada sahip olduğumu zannettiğim her şeyle ben Allah içinim. Hiçbir şey benim değil. Ne ruhum, ne fizik vücudum, ne nefsim. Hiçbir şey benim değil. Ne sahip olduğum mal varlığı benim değil. Hepsi onun diyor. Kıtlık sırasında Hazreti Ebu Bekir zannediyorum veya Hazreti Osman, şimdi hatırlayamıyorum kim olduğunu, bir kervan yiyecek getirmiş. Ve getirir getirmez hemen eşrafın ileri gelenleri, büyük tüccarlar yapışmışlar yakasına. O da onlar kervanların gelmesi gitmesi falan büyük olay. Etrafta hep haydutlar var, yol kesenler var. Kesiyorlar yolu, bedavadan koyuyorlar mallara. İşte muhafızlarla beraber gidiyor. Ve o sırada getirmiş bu. O kıtlık sırasında. Hemen diyorlar ki biz bunun 2 katını verelim sana, bize ver. Hı hı diyor. 3 katını verelim, 5 katını verelim, 10 katını verelim. Hı hı hı hı. Hep hı diyor. Ha diyorlar, anladık diyorlar. Sen muhtekirsin. İhtikar yapıyorsun. Kara borsacısın. Hemen gidiyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kötülüyorlar bunu. Hazreti Ebu Bekir'i zannediyorum. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çağırıyor. Diyor ki sana diyorlar 3 katını vermişler, 5 katını vermişler, 10 katını vermişler. Sen hep demişsin. Neden demiş dedim. O da demiş ki daha çok falan var demiş. Verir miyim onları demiş hiç. Yani demiş 10 katından da daha fazla verendi. İyiymiş Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin kulağına. 700 katı demiş, 700 katı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin yüzü demiş. Demiş o. O zat bunu dediğin zaman zaten dağıtmış sana be. Ve öyle gelmiş. Daha çok veranlar demiş. Şimdi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk cuma hutbesi. Ne diyor? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 10 katını değil 700 katını ihsan eylesin. Nereden söylüyor bunu acaba? Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinden söylüyor. Ne diyor acaba orada? Allah Teala diyor ki Allah'ın yolunda olup da Allah'ın kendisine verdiği rızıktan infak edenler var ya, Allah onlara bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar İhsanda bulunacaktır diyor. Biri 100 değil, Bir de 200 değil. 700 katı. Şartlar ne? İki tane şart koşmuş. Bir, Allah'ın yolunda olmak. Şimdi bizim saflara sorarsanız hepsi kendisini Allah'ın yolunda dönüyor. Ooo diyor, kardeşim ya sen ne diyorsun diyor. Bir kere diyor ben namaz kılarım, madde bir. Oruç da tutarım diyor. Zekat da veririm diyor. Hacca da gittim diyor. Kelime-i şehadete boyuna getiririz hemen Allah diyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah diye. Hatta bizim Yaşar Nur Öztürk diyor ki 5 yaşında diyor Kur'an-ı Kerim'e başladım diyor. Evet Allah. Ve diyor benden çok bu işleri kimse bilmez diyor. İşte bu çok iyi bilenler. Diyorlar ki tamam. Eğer sen Allah'ın yolunda olmaktan bahsediyorsan bizden daha çok kim Allah'ın yolunda olabilir? İşte hadis belli. O hadise göre biz İslam'ın bütün şartlarını yerine getiriyoruz. Neymiş hadis? Bir bedevi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Şimdi söyleyeceğime dikkat edin ve kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü ben bunları yaparsam cennete girer miyim? Kesin diyor girersin. Öyleyse diyor ne bir eksik ne bir fazla ben bunları yaparım. Hepsini başverin. Ama şu kelime-i şehadet üzerinde sonuncusu üzerinde duralım. Nedir kelime-i şehadet? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eğer Buhari'yi araştırırsanız bu sahadaki hadisleri incelerseniz şunu göreceksiniz. İfade aynen şöyle. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Hadisi bir de hatıramı anlatayım. Babam rahmetli olurken hastanedeyim. Ve bir baktım başka rahmetli olanlar da var o sırada. Ve oturmuşlar gençler babalarını şöyle tutmuşlar sarsıyorlar. Baba ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ne yapıyorsunuz ya dedim. Görmüyor musun dediler işte. Ya ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedik niye çalışıyoruz. Dedim iyi de ne yapacak ne olacak yani o zaman. Ve kardeşim dediler senin dünyadan habersizsin be. Ya dediler kim dediler bu son nefesinde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse doğru posta cennet. E bizim babamız da gitsin artık müsaade edin cennete ya. Yine sarsmaya devam ediyorlar. Bana da fena ne kızlar söylediklerinden sonra ama ne söylediğimi söylemeyeceğim. Şimdi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür mü? Gerçekten götürür. İşte bilmedikleri şey Kur'an'ın aslını bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü kim hacet namazını kılarsa, mürşidine ulaşırsa, o mürşidin de diz çöküp, tövbe edip, el öptükten sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse mutlaka cennete girer. Ama kendi kendine derse 100.000 defa dese cennete giremez ama sevap kazanır. Öyleyse ne görüyoruz? Muhtevayı bilmemenin acı neticelerini görüyoruz. Kur'an'ı bilmeyen bu insanlar La ilahe illallah demenin arkasında yatan büyük gerçekten haberdar olmadıkları için genel olarak koymuşlar kaydı. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye cennete gider. Gidemez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kimseyi cennete götüremez. Sevap kazandırır. Kimseyi cennete götüremez. Ama ne zaman götürür? Ne zaman bunu Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaşıp da önünüzde çöküp tövbe ettiğiniz zaman söylerseniz o zaman mutlaka cennete girersiniz. Neden? Çünkü bunu yaptığınız zaman o mürşid gerçekten sizin için tayin edilen mürşidse ki hacet namazında görmüşseniz mutlaka odur mürşidiniz. Onun önünde tövbe ettiğiniz zaman mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir yerleşir. Madde bir. Madde iki sizin kalbinizin içine Allah imanı yazar. Yazarsa ne olursunuz? Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerlerine, başların üzerlerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir, yerleştiririz ve onunla, o ruhla onu destekleriz. Yetmez. onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Ne zaman? Ne zaman mürşidimizin ruhu başımızın önüne girip de yerleşirse kalbimizin içine iman yazılıyor. Ne oluyor? Kıyamet günü ikinci gruba giriyoruz. Birinci grupta olanlar kalplerine iman yazılmamış olanlar, yani mümin olmak şerefine ermemiş olanlar, ikinci grup kalplerine Allah'ın iman yazdığı kişiler. Nasıl yazıyor? Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine imanı yazıyor. Bu iman kalbinize yazılmazsa mümin olamazsınız. Allah-u Teala diyor ki, Araplar dediler ki, biz mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin mührünü açıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Yazmadığı için de mümin olamazsınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Ne yapmışlar? Nasıl sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği çöküp tövbe etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Bedel etmişler. Münafıklar da aynı şeyi yapmışlar. Ama onlar Allah'a ulaşmak için, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gerçekten tabi olmak için değil, sahabeyi kandırmak için yapmışlar bunu. Biz de sizin gibiyiz. Biz de mümin olduk işte. Bakın, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'sa biz de diyoruz. El öpmekse biz de el öpüyoruz. Bütün kelimeleri biz de söylüyoruz. Öyleyse biz de mümin olduk. Ama Allah Teala diyor ki, hayır diyor. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Peki Allah kalbinin içine imanı yazarsa ne olur? Kişi mümin olur. Mümin olursa ne olur? Bakın ne diyorum. Mümin suresi 40 numaralı suredir. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki müminlerdir. Onlar ki nefs tezkiyesine başlamışlardır. Islah nefse başlamışlardır. Onların hepsini kadın olsun erkek olsun Allah cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Kadın olsun, erkek olsun, Allah onların hepsini cennetine alacak, esasını rızıklandıracaktır. Kim bunlar? Müminler. Müminlerden kadın olanlar, müminlerden erkek olanlar, hepsinin gideceği yer cennettir. Müminler cehenneme girmezler. Hani bir takım saflar var ya, işte biz müminiz ama ibadetlerimizi falan yapamıyoruz. Böyle olunca Allah Teala bizi doğrudan cennetine almaz tabii, biliyoruz onu. Önce cehennemini atacak, bizi hafifçe böyle kavuracak. Annelerimi kavurduyorum gibi. Hafif kavrulduktan sonra da hop, Allah Teala bizi cennetine alacak. Kur'an-ı Kerim boyunca böyle bir olaydan hiç bahis yok. Kur'an-ı Kerim boyunca bir insan cehenneme atıldıktan sonra Allah onu oradan çıkarır da cennete alır diye bir ayet-i kerimeyi kimse bize gösteremez. Ama biz onlara yüzden fazla ayet-i kerime gösteririz. Cehenneme atılan bir kişinin bir daha oradan çıkmayacağını, asla cennete girmesinin mümkün olmadığını. İblis bütün devirlerde olduğu gibi şimdi de zamanımızın din adamlarıyla alay ediyor. Onları tezgahına almış, işletiyor. Zamanında insanlar da doğruyu söylediklerini zannediyorlar ve halkı yalanlarla avutuyorlar. Ne yapmış iblis? Gerçekten Allah mümin olan herkesi cennetine alacak. Şeytan çok basit bir hile gerçekleştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş. Nedir mümin kavramı? Üç tane iman şartının ötesinde üç tane temel faktör var. İman şartına bakalım, o da değiştirilmiş. Cibril hadisinde kimdir mümin dedikleri zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, bazı madenlerine inanmak, yani ölümden sonra tekrar mahvedileceğine, tekrar hayata getireceğine inanmak ve bir şey daha. Allah'a milaki olmaya inanmak, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inanmak.

derse bunu da yapmışlar. Hadisleri gizlemişler. Bakın ne diyor Allah Teala Bakara suresi 159. ayet-i kerime. İnnellezîne yektumûne. Onlar ki diyor saklarlar, gizlerler, çekmederler. Ma enzelna minel beyinati vel hüda. Bizim ispat vasıtası olarak indirdiğimiz şeyleri ve hidayeti onlar gizlerler diyor. Onlar ki muhakkak gizlerler diyor. Hidayeti ve insanlara kendimizi ve dinimizi ispat etmek için indirdiğimiz beyineleri onlar gizlerler diyor Allah-u Teala. Ne zaman gizlerler diyor? Biz insanlara kitapta o beyineler hakkında bilgileri indirdikten sonra. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kim bu insanlar? Allah'ın lanetine ulaşan bu insanlar kim? Hidayeti gizleyenler. Ülkemizde 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. Bizimkine beraber 24 oldu. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'i var. Diyanet İşleri'nin kurduğu bir Diyanet İşleri'nin bir başka şirketi var. Onların çıkardığı bir Kur'an-ı Kerim var. Birçok profesörün ayrı ayrı çıkardığı Kur'an-ı Kerimler var. Hepsinde ama hepsinde hidayet gizlenmiş. Yani bu hazretlere göre insan ruhu Allah'a ulaşamazmışmış. Allah'a ancak insan ruhu öldükten sonra ulaşabilirmişmiş. İşte böyle söylüyorlar. Hiçbir delile dayanmadan, hiçbir Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesine dayanmadan iddia ediyorlar. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Tam 73 ayet-i kerimeyle ölmeden evvel Allah'a ulaştığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve 9 defa da bunu üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim ayetleri söylediklerimizi net olarak onların yüzüne aykırdığı halde bu insanlar asla Allah'ın güzelliklerini insanlara öğretmiyorlar. Şimdi daha imanın, mümin olmanın daha iman şartındayız. Yani inanç sahasındayız daha. Daha inanç sahasında asıl olanı kaybettiler. Asıl olan ne? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Yok. Bunu yok etmişler. Hidayeti yok etmişler. Peki mümin olmanın başka standartları var mı? Elbette var. Bir, kalbinize iman yazılmadıkça kalbinizin mühürü açılıp Allah Teala kalbinizin içine imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. Hay Allah. Kalbinizin içine Allah imanı yazmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmadıkça mümin olamazsınız. 3. Nefs tezkiyesine başlamadıkça mümin olamazsınız. O yüzden sadece inanç şartına dayalı bir şey değil mümin olmaz. Kaldı ki daha inanç şartında asıl olan ruhunuz devreden çıkarılmış. Yani ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması keyfiyeti devreden çıkartılmış. Ve de mümin olmanın şartlarına bakalım şimdi. İman şartıyla beraber yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması da dahil olmak üzere

bir inanç müessesesi var Kur'an-ı Kerim'de. Bu inanç müessesesi Allah'a inanmayı, peygamberlere inanmayı, meleklere inanmayı, kitaplara inanmayı, Rasim Adel Mevti inanmayı ihata ettikten sonra insan ruhunun Allah'a mülaki olmasını da, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını da ihata ediyor. Bizim aklı evveler bu sunucusunu acele devreden çıkartıyorlar. Ölümden sonra Allah'ı görmek demekmiş o. Mülaki olmak. Yani göz göre göre adamlar yalan söylüyor. Ne uğruna? Onun için Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın o büyük hakikatlerini küçücük menfaatler karşılığı az bir parayla satarlar diyor. Az bir bedelle satarlar diyor. İşte bu Allah'ın hakikatlerinin insanları bilgiçlik satmak üzere satılması ve arkalarını aldıkları, omuzlarını aldıkları o büyük vebalin farkında değil bu zavallı insanlar. Allah-u Teala diyor ki Ashab Suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerinde onlar ki diyor cehenneme giderler, derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir kibara? Büyükler demek. Kim olduğunu biliyorsunuz. Açıklamaya gerek yok. Saadetlere gelince ileri gelenler demek. Konu din konusu. Hangi saade ileri gelenler? Din konusunda ileri gelenler. İşte bizim muhterem hocalar hepsi bu sahanın içindeler. Saadetlerin içindeler. Ve Allah-u Teala nereye gideceklerini çok açık olarak söylüyor. Onlar yüzünden buraya geldik diye insanlar. Onları dinledik. Büyüklerimizi ve bu saadetleri bize din öğreten bu adamları dinledik ve bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. En büyük özellikleri ne? Bakara 159 ışık tutuyor bu suale. Onlar ki diyor Allah'ın beyinelerini ispat vasıtalarını saklarlar diyor. Bir de daha önemli bu. Hidayeti saklarlar, gizlerler, çekmederler. Onları Allah lanet eder, lanet edicilerin hepsi de lanet eder. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini bir hiç uğruna bu insanlar satıyorlar. Ve de Allah'ın bütün değerlerini akılları sıra yok ediyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirememişler. En büyük silah bizim elimizde Kur'an-ı Kerim. Bütün hakikatler orada. E şimdi bu adamlar ne kadar deseler insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Biz onlara deriz ki 73 ayet-i kerime. Bu kadar. Yetmez. 9 defa da üzerimize farz. Hani eskiden bir söz söylerlermiş. Behey gafil derlermiş. İşte biz de öyle söylüyoruz şimdi onlara. Behey gafiller diyeceğiz. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini nasıl inkar edersiniz? Allah'ın ayetlerinden bir tanesini inkar etmek bile kişiyi küfre götürür. E bu adamlar toptan, hesabı toptan görüyorlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman çok acıklı bir sahne görüyoruz. Bu insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. Yetmez. Şeytanın tuzağına bakın nasıl düşmüşler. Şeytan bunlara bir mümin kavramı yutturmuş. Demiş ki ey ahali duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Böyle demiş. Sonra bunlar da bütün insanlara bunu dağıtıyorlar şimdi. E tabi o zaman film kopuyor. Neden kopuyor? Çünkü şu caddeden geçen 100 bin kişiyi çevirelim. En az 99 bin kişi sen mümin misin kardeşim sualine müminim diye cevap verecekler. İnanmazsanız deneyelim. Niçin müminsin be kardeşim sen? Allah'a inanıyorum diyorlar. Öyleyse müminim.
Şimdi Allah-u Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Anlamı en az her 100 kişiden 51 kişi cehenneme gidecek demektir bunun manası. Bizim saflar ne diyorlar? Biz diyorlar müminiz. Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama görevlerimizi yapamadığımız için veya başka sebeplerden Allah-u Teala bizi cehenneme atacağını da biliyoruz. Onun da farkındayız. Ama söylediğimiz gibi Allah-u Teala bizi cehenneme attıktan sonra hafif kavuracak. Ondan sonra doğru cümleti atlatacak bizi. Çünkü biz müminiz. Ayet-i Kerime de var diyorlar. Ayet-i Kerime diyor ki onlar ki ıslah-ı nefse başlamışlardır. Onlar müminlerdir. Ayet-i Kerime diyor ki onların kalplerine iman yazılıdır. Onlar müminlerdir. Allah-u Teala diyor ki onların ruhları Allah'a doğru yola çıkmıştır. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Onlar Allah'ın yolundadırlar. Onlar mümindir. Ama bunlar da diyorlar ki Allah'a inanan mümindir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartıdır. Ama sadece Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin standartlarının içine giremez Kur'an-ı Kerim'e kimlere gelebilir. Çünkü mümin olmak büyük bir iştir. Mümin olmak kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine sokar. Yani Kur'an-ı Kerim diyor ki müminler cehenneme gitmezler. Müminler doğrudan cennete girerler ve bir daha da oradan çıkmazlar. Ebediyen cennette kalırlar. Öyleyse bütün güzelliklerin yok edildiği, ne kadar şeytanın yalanı varsa onların doğruların arasına sokulduğu bir dünyada yaşıyoruz. İblis bütün boyutlarıyla kol geziyor etrafta. Ve başarmıştı. 14 asırda İslam alemini tuzağına düşürmeyi başarmış İblis. 14 asırda İslam alemi artık İslam'ı yaşamıyor. İslam diye insanlar Kur'an-ı Kerim'den ayıkladıkları ve kuşa çevirdikleri bir kısımla idare ediyorlar. Bu kısmın içinde Allah-u Teala'nın insanı cennet saatine ulaştıracak olan hiçbir farzı mevcut değil. Bu kuşa çevirilmiş nesnenin içinde, kuşun içinde insanları dünya saatine ulaştıracak hiçbir farz da mevcut değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz her şeyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan ne varsa hepsi Kur'an-ı Kerim'in içinde. Ve biz onları biliyoruz. Allah-u Teala öğretti bize. Nedir ortaya çıkan gerçek? Amel olmaktan başlayan, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 4 tane 7 basamak var. Amel olmak, sonra nefs tezkiyesine başlamak, mürşide ulaşmak, ikincisi. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Dördüncüsü de en son teslim ve fizik yüzüyle beraber nefsin teslimini gerçekleştirmek. Ve bütün güzelliklerin sahibi olduğu gibi kişinin, bütün hasletlerin sahibi olduğu gibi nefsin tam aydınlığa ulaşması. Yani işte bu muhtevaya baktığımız zaman bu zavallı insanların kurtuluş içinde kocaman bir rakam görüyoruz. Gerçekten çok kocaman bir sıfır. İşte bu sıfır sadece onları cehenneme götürse buna kimsenin bir itirazı olamaz. Üzülürler sadece bizim gibi. Ama bu insanlar kendileriyle beraber milyonlarca insanı da cehenneme götürecekler. Bir din öğretimi düşünün ki ne dini öğretenler cennete girebilir, bu dünyada da saadet ulaşabilir, ne de onlardan dinleyip de din öğrendiğini öğretenler. İki grubun hiçbirisinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Ve sadece bir aldanışın içinde insanlar ömürlerini geçiriyorlar. Ve bunun çok ağır bir faturası vardır. Bu vebal mutlaka kıyamet günü ödenecektir. Ve o aldatılan insanların hepsi kendilerini aldatanların yakalarına yapışacaktır.
etmez. Allah Teala'nın vebal alan bu insanlara cezası, aldıkları vebal kadar kim bilir kaç milyon katılacaktır. Öyleyse bütün güzellikler bir tarafta dururken, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için en güzel standartlarda karşımızda dururken, biz insanlar onları uygulayıp da hem kendimizi hem de ona uygulayacak olan herkesi mutluluğa götürmek, cennete götürmek varken, kendimizle beraber bütün o insanları da cehenneme götürüyorsak eğer, bu hayatımızdaki en büyük gaflettir. Hatta ihanettir. Kendimize karşı, vatanımıza karşı, insanlara karşı ve özellikle Allah'a karşı. Öyleyse bütün güzellikler bizleri bekliyor. Allah-u Teala düşünün. Bir Allah ki, tek bir Allah, bizi yaratmış, bütün kainatı bizim için yaratmış, yetmez emrimize vermiş bütün kainatı. Ve diyor ki, ey benim kulum, seni insan olarak yarattım, mutluluğa layık gördüm. Senden sadece bir tek şey istiyorum. Senin de çok istediğin bir şeyin, mutlu olmak. Senden sadece bunu istiyorum, mutlu olmanı. Bunun diyor reçetesini verdim sana. Bunun reçetesi, Allah'a verdiğin yeminleri gerçekleştirmek. Ve diyor bunun son derece basit bir tekniği var. Sen sadece bir dilekte bulunacaksın diyor Allah-u Teala. Bana ulaşmayı dileyeceksin diyor. Ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksin. Ki ben senin diyor üzerine bunu 9 defa farz kıldım. İşte bunu gerçekleştirdin mi diyor. Bana ulaşmayı diledin mi geri kalanı benim işim diyor. Sen şimdi kenara çekil diyor. Ben diyor yapacaklarını yapacağım. Ne yapacağım diyor. Sana namazı sevdireceğim. Orucu sevdireceğim. Bütün aramızdaki ilişkileri düzenleyen faktörleri sana sevdireceğim. Sen onları angarya olarak değil, doyulmaz zevklerini, onların doyulmaz zevklerini yaşayarak gerçekleştireceksin. İşte senden istediğim bu güzellikleri yaşamak, senden istediğim zikrini her geçen gün biraz daha arttırarak mutluluğu yaşaman. Senden istediğim saadete ulaşman, bütün insanları o hedefe ulaştırmak için gayret sarf ettim. Şimdi size soruyorum. Mutlu musunuz? Aranızda öylelerini biliyorum ki bu pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor işlerinden. Mutluyum diye bağırmak. Arkasında ne var? Ey insanlar demek istiyorlar. Duyduk duymadık demeyin. Ben mutluyum. Ve istiyorum ki hepiniz mutlu olasınız. Bir insan mutluysa sevdiklerinin de mutlu olmasını ister. Bundan da tabii ne var ki? Allah Teala bu yüzden insanların mutlu olmasını istemiyor mu? En çok bizi seviyor. En çok sevdiği insanın da mutlu olmasını istiyor. Biz çocuklarımızın mutlu olmasını istiyoruz. Biz etrafımızdaki bütün insanların mutlu olmasını istiyoruz. Neden? Mutluluğu yaşıyoruz bütün boyutlarıyla. Bu saadetin içinde olmayan insanlara da sadece acıyoruz. Öğrenebilseler, tatbik edebilseler, onlar da aynı vasıfların sahibi. Unutmayın, bütün insanlar kulvara aynı statüde çıkarlar. Herkes halife statüde yazılmıştır. Herkes ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de Allah'a teslim edebilecek bir özellikle, bir fıtratla yaratılmıştır. Herkese bu fıtrat vardır. Öyleyse bize soranlara onu sesleniyoruz. Diyorlar ki sizin bu söyledikleriniz çok zor şeyler olarak görünüyor gözümüzde bizim. Kaç kişi yapabilir bunları zamanımızda? Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Her devrede aynı şeyi söylemiş insanlar. Bu zamanda böyle şeyler olur mu? Mevlana'nın zamanında da, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin zamanında da, Yunus'un zamanında da hep aynı şeyler söylenmiş. Evet, bu zamanda olur. Kim bunları yapabilir? Bize bu suali kim sormuşsa ona sesleniyoruz. Sen de aziz kardeşim, sen de dahil olmak üzere
herkes bunların hepsini yapabilecek olan bir esnafla yaratıldınız. Ve hepiniz o mutluluğu yaşayabilecek olan bütün özelliklerin sahibisiniz. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlaka üzerinize farz kılmış. Fizik vücudunuzu Allah'a kul etmenizi farz kılmış. Nefsinizi tezkiye etmenizi farz kılmış. Ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırıp ona teslim etmeyi farz kılmış. Kim bunları gerçekleştirirse yine sadece mutlaka elde eder. Yeter mi? Yetmez. Daimi zikri farz kılmış. İrşadı farz kılmış ve teslimi farz kılmış. Bu üç tane faktör de sizi dünya saadetine ulaştıracak olan üç temel esası ihata eder. Öyleyse ne görüyoruz? Eğer Allah Teala'nın cennetine girmek istiyorsanız bundan daha kolay bir şey yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerçekten bu kadar basit mi diyorsunuz sizin içinizden? Evet, bu kadar basit. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun kalbinde bu dileği görür, işitir ve bilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşması bir mutlak güzelliği geliyor. İşte bütün insanlar için güzellik bu söylediklerimizle beraber tarif eder. İnsanoğlu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onu kendisine ulaştırmayı diler ve aynı esasıyla tecelli eder o kişinin üzerinde. Kişi amiri olur, ilk kurtuluş için hazırdır. Amiri oldu, öldü kişi, kurtulur. Yaşadı, mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşamayan bir kişi yaşamışsa ve hayatını o hedefe ulaştıramadan gitmişse, yani Allah'a ulaşmayı dinlememişse hiçbir kurtuluş ümidi yoktur. Şimdi bu kadar din adamının hiçbirisi ruhunu Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ölmeden ulaşmayı dilemiyor. Ve Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesine göre kurtuluşları mümkün değil. Diyor ki Allah Teala اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar ki diyor Allah Teala ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Yunus suresi 7. ayet-i kerime. 8. ayet-i kerime onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar var. Bu insanlar Allah'ın hedef gösterdiği şeylerden habersizler. Biri bildiklerini iddia ediyorlar. Nerede insanları kurtuluşa ulaştırılacak olan bir şey varsa ilim adına bunları öğrenmişler. İlim adına ahkam kesiyorlar bir tamamıya. Biz diyorlar bu işi iyi biliriz. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'e başladık diyorlar. Şimdi de profesör olduk. Üstümüzde yoktur diyorlar. İşte bu insanlar omuzlarına devamlı vebal alıyorlar. Ve kendilerine gerçekten yazık ediyorlar. Allah Teala çok açık bir şekilde söylüyor. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Şimdi bu insanlar diyorlar ki mürşit yoktur diyorlar bir defa. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Eğer mürşit yoksa hiçbir zaman mürşide ulaşıp önünde tövbe edemeyecekleri için, ona tabi olmaları hiçbir zaman söz konusu olmadığı için hepsi dalalette.
10 ayeti kerime mürşidine ulaşamayan, mürşidin önünde diz söküp tövbe etmeyen insanların hepsini belayette olarak vasıflandırıyor. Eğer böyleyse hiçbiri de ayetten kurtulamaz ki. 8 grup ayet-i kerime belayet olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 4 tane 7 basamaklı anlatmak istediklerinin birincisi neydi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyenin kurtulması mümkün değil. Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde gördük. Dileyenin kurtulması mümkün. Kesin bu. Vel Asr suresine göre. Allah-u Teala diyor ki Vel Asr, Asr'a yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllel lezine aminu. Ama amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri haş diyor Allah-u Teala. Bununla yetinmiyor. Ve amülü salihata başlayanlar, mürşidlere ulaşanlar diyor hariç. İşaret kesin olarak gidiyor. Mürşidinize ulaştığınız gün kalbinize iman yazılacağı için müminsiniz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacağı için, Allah'ın yoluna girdiği için müminsiniz. Ve nefs tezkiyesine başladığınız için müminsiniz. Müminsiniz, mutlaka cennete gireceksiniz. Müminler cehenneme gitmezler. Mürşidine ulaştığı için, onun için o insan Allah'ın cennetine girer. Velayetten kurtulduğu için Allah'ın cennetine girer. Çünkü mümin olmuştur. İşte burada Allah-u Teala'nın cennetine girmek söz konusuysa kesin bir hüküm bu. Müminleri biz cennetimize koyacağız diyor Allah-u Teala. Kadın olsun, erkek olsun, bütün müminleri Allah cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Söylediğiniz gibi kim müminse onlar. Kim mümin? Mürşidine ulaşıp da önünde diz söküp tövbe edenler. O andan itibaren müminler. Amin-i salata başladıkları için, kalplerine iman yazıldığı için vesaire vesaire. Sonra üçüncü yedi basama gidiyoruz. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp sana onlar mümin. Onlar kurtuluşa ulaşacaklar. Hakkı tavsiye edenler diye geçiyor. Sonra ve sonuç sabrı tavsiye edendir. Ve sabrı tavsiye etmek Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Kim sabrı tavsiye eder? Sabrı tavsiye edenler nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip buradaki bütün hasretleri nefslerine yerleştirenler sabır hasreti dahil. Öyleyse sabır hasretinin de muhtevasına baktığımız zaman bir ayette bütün açıklığıyla olayı görüyoruz. Diyor ki Allah Teala Seyyid Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimmeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunu. Diyor ki Allah Teala onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle, bizden aldığı emirlerle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Sabırlarından dolayı ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İşte üç türlü yakinin var olduğunu görüyoruz. İlmen yakin. Bir, aynen yakin. İki, hakkul yakin. Üç. Bu insanlar, yani mürşid statüsüne ulaşan insanlar, onlar aynen yakinin de, hakkul yakinin de sahipleri. Kimdir mürşid? Hakkul yakinin sahipleri. Yani Allah-u Teala'nın Tevbe-i Nasuh'a davet. Başlangıçta insanlar iyi öğrenirler. Kitapları okurlar. Bizim sayın profesörleri dinlerler. İlim sahibi olurlar.
ise ilmel yakinin sahibidirler. Ama kalp gözleri mi? Kapalı. Kalp kulakları mı? Kapalı. Allah'ın söylediklerini işitemezler ve Allah'ın kalp gözlerine göstereceği şeyleri göremezler. Çünkü kalp gözleri kapalı, kalp kulakları kapalı. Ne zaman Allah Teala kalp gözünüzü ve kalp kulağınızı açarsa Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Allah'ın gösterdiklerini bu gözlerinizde değil, kalbinizdeki gözünüzde görmeye başlarsınız. İşte o zaman alim olmanın ötesine geçersiniz, arif olursunuz. Örfün sahibi olursunuz. O zaman kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldığı zaman hikmetin sahibi olursunuz ve arif olursunuz. O zaman yapacağınız iş onların yaptıkları gibi biz ilim öğretiyoruz demek değil. Yapacağınız iş Allah'a çağırmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi, 14 sıralar bütün sahabenin yaptığı gibi. Ne yapmışlar? Yusuf suresi 108. ayet-i kerime ne yaptıklarını söylüyor. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Neymiş? Allah'ı görerek Allah'a çağırdıkları yol. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize dikkat edin. Allah'a o zaman çağırmaya başlarsınız. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi Allah'ın müşrikleri olmuştu. Müşriklerin müşterek özelliği nedir? Fusilet 33'e bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. İşte onlar müşriklerdir. Allah'a teslim olup Allah'a çağıranlar. İşte Allah'a teslim olmanın son boyutu nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmektir. O zaman daimi zikirde olacaksınız. Kullerime bu makamını aynen yakinin sahibisiniz. Hikmetin birinci makamı. Yalnız demin katı görebilirsiniz. Ulvel vab makamını daimi zikir makamında. Sonra nefsinizdeki bütün afetler yok olur. Allah Teala sizi ihlas makamına ulaştırır. Ve birinci gök katından başlayarak bütün gök katlarını, 7 tane gök katını, 7. gök katının 7 tane alemini ayrı ayrı gösterir. Daha sütresi mülsaya kadar. Bu hikmetin ikinci ve son basamağıdır. Yedinci gök katını da sitede müntaya kadar gördüğünüz zaman tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Ve tövbe-i nasuh'u yaşarsınız. Allah-u Teala size seslenir. Ve böylece Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde hepiniz için bir kurtuluş oluşması söz konusudur. Allah'ın güzelliklerini bütün boyutları yaşayacağınız yeni bir dizayna kavuşacaksınız. Daimi zikir sizi önce Hulya'ya bakılmaya götürür. Sonra fizik vücudunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu zaten Allah-u Teala'ya teslim etmişsinizdir. Bir nefsiniz kalmıştır. Daimi zikir hemen arkasından nefsinizdeki son kalan %9 karanlıklar da yok olur. Tamamen nurlardan oluşan bir nefs kalbine sahip olursunuz. İşte ihlasa ulaştınız. İhlas boyunca zemin katından itibaren bütün gök katlarını beraber göreceksiniz. Bu birinci kattan itibaren olan kesim hikmetin ikinci ve son makamıdır. Yalnız zemin kat o hikmetin birinci makamıdır. Ulvel-vab makamıdır. İkinci ve hikmetin son makamı ihlas makamıdır. Ve bütün gök katlarını sefer-i müntaha kadar gördükten sonra Allah Teala sizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Tövbe-i nasuh'a davet edildikten sonra onu gerçekleştirince son bilmecede çözülür. Allah'ın zatını görürsünüz. Ve Allah Teala sizi irşad makamına tayin edecekse irşada mevzu ve mevzu problem cümlesiyle sahibini yapar. Ne olmuştur siz? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta
Nefsinizi de teslim ettiniz. İçiniz pürdür oldu. Sonra tevbeyle sonra davet edildiniz. Başınız üzerinde daire şeklindeki selam nuru oluştu. Dışınız da pürdür oldu. İşte burası hikmetin ötesidir. İrşada tayin edileceksiniz. Allah-u Teala İrşada sizi tayin eder irşad makamına. Belki irşada memur ve mezun. Hem benden aldığın emirlerine gideceksin hem de sen bu konuda yetkilisin. İşte böylece kişi velayetin son makamı olan selam makamına ulaşır. Burası hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olduğunuz özel bir makam. Bu makam Zülcenayin Allah kerimdir. Sizi iki kanat yapılar. Cennet kanadı sizindir. Dünya kanadı da sizindir. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizi zaten hedef gösterdiği o sonsuz saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırması temenni ve dileklerimizle ve de dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin.
1: Hay Allah razı olsun. İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah-u Teala'yı ne kadar çok zikrederseniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir, bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizi niçin yapamıyoruz? Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7000 zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7000 zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak, ve okul derslerini çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında ders ayırmamız gereken zaman artıyor. Bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
0: Bir dakika da her şey mesleğiyle ve aslında bir derece eşit olabildiğinde daha efendim Hazretleri Doktor İskender Ali'yi bize birlikte olacaklar ve biz hazır zamanımızı tükenmeden hemen sizlerimize mükemmel sayımıza demek istiyoruz. Mükemmel sayımız öncelikle emeklerden sonucu sünnete hasret yapıyoruz. İnşallah çok kıymetli duvarlar bizi bekliyor ve bu kişi bu eksik sohbetimizde derslerimizi muhterem izleyici, dinleyici ve de tekrar öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek emeklerden sonucu sünnete bekliyoruz muhterem efendimize inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta lezzetine en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâlin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir yeni güne daha giriyoruz. Bir yeni günde daha beraberiz. Rabbimizle birlikte. Biz ve O. Yaratan, yaratıcı. Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir sahibimiz var. Sahibimiz var bizim. Allah bizlerin sahibi. Sahipsiz değiliz. İşte o yüce Rabbimiz Allah sahibimiz, o her şeye şahittir. Her şeyin temelinde, her noktasında mutlaka o vardır. Herkesin her şeyinden haberdardır. Her şeyine şahittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Şimdi ben Allah şahidimizdir. Kainatın en büyük şahidi. Hiçbir şey yokken yokluğa şahitti. Sonra yarattığı yaratıklarına şahit oldu. Kıyamet günü kıyamete şahit olacak. O şahitlerin en yücesidir. Allah. Öyleyse şu insanın yaratılışına beraberce bakalım. Adem Aleyhisselam'ı yarattı Allah. Bir kısmı kendisine ve etrafındakilere şahit kıldı. Olan etrafındakiler de onun şahidiydi. Adem Aleyhisselam'ın. Ve insan için macera böyle başladı. Allah'ın kainattaki en değerli varlığı yaratılmıştı. Bu değerin ortaya konması için Allah-u Teala'nın dizaynı ona secde edilmesiydi. Bu bir açıklamaydı. Allah-u Teala'nın manifestosu. Bu sizin hepinizden üstündür anlamına Allah-u Teala buyurdu ki hepiniz ona secde edeceksiniz. Ve ilk defa şahit oldukları yeni bir varlığa cinler, şeytanlar ve melekler secde ettiler. Ama iblis, şeytanlardan birisi secde etmedi. Ve Allah'ın katında ilk isyan o gün gerçekleşti. Allah-u Teala'nın bu dizaynı ilk insanı ortaya koyan bir başlangıç noktasıydı. Kainata bir halife tayin edilmişti. Allah'ın kainatın her hayat alacak noktasında halifesi artık vardı. Yeryüzünde Allah'ı temsil edecek olan, yeryüzüne varis olan bir varlık bu. İnsan. İşte Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir cin olarak, bir hayvan olarak yaratmamış. İnsan olarak yaratmış. O şerefe layık olmalıyız sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Onlara söyle, insanı kıyamet gününe kadar var olacak. Ve kıyamet günü yaşayanlar için bir son oluşturacak. Ben ise böyle bir dizaynda bütün insanlar için

İnsan olduğu için bir hayat söz konusu. Hayatımızın her safhasına bir şahit getiriyor Allah Teala. Hayat filmimiz ve bu hayat filmimizin yanı başında düşüncelerimizin filmi.

Bunlar kıyamet günü bizim taahhüt unsurlarımızı %100 ortaya koyan temel şahitler. Allah-u Teala buyuruyor ki kıyamet günü yaptıklarınızı elleriniz, ayaklarınız ve vücudunuz size haber verecek diyor. Yani davranış biçimleriyle her biri yapmış olduğunu söylemiş olacak. Ne yapmışlarsa o yaptıklarını açıkça hayat filminizde göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra bir şehadet müessesesidir. Ne yaptıysanız doğumunuzdan ölümünüze kadar her şey oradadır. Üstelik her saniyesi derecelenmiş olarak. Her saniyesinde hayatınızın ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Eğer bir hayır işliyorsanız bunun manası hayat filminizin her saniyesine yeni derecelerin ilave edilmesidir. Eğer bir şer işliyorsanız bunun manası hayatınızın şer işlediğiniz sürece her saniyesine negatif derecelerin yazılmasıdır. Pozitif puanlar, zayıf dereceler, negatif puanlar, nakıs dereceler. Böylece hayatınız bütünün parçalarını oluşturur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve hayat filminiz sizin şahitlerinizdir. Hayat filminizde de şahitler var. Kiramen Katibin Melekleri hayat filmlerinizin şahididir. Sağ taraftakiler pozitif derecelerinizi kaydederler ve onları muhafaza ederler. Son rakamları kümülatif değerler olarak bellidir. Sol tarafınızdakiler gene şahitler ve negatif derecelerinizi kaydederler. Yani kaybettiğiniz puanları ve onların da kümülatif rakamı, son rakamı yeni her saniye yeni ilavelerle daima bellidir. Kıyamet günü bu rakam tamamlanmış, her şey bitmiş olacak. Son rakam sağ tarafta da sol tarafta da belli. Allah Teala Mahkeme-i Kübra'daki şahidiniz olacak olan bu üç boyutlu hayat filminiz konusunda bir saik, Kasım'daki K harfiyle bitiyor, saik. Bir de şahit diyor. Aslında hayat filminizin kendisi şahittir. Kiramen Katibin Melekleri şahittir. Ve Allah Teala burada canlı şahitten bahsediyor. Bu Kiramen Katibin Melekleri. Bir de hayatınızı filme alan bir saik var. Kameraman. Bizim zamanımızdaki gibi böyle mercekli, kasetli kameralar değil, hastalardan oluşan kameralarla hayat filminiz alınıyor. Üç boyutlu olarak alınıyor. A'dan Z'ye her yaptığınız belli. Saik onları kameraya alıyor.

Her taammüt kademesine göre ayrı derecelendirmek özelliğinin sahibi olan olaylara göre derhal taammüt miktarını otomatik hesaplayan ve derecatı pozitif ve negatif olarak mutlaka en doğru standartlarda veren bir şehadet sistemi. Vicdanınız da bir şahittir. Bütün hayatınız boyunca her saniye devamlı değişen bütün olaylara göre sonsuz alternatifin sahibi olan bir sistem. Kıyamet günü mizanı size teslim edecekler. Ve orada baştan sona hayatınızın seyri boyunca devamlı mizandaki değişiklikleri göreceksiniz. Ve bu şaşmaz terazinin her rakamının orada aynen mevcut olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız ki Allah-u Teala size en ufak bir haklılıkta bulunmamış. Her şey dört dörtlük olarak tam hak ettiğiniz kadar ne eksik ne fazla. Kıl kadar zulmedilmemiş size. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kıyamet günkü bu en büyük şahidiniz, Mahkeme-i Kübra'nın en büyük şahidinin ötesinde orada birçok şahidin daha yer aldığını göreceksiniz. Bu şahitlerin en üst noktasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Seni de her kavimden şahitler getirdiğimiz zaman seni de o şahitlere şahit yaptığımız zaman ne olacak diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün şahitlerin şahidi. Öyleyse böyle bir dizaynda şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O bütün nebilere şahitlik edecektir. Ve kendi devrinde yaşamış olan bütün insanların irşat makamında şahit olan, tövbe etmiş olan bütün insanların şahidi olacaktır. Devrin imamı olması hasebiyle. Öyleyse kainattaki kainatı yaratan Allah'tan sonra en büyük şahit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahitlerin şahidi. Bütün nebilerin şahidi. Ve huzur namazının imamlarının şahidi. Yaşadığı devredeki bütün resimlerin şahidi. Kim tövbe etmişse bütün tövbe edenlerin şahidi yaşadığı süreç içerisinde. Allah-u Teala'yı değil de insanları devreye koyuyorsak şahitlerin şahidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir numarada o yer alıyor. Sonra onun da mensubu bulunduğu nebiler geliyor. İkinci grup şahitler. Nebiler huzur namazının asaleten sahipleridir.

Pehlevi kendi zamanının bütün resullerinin de şahididir. Her nebinin bulunduğu devrede birçok kavim mevcut. Mevcut olan o kavimlerdeki her resulün şahidi o devirdeki nebidir. Yaşadıkları sürece bu nebiler kimler hangi resimlere şahit olmuşsa, tabi olmuşsa, bütün tabiyet mevsefelerinin bu nebiler şahitleridir. Çünkü hepsinde arşı tutan meleklerle beraber huzur namazının imamı olarak bulunmuşlardır.

Böyle bir güz ayında her nebi yaşadığı nübüvvet devresi boyunca bütün tövbe merasimlerinin şahididir. Kim tövbe etse bütün tövbe edenlerin şahididir. O devirdeki hangi müşriye tabi olursa olunsun o şahittir. Hangi Resul'e tabi olursa olunsun o şahittir. Her devrin hangi devirde nebi yaşamışsa o devrin nebisi, peygamberi bütün kavimlerdeki resullere tabiyetinde, onların dışındaki müşriklere tabiyetinde şahididir.

Her peygamberlerin bulunmadığı bütün zaman parçalarının huzur namazının imamları, o devirde yaşayan milletler arasındaki bütün milletlerdeki Resullerden bir tanesidir. Mutlaka nebilerin bulunmadığı devrede, peygamberlerin bulunmadığı devrede her ülkedeki Resullerden biri Allah-u Teala tarafından şahit olarak seçilir ve devrin imamlarına tayin edilir. Bu tayin vekaleten yapılan bir tayindir. Ve kişi bu tayinle devrin imamlığına ulaşır. O tasarruf takvasının sahibidir. Yani tasarruf rızasının sahibidir. Allah'ın rızasına sahip olan Resullerden sadece o vardır. Sadece o Allah'ın tasarruf rızasına sahibidir. Onun dışındaki bütün kavimlerdeki Resuller tasarruf rızasının bir altındaki mihakkın takva rızasına sahiptirler. Bir hakkın rızanın sahipleridir. Son rızaya sahip olmadıkları için rızaya ulaşmamış resimler olarak geçiyorlar Cin suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Ve orada rızaya ulaşmış olan Resul devrin imamını temsil ediyor. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah gaybı bilir ve sizlere gaybı bildirmez. Sadece rızaya ulaşmış olan Resulü müstesna. İşte o rızaya ulaşmış olan Resul, tasarruf rızasına ulaşmış olan Resul'dür. Onun dışındaki bütün Resuller diğer altı rızanın sahipleridir. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ama akıllarını değil. Tasarruf rızasının sahibi olmamışlardır. İşte devrin imamı tasarruf rızasının sahibi olan şahittir. Devrin imam bunu yaptığı sürece arşı tutan meleklerle birliktedir ruhu. Bütün tövbe merasimlerinde mutlaka hazır bulunur. Hepsinin şahididir. İster mürşitlerin yaptırdığı, normal standarttaki mürşitlerin yaptırdığı tövbeler olsun. İster Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı mürşitlerin vücuda getirdiği tövbeler olsun. İster resimlere tabi olunduğu sıradaki tövbeler söz konusu olsun. Hepsinin devirlerindeki bütün bu tövbelerin devrin imamları şahitleridir. Böylece görüyorsunuz ki müessese bir şehadet müessesesi ve devrin imamları üçüncü grup şahitleri oluşturuyor bu sebebe dayalı olarak. Devrin imamları ve nebiler.
aynı zamanda Allah'ın katındaki şahitlerdir. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'ın katındaki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor. İşte Allah'ın katındaki şehadetin başında olan kişi o devrin imamıdır. Mutlaka hayatta olması gerekir. Devrin imamı o devirde hayatta olan en üst seviyedeki Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı kişidir. Yani lider asaletin o göreve getirilmiştir. Bütün nebiler kendi devirlerinin mutlaka huzur namazının imamlarıdır ve asaletin o görevdedirler. Bütün Nebi olmayan, Nebi Resul olmayan, Veli Resul olan huzur namazının imamları ise oraya huzur namazının imamlığına vekaleten getirilir ve oradaki arşı tutanlar, arşı tutan meleklerle birlikte Allah'ın zatına şahittirler. Orada seyrisülükte olan bütün ruhlar, namaz kılar, hepsi de Allah'ın zatına, Allah'ın tekliğine şahittir. İkinci ayette namaz kılan kişiler aynı zamanda indi ilahideki tahtların da sahipleridir. O tahtlarda bulunan Allah-u Teala'nın Resulleri ve bütün velileri Allah'a şahittirler. Seyircilikte olanlar da bütün huzur namazlarına günde 7 vakit kılınır. Hepsine mutlaka iştirak ederler. Her huzur namazına iştirak eden ruh Allah'a şahittir.

Peki bütün nebilerden sonra gelecek olan bütün nebilerden Allah Teala'nın bana yardım edeceklerine ve iman edeceklerine dair söz aldığı Resul, onun şahidi kimlerdir? Bütün nebilerdir. O Mekke Resul'dür. Allah'ın katındaki en değerli şahitler muhakkak ki Mekke Resul için bütün Allah'ın kendilerine kitap verdiği bütün nebileridir. Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların şahitliğinden bahsediyor. Diyor ki Allah Teala biz bütün nebilere dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? Ve bu ağır sözü, misaki dilinizle de ikrar ediyor musunuz? Onlara diyorlar ki söz veriyoruz ve hepimiz dilimizle ikrar ediyoruz. Allah Teala buyuruyor ki öyleyse şahit olun. Biz de sizinle birlikte şahitleriz. İşte Allah'ın da şahit olduğu o noktada bir dizayn söz konusu. Bu dizayn bir muhteva taşıyor. Allah Teala'nın şahitleri. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın, Mehdi Resul'ün şahitleri. Öyleyse şehadet bütün zaman parçalarında devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, devrin imamlarının şehadeti, üçüncü grup şehadeti oluşturuyor. Dördüncü grup şahitler, bütün ülkelerdeki Resullerdir. İnsanlık tarihinin başlangıcından sonuna kadar ne kadar ülke varsa, ne kadar millet varsa o milletlerin her birinde mutlaka Allah-u Teala bir Resul halk etmiştir. Ve hiçbir devir olmamıştır ki bir milletin içinde bir Resul yaşamamış olsun. Ne zaman bu Resullerden birisi, herhangi bir milletteki Resullerden birisi ölürse Allah-u Teala yerine derhal yeni birini tayin eder. İşte Mü'min Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Aralarında fetret devirleri yoktur diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdeki Resul'e mutlaka itiraz ettiler. Mutlaka onu inkar ettiler diyor Allah-u Teala.
bütün kavimlere Resul gönderdiği, gönderildiği Nail Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlere ard arda Resul gönderildiği Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde de dizayn edilmiş. Bütün kavimlerde her an, bütün devirlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bütün kavimlerde bulunan bu Resuller kendi kavimlerinin şahitleridir. O Resullere kimler tabi olmuşsa onların şahidi o kavmin Resulüdür. Öyleyse bu Resuller sana makamının 6. mertebesini ifade ediyor. Allah'ın iradesine bağlanmış olan Allah'ın resimleri. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki hiçbir kavim yoktur ki biz o kavme onlara kendi lisanıyla hitap etsin diye bir Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün devirlerde, istisnasız bütün devirlerde Resuller hep yaşamıştır, yaşamaktadır ve kıyamete kadar yaşayacaktır. İşte her devrin Resullerinden bir tanesi eğer peygamberler mevcut değilse, nebiler mevcut değilse bir tanesi seçilip huzur namazının imamlığına getirilir. O Resullerden biridir ama tasarruf rızasına ulaşmış olan bir Resuldür. Görülüyor ki dördüncü grup şahitler, insanlardan bahsediyoruz. İnsan şahitler her devirde mutlaka bütün kavimlerde yaşayan bütün resullerdir. Ve beşinci grup şahitler Selam makamının beşinci mertebesinde yer alan Allah'ın irşat makamına irşada memur ve mezun bulunduğun mezun kılındın ifadesiyle irşada memur ve mezun kıldığı Allah-u Teala'nın bu izni ve emri verdiği Resul olmayan mürşitler. Bütün sahabe bu özelliğin sahibiydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlardı. Ve bu görevi yaptıklarını kesinleştirmek üzere Allah-u Teala onları Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde klasifiye etmiş. Onlardan bahsediyor. Diyor ki o sabikunel ebelin maya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara ensare ve macirine ihsanla
tabi olanlardandı. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, hepsine tabi olunmuş ve hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani 5. grup şahitlerden olmuşlar. Öyleyse insan şahitler burada tamamlanıyor.

Bu şahitlerin ötesinde kendilerine tabi olunan Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığının emrini almayan ama kendilerine tabi olunan Allah'a ulaştırmakta vesile olan bütün mürşitler bu klasmana giremiyorlar. Ama her biri kimleri Allah'ın yoluna almışlarsa onların şahidi oluyorlar. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de şahit olarak belirttiği grupların sonuncusu bu mürşitler. Kıyamet günü vazife alanların arasında bunlar mevcut değil. Onların mevcudiyetine gerek de olmuyor. Çünkü daha önceki her grup bütün bu tabiiyet müessesesini kıyamet günü temsil ediyorlar. Kıyamet günü yapılan bu beş grup insanın vazifeli insanın dışında altıncı şahit kiramen katibin melekleridir. Allah Teala onların da şahit olduğunu bir şahit ve bir saik beraberce mevcut olurlar diyor. Beraberce gelirler diyor. Öyleyse Mahkeme-i Kübra'da insan olmayan şahitler de var. Yani melekler. Kiramen katibin melekleri ellerindeki mizanla derecelendiren Saik'in çektiği üç boyutlu filmi bu derecelerle süsleyen, her saniyesinde derecelendiren Kiramen Katibin melekleri. Altıncı grup şahit kıyamette ve

Allah Teala 7. grup 7. şahidi oluşturuyor. Hayır ise insanlar açısından kıyamet günü şahitli gidecek olan insanlar açısından meseleye baktığımız zaman şahitlerin şahidi olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Onun şahit oldukları bütün nebiler ikinci grup şahitleri oluşturuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in

0: devletinin dışında huzur namazının imamı olarak vazifelendirilen Resullerden olan şahitler, huzur namazının imamları, üçüncü grup şahitleri oluşturuyor insan şahitlerden. Bütün kavimlerdeki Resuller dördüncü grup şahitleri oluşturuyor. Beşinci grup şahitler Allah'ın tayin ettiği Resuller. Altıncı grup şahitler Kiramen Katibin melekleri. Şahit ve sahik olarak orada bulunuyorlar. Sahikin şahitle bir ilişkisi yok. Ve nihayet yedinci şahit Allah. Kıyamet önündeki şehadet bu standartlarda devam ediyor. Bu şehadetin hayat boyunca insanlığın var olduğu sürece devam eden standartlarına baktığımız zaman bütün tövbe merasimlerinde yine yedi grup şahit görüyoruz. Şehadet müessesesi orada da var. Allah-u Teala tek başına yetmez miydi şehadet için? Elbette yeterdi. Ama Allah-u Teala kendisi başka şahitlerin de mevcut olmasını mutlaka istiyor. İşte beraberce her tövbe merasimine birlikte bakalım. Ne görüyoruz? Arşı tutan melekleri görüyoruz orada. Kiminle beraber? Etraflarındaki kişiyle beraber. Arşı tutan melekler indi ilahide huzur namazının tahtlarını boşlukta tutan meleklerdir. Orada onları kimse göremez ama tahtlarında boşlukta durduğu kesindir. İşte bu tahtları tutan, arşı tutan melekler bütün tövbe merasimlerinde, mürşide tabi olma merasimlerinin hepsinde mutlaka vardır. Etraflarındaki kişi kim? Arşı tutan meleklerin tahtları tutanlarının etrafındaki kişi devrin imamıdır. Bir yerde daha şahit oluyoruz. Arşı tutan meleklere Ümmül Kitap. Ümmül Kitap da boşlukta durur. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. O kitabı da boşlukta tutan gene Kiramen Katibin melekleridir. Ve etraflarındaki kişi gene Ümmü Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren devrin imamıdır. Yine etraflarındaki kişi odur. Öyleyse birinci şahit devrin imamıdır. İkinci şahit bir grup arşı tutan melekler. Tabiatıyla asıl şahit, birinci şahit Allah'tır. Onunla birlikte diğerleri söz konusudur. İşte bu diğerlerinin başında devrin imamı gelir. Sonra onunla birlikte bulunan arşı tutan melekler gelir. Allah-u Teala Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı bazı insanlar için Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Kim tövbe ederek senin yoluna girerse, Ya Rabbi sen bu mümin olan kullarını günahlarına mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Onlara şahit olduklarının açık ifadesini kullanıyor. Tövbe eder de bizim tövbesine şahit olduğumuz bu insanlar senin yoluna girerse onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. İkinci grup şahit, söylediğimiz gibi kiramen katibi melekleri hep beraber Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar, hep beraber dua ediyorlar. Üçüncü şahit, mürşid, mürşidin kalp gözü. Kişinin kalbinde helalleşme talebini görüyor tövbe merasiminde şahidi. Aynı zamanda gene devrin imamının ruhu mürşidin başının üzerinde. Bu mürşid ister alelade bir mürşid olsun, ister Allah'ın görevli kıldığı, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kendisine yetki ve izin verdiği kişi olsun, isterse Resullerden birisi olsun, her halükarda tabiyeti gerçekleştiren kişidir. Ve bu tabiyet sebebiyle şahittir. Başın üzerinde bulunan devrin imamının ruhu burada bir defa daha şahit hüviyetinde. Sonra da bu şehadet müezzesine ilaveten kiramen katibin melekleri. Öyleyse bu kiramen katibin melekleri bizatihi olaya şahit oluyorlar. Aynı zamanda olay üç boyutlu hologram usulü filme alınıyor. Bu filmde kişinin davranışları mevcut. Bir de kişinin düşünceleri. Mahkeme-i Kübra'da önemli olan kasti, taammüdü kesin olarak işaretleyen kişinin düşüncelerinin filmidir. Derecatın, negatif derecatın ve pozitif derecatın olgunlaşmasında, şekillenmesinde mizanın hüküm verebilmesi o kişinin taammüt derecesine bağlıdır. Hangi kasıtla kişi hangi olayı yaptı? Hükmün doğru olabilmesi için taammüt derecesinin, kasıt derecesinin mutlak tayini gerekir. İşte bu kasıt derecesini tayin eden kişinin aksiyon filmi, davranış biçimleri filmi değildir. O davranış biçimlerinin hangi düşünce yapısına bağımlı olarak vücuda geldiğini ispat eden, asıl doğru derecatı sağlayan kişinin düşünce sisteminin filmidir. Ve Allah-u Teala kiramen katibin meleklerinin düşünceleri de tespit ettiğini, gördüğünü ve tespit ettiğini buyuruyor. Öyleyse o kişinin düşüncelerine ait olan hayat filmi şahitlerin en önemlisidir. Dünya üzerinde insanlar neye şahit olurlarsa olsunlar, %100 doğruyu tespit edemezler. Çünkü gördükleri sadece kişinin davranış biçimidir. Bu davranış biçiminin sergilenmesinde, düşünce platformunda neler olduğu konusu ortada yoktur. Hiçbir hakim bu sebeple taammüdü %100 ölçerek %100 adaletle karar vermek yetkisinin, daha doğrusu imkanının sahibi değildir. Ama orada Mahkeme-i Kübra'da mizanın verdiği bütün kararlar bu taammide göre, düşünce filmine göre şekillendiği için en kesin dizaynı oluşturur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah ile beraber gene 7 şahit grubu oluştu. Kıyamet günkü şahitler ayrı bir grup. Her tabiyetteki şahitler ayrı bir grup. Allah-u Teala her olaya, her şeyden evvel kendisi şahit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın her saniyesini şahitlerle beraber geçirdiğinizi bilmelisiniz. Vücuda getirdiğiniz her türlü yanlışlık, başkalarından ne kadar gizlerseniz gizleyin, Mahkeme-i Kübra'da mutlaka açıklanacaktır. Allah-u Teala diyor ki o gün kimsenin kimseden gizlisi kalmayacaktır. Çünkü nerede olursanız olun, sizin için çekilen hayat filmi ve sizin için çekilen düşüncelerinizin filmi ikisi birden üç boyutlu olarak kıyamet günü oynayacaktır. Kim sizin filminizi merak ediyorsa gelip orada seyretmek imkanının sahibidir. Bu sebeple Allah-u Teala kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor. Yetmez. Onun yanı başında hayat filminizin dizaynını veriyor. Bütün uzuvlarınız, elleriniz, ayaklarınız ve cildiniz diye bütün vücudu kastediyor Allah-u Teala. Yaptıklarını haber vereceklerdir diyor o gün davranışlarıyla. Ve Allah size yaptıklarınızı gösterecektir diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki hayatınızın her safhası şahitlerle kesin standartlarda tespit ediliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynda tespit etmiş ki kıyamet günündeki bütün insanlar ölmüş olacak. Kıyamet günü yaşayanlar da ölmüş olacaklar. Ve hepsinin hayat filmi kıyamet günü oradan alınıp ezele götürülecek. Götürülmüş. Ve hayat filmleri ikiye ayrılmış. Birinci grup cennete gireceklerin hayat filmi illiğinde. İkinci grup cehenneme gideceklerin hayat filmleri sicinde. Ve her şey gelecekte, vücuda gelecek olan her şey böylece belirlenmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin.
1: Estağfirullah. Sıratal lezzine lanta aleyhim gâlin ve zûbü aleyhim ve lezzâlin. Kâm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Yarenlik etmek üzere. Yarenlik etmek Osmanlıca'dan kalma bir tabir. Dostların dost sohbeti demek. Tabii dostlar deyince hem bizlerden bahsediyorum, can dostları, gönül dostları, hem de ondan bahsediyorum, Allah'tan. Öyleyse dostluk, Allah'ınla dostluk, dostluk sizlerle dostluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neresinden nasıl başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum. Nasıl diyordu Orhan Veli? Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Ben de bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl anlatsam size mutluluğumu diyorum. Bir mutluluk ki demeksiz. Onun için sık sık söylüyorum size, her şey o kadar güzel ki diye. Sevgili kardeşlerim, ne kadar zamandır bir uyduya sahip olmak istedik. Bir arada çıktık. Ama sevgili dostlarımız ona mani olmayı başardılar. Olur böyle şeyler. Hayat mı? Sonra mı? Sonra Allah-u Teala bize yeniden bir uydu nasip etti. Şimdi onun sürurunu, onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşıyoruz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza. Bir muhteşem yeni hayat. Allah ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu? Eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz. Nice imparatorluklar var olmuş, çatır çatır yıkılmışlar. Allah ile olan dostluklarını yitirdikleri zaman. Yozlaşma bir toplumun en büyük düşmanıdır. Ve bizim toplumumuzda yozlaşma, has safhada bir yozlaşma. Bu sebeple her şey berbat. Ama unutmayın sevgili kardeşlerim, yeni bir dünya kurulacaktır. Orada hepiniz yerlerinizi alacaksınız. Yeni bir dünya, aydınlık bir dünya, nurlu bir dünya. İşte gene unutmayın, bütün geceler gündüze açılır. Tıpkı bütün gündüzlerin geceye açıldığı gibi. Öyleyse evet, orada gece, ama bir gün gündüz olacak. Gündüzün gelmesini hiç istemeyenlere rağmen. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bir yeni devir sevgili kardeşlerim. Asrı hidayet. İnsanların hidayete erdirildiği, hidayete ulaştırıldığı bir hüda devri. Hüda, bizim hidayet dediğimiz şeyin Arapçası. Hatırlayın. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse en güzele bakalım sevgili öğrenciler, dinleyenler. En güzeli insanların el ele, gönül gönüle, herkesin birbirine iyilik ettiği, birbiri için yaşadığı, başkalarını mutlu kılmak için yaşadığı bir orta olsun. İşte Allah biz insanların böyle bir dünyada yaşamamızı istiyor. Bütün kaydeler buna göre konmuş. Evvela şunu unutmayalım. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez. Bu çağda ise hiç getiremez. Nereye ulaşıyoruz? En güzeline ulaşıyoruz. Cemaat halinde yaşadığımıza göre Allah'ın neden insanları cemaat halinde koyduğunu, niçin insanların mutlaka cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olduğunu hiç düşündünüz mü? Etrafınızda bulunan herkesin tek tek sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu hiç düşündünüz mü? Sadece iki türlü sonuç var sevgili kardeşlerim. Ya etrafınızdaki insanlara yardım etmek için varsınız. Onlara ulaştırdığınız her yardımda, onları her mutlu edişinizde, onların her birinin ikisinde siz mutlu olursunuz. Allah Teala sizi onlara verdiğiniz mutluluk kadar mutlu eder. Ruhunuz da nefsinizi o kadar mutlu eder. Tersi de geçerlidir. İnsanlara ne kadar huzursuzluk verirseniz, Allah da sizi o kadar huzursuz kılar. Arkadan ruhunuzda nefsinizi o kadar huzursuz kılar. Öyleyse evvela şunu hiç unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki herkes sizin bir aynanızdır. Genel olarak insanlar size karşı nasıl davranıyor? Dikkatle bakın. Onlara ne kadar mutluluk verdiğinizi çok net olarak anlarsınız. İnsanlar sizden çekiniyorlar mı? İnsanlar sizden korkuyorlar mı? Sevgili kardeşlerim, böyleyse siz büyük bir yanlışın içindesiniz. İnsanlar sizden korkmayacak. İnsanlar sizden çekinmeyecek. Ama sizi o kadar çok sevecekler ki sizin için her zaman en iyisini yapmak isteyecekler. İşte hepinizin görevi, herkesin sizi çok sevdiği bir noktada olmanız. Onların gözlerindeki sevgiyi okursunuz. Mutluluğun bütünü buradadır. Eğer insanlar sizi seviyorlarsa, bir şeyler için, sizi mutlu edebilecek olan bir şeyler için çırpınıyorlarsa, arkasında sevgi var demektir. Eğer insanlar sizden korkuyorlarsa, sizden kaçıyorlarsa, sizin onları inciteceğinizi, zora koşacağınızı düşünüyorlarsa, bize ulaşmaktan bile tedirginlerse, korkuyorlarsa bir şeyden, bir şeylerden, o zaman yanlış yoldasınız. O zaman Allah için değilsiniz. Onlar için hiç değilsiniz. O insanlar için hiç değilsiniz. Siz nefsinizin afetlerinden yanasınız. Sevgili kardeşlerim, niçin öyle söylüyorum? Her şey o kadar güzel ki. Herkesin gözünde o sevgiyi okuyorum. Sevgi. Anlıyor musunuz beni? Sevgiden bahsediyorum size. Eğer insanları severseniz, sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, 100 insanın yüzünden sizi sevmelerini beklemeyin. Öyle insanlar vardır ki onlara ne kadar sevgi verirseniz verin, onlar sizi sevemezler. Onlar nefslerinin kurbanı olmuş salavunlardır. Her 100 kişiden 1-2 kişi mutlaka öyledir. Verdiğiniz şeyler onların nefslerindeki afetlerini, onlar üzerindeki etkinliğini gideremeyebilir. Böyle insanlar söylediğimiz gibi %1-2 çevresindedir. Ama her toplumda mutlaka bunlar vardır. Unutmayın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da münafıklar vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkese en güzel davranışı sergilemiştir. Hayatı boyunca hiç kimseye sen bunun için yaptın demediğini yazıyor kitaplar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse onları ölçü edinmeyin. Her 100 kişinin içinden çıkacak olan 1-2 imanat artığı onlar bir şey ifade etmez. İşte bizler de topyekün hepimiz imanat arttığıyız. Türkiye'deki şu anda toplum yapısına göre. Biz onların standartında yaşamıyoruz. Büyük toplumun yaşadığı gibi sokaklarından çirkef akan bir ahlaksız dizaynın, o kültürün sahibi değiliz. Hiç olmadık. Neyse sevgili kardeşlerim, her tarafta güzellikler var. Siz o güzellikleri yeşertmeye, o güzellikleri yaşamaya çalışın. O zaman bir köşeden çayınızı yudumlarken mutluluğu terennüm edersiniz. Herkesin birbirini sevdiği bir toplumda, herkesin birbirine yardım ettiği bir toplumda bulunmayı istersiniz. Bu şartları %100 sağlayabileceğiniz hiçbir ortam oluşmayacaktır. Ama biz de %100'lerden bahsetmiyoruz. Çünkü hangi toplum yapısı içinde olursanız olun, orada mutlaka şeytanın dişlerini geçirdiği

olmak için kendi nefslerinin dizaynını herkese kabul ettirmek için çalışıyorsa, 100 kişinin arasında 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi, işte bunlar imalat artığıdır. Onlar bizim aramızdaki imalat artığıdır. Onlar toplumun diğer üyeleri gibidir. Öyle yetiştirmişler, öyle yaşamışlar. Okullarında, etraflarında onu görmüşler. Ve o yaşantıyı kendilerine sindirmişler. Onun ötesindeki bir şey, anneleri babaları tarafından onlara öğütlendiği zaman onu kabul etmiyorlar, edemiyorlar. Yapıları ve şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti öyle yapmalarına müsaade etmiyor. Peki böyle insanların sonu nedir? Sonu aramızdan ayrılmaktır. Eninde sonunda mutlaka ayrılırlar. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin sözlerime. Allah hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış, size hani fıtratını vermiş. Böyle bir fıtratın sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikleri yaşamak hepiniz için mümkün. Hepiniz için geçerli. Çünkü hepiniz Allah-u Teala tarafından insan olarak mutluluğu yaşamak üzere yaratıldınız. Allah bütün insanların, siz de dahil, o en çok mutsuz olduğunu düşünen siz de dahil. Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını ister. Sadece dileği budur Allah'ın. İşte söz konusu olan şey mutluluksa, saadetse, forum burada. Arena burada. Mutluluğun bütün dizaynlarını Allah Teala hep dizmiş Kur'an-ı Kerim'e. Nasıl mutlu olursunuz? Neden mutlu olmalısınız? Allah neden sizin mutlu olmanızı ister? Kur'an-ı Kerim'i niçin indirmiş? Hepiniz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala işte demiş, bu insan, onu yarattım. Mutlu olsun diye yarattım. Hepsi bu kadar. Ama İblis de sizin mutluluğunuza ket vurmak için, sizi mutsuz kılmak için yüz binlerce yıl devam eden hayatında bunun için çalışır sadece, mutsuzluğunuz için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, öylesine her şey muhteşem bir dizayn içindeki, ne zaman biz insanlar, hangimiz olursak olalım, o dizaynı bozmayı düşünürsek, nefsimizin afetleri sebebiyle, harekete geçtiğimiz zaman ilk mutsuz olacak olan gene biz oluruz. Mutsuz kıldığımız kişilerin arkasından. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi hiç unutmayın. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. Hiçbir şey istemez sizden. İbadetinize ihtiyacı yoktur. İbadetler size derecat kazandırmak için Allah-u Teala'nın size bir hediyesidir. Bir ufacık hareket yapın, bir namaz kılın da
yüz binlerce

derecat kazanın diye Allah-u Teala size ibadetleri koymuş. Mutluluğunuzu sağlamak için ibadetleri koymuş. Çünkü zikir yapmazsanız ki sizin iradenize bağlanmış her şey. Dilerseniz yaparsınız, dilerseniz yapmazsınız. Ama yapmazsanız Allah'ın nurları Allah'ın katından nefsinizin kalbine girip iman kelimesinin etrafında toplanamaz. Toplanamazsa mutlu olamazsınız. Her şey düşünebileceğinizin çok ötesinde bir incelikle düşünülmüş, yerli yerine oturtulmuş. Kalın çizgilerle böyle olay. Detaylarına girdikçe oradaki ustalığa, oradaki yaratma kabiliyetine sadece hayran olursunuz sevgili kardeşlerim. İlim konusundaki konuşmalarımızda görüyorsunuz Allah-u Teala'nın DNA moleküllerini, DNA sarmallarını, yani dezoksiribonükleik asit sarmallarını nasıl oya gibi işlediğini. Geçen gün bir konu geçmişti. 19 numaralık kromozomun bilmem hangi sarmalının bilmem hangi noktasındaki bir ufacık sistem. Milimetrenin belki 100 milyonda biri kadar bir küçücük nokta. O noktada öyle bir şey var ki o bir insanı hasta edebiliyor veya hastalığını iyileştirebiliyor. Ne kadar çok alternatifin muhteşem, inanılmaz bir dengeyle denge halinde olduğu bir fizik vücudun sahibisiniz her şeyden evvel. Her an yeniden kurulan sonsuz dengeler, aklımızın ulaşabileceği hudutların ötesinde bir yaratma kabiliyetiyle Allah insanı yaratmış. İnsanlar ve laboratuvarlar sadece gördüklerine inanan bir zavallı simgeler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bizim alemimizde bir elektrik enerjisi artı kutuptan eksi kutba doğru ulaşır. Ama biliyor musunuz ki artı kutuptan eksi kutba doğru bu alemde yola çıkma söz konusu olduğu andan itibaren aynı an eksi kutuptan da artı kutba doğru bu dünyada gözlenemeyen başka bir akım cereyan eder. Bir ikinci enerji akımı. Enerji ve antienerji. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ama ne yazık ki gerçek. Hep bu alemin dışında bir bütünlenme, bir tamamlanma ve insanlar böyle bir şeyin farkında bile değiller. Bu devre tamamlanmazsa elektrik enerjisi oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyi zıddıyla kayım kılarak çift yarattık diyor Allah-u Teala. Zıddıyla kayım kılmak artı ağırlıkların karşılığında eksi ağırlıkların olması demek. Bizim dünyamız eksi ağırlık olmaz diye tutturmuş. İyi de ne kadar ilme karşı çıkabilirsiniz? O Allah'ın ilmi. Eninde sonunda insanlar öğrenip doğruymuş diyecekler. Ama ne zaman başka insanların hakikatleri öğrenmesine böyle bir şey yoktur mantığıyla set çekerseniz o zaman ilme ihanet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyorum. Bu dünyanın ulaşabildiği ilmin
çok ötesi Allah-u Teala tarafından bize öğretildi. Ama bunu insanların faydasına sunmak istediğimiz zaman her taraftan engeller çıkıyor karşımıza. Şu anda da atom yapısında en önde biziz. Ama insanların alışageldikleri ilmin ötesi bu. Ve biz o ilmi anlatmak için karşıt elektronlar eksi ağırlıktadır dediğimiz zaman kıyamet kopuyor. İnsanlar negatif ağırlık diye bir ağırlığın mevcut olabileceğine ihtimal bile vermiyorlar. Güzel, ihtimal vermesinler de o zaman kainat ilminden ne kadar çok gerilerde olduğumuzu bir sebebe bağlamak söz konusu oluyor. İşte bu ilim yobazlığı. Eğer falancının kafasına yatmamışsa o iş, böyle şey olmaz deyip çıkmışsa işin içinden, bütün insanlık o ilme ulaşamaz. Allah Teala enerjiyi yaratıyor. Kainatı yaratmak için bir tek noktadaki bütün enerjiyi saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kainata ulaştırıyor. Kainatı oluşturmak üzere ve insanlar hala bir madde arıyorlar. Gluon demişler adına veya gluon onu arıyorlar. Madde hiçbir şekilde bu dünyada itiş enerjisiyle kainat üzerinde ışık hızının ötesine ulaşamaz. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Işık hızının ötesine geçebilmek için hangi alemde hareket halindeyseniz, hangi alemden yola çıkmışsanız, mutlaka o alemin maddesinin dışında bir maddeyi kullanmak mecburiyetindesiniz. Bir UFO'nun yapılışı aslında bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir gün böyle bir şeyi başardığımızda şu andaki dünya insanından bir aile ötede olmamız söz konusu olacak. Ama bütün bunların gerçekleşmesi imkanlara bağlı yetmez. Kapasiteli ve daha önemlisi, çok daha önemlisi güvenilir insanlara bağlı. Her an, her yerde sahtekarlığın, ikiyüzlülüğün ve ilim yobazlığının bütün boyutlarıyla cirit attığı bir ortamda güvenilir adam bulmak bir büyük problem. Sadece tasavvufu yaşayanların büyük kısmı için bunu söyleyebiliriz. Güvenilirlik. Çoğu insan neyi söylediğimizi, neden söylediğimizi, nasıl söylediğimizi bilmiyor. Sevgili kardeşlerim, her şey aslında en güzel standartlarda. Şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir şey. Dünyanın güzelliklerini görmeye çalışın. Bakın sonbahar geldi. Yaprakların renginin nasıl değiştiğine dikkatle bakın. Sarıdan kırmızıya kadar bir sürü renk göreceksiniz. O yeşil yapraklar artık renk değiştiriyor. Bu seneki ilkbahardan sonbahara kadar süren devrelerinde
ki ilkbaharla sonbahar arası 9 aylık bir süre. İlkbaharla beraber tomurcuklar açar ve Mart başında, hatta Şubat ayı sonlarında her şey harekete geçer. Yeniden Allah Teala tabiata elbise giydirir. Tabiat, şu doğa dediğiniz şey. Allah Teala öyle güzel yaratmış ki sadece hayran olabilirsiniz. Bahardaki o baharlara dikkat edin. Çiçeklerin patlamasına, binlerce rengin dünyayı bir gül bahçesine, bir muhteşem renk cümbüşüne boyadığı o ilkbahar tomurcukların arkasından çiçekler, tüm tabiatın harekete geçmesi her türlü canlısıyla. Sonbahara kadar gelen 9 aylık süreç içerisinde baharın ayrı, yazın ayrı, sonbaharın ayrı bir güzelliği var. Her şeyi en ince detaylarına kadar, ki insanların anlayabildiği ölçüde en ince detaylarına kadar diyorum, onun daha 1000 kat ötesini düşünün. İnsanların ulaşabildikleri ilmin en az 1000 kat ötesini düşünün. Onları da muhtevi ama biz algılayamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanların ses olarak, ışık olarak, renk olarak algılayabildikleri sistemler 5 milimle 11 milim arasındaki 6 milimlik bir sahayı kaplar. Bu rakamları hep birbirine karıştırırım. 5 milimle 11 milim arasında 6 milim miydi? 6 milimle 11 milim arasında 5 milim miydi? Hangisi doğruysa, önemli değil, arada sadece 1 milim fark var. Ama düşünün şimdi dalga boylarının. Sıfırın 0,000,000 virgül veya nokta 0,000,000 bir deyin. O noktadan itibaren var olmak başlıyor. Bu var olma standartlarında dalga boyu, oradan en küçük dalga boyundan başlayın. Sonsuz kilometreler boyundaki en büyük dalga boylarına ulaşın. Bu sonsuz kilometreler boyunda olan dalga boylarının sadece 5 milimini idrak etmek yetkisi vermiş Allah Teala. Kainatın en mütekamil varlığına, Allah'ın bütün mahlukatını uğruna yarattığı insan adlı bu mahlukuna. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikten kâm almayacak mısınız? Şu anda kimler mutsuzsa onlara sesleniyorum. Neden mutsuz olduğunuzu biliyor musunuz? Söylediklerimize kulak vermiyorsunuz. Allah'ın söylediklerini gerçekleştirmiyorsunuz. Şeytan size Allah'ın söylediklerini gerçekleştirirseniz o zaman huzursuz olacağınızı söyler. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yaparsanız mutlu olacağınızı, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmazsanız mutlu olacağınızı söyler. Eğer şeytandan nefret ediyorsanız, çoğu zaman Allah'ı şeytanmış gibi göstermeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, bu son derece kurnaz mahlukla
savaş vermek öyle kolay değil. Etrafınızdaki mutsuz insanları gidin yakından inceleyin, konuşun onlarla. Arkasında mutlaka şeytanı yakalayacaksınız. Tanıdıkça onu, iblisi adım adım tanıdıkça zikriniz de bu tanımakla beraber artacaktır. Öyle bir güne ulaşacaksınız ki daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir şey yapamayan, ne kadar sefil, ne kadar zavallı bir mahluk olduğunu görürsünüz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlığın en büyük düşmanı İblis.

insanlığın en büyük düşmanı. Ve başarılı. İnsanların %90'ından fazlası mutsuz ve huzursuz. Her tarafta nefslerin hakimiyetindeki insanların birbirini üzdüğünü, kırdığını, incittiğini görürsünüz. Her tarafta insanların kör menfaatleri, onları devamlı alçaltan bir hüviyet kazanır. İnsanları sevemezler, nefret ederler sadece. Etrafındaki insanlar da onlardan nefret ederler. Sevgili kardeşlerim, nefretin kimseye mutluluk vermesi mümkün değildir. Sadece huzursuzluk verir. Sadece insanları mahva getirir. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız, mutluluğun temel işareti daimi zikre dayalı, bildiğiniz gibi. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman sonsuz bir mutluluğun, sonsuz bir huzurun sahibi olur. Daimi zikir onu o sahaya götürür. Çünkü artık nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa ruhunun bütün hasletlerine paralel olan faziletler nefsi %100 işgal etmiştir. Yani nefse adeta bir ruh olmuştur. Öyleyse kişi ruhu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, nefsi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen bir özelliğin sahibi olmuştur. Daha ötesi Allah neyi yasak etmişse ruh onu yapmak istemez ama nefs de istemez. Öyleyse Allah'ın bütün emirlerini yapmak isteyen bir ruh ve nefs ikilisi, Allah'ın bütün yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruh ve nefs ikilisi. Allah'ın ezeli iradesi tahakkuk etmiştir. Ne diyor Allah Teala? Nefsin ıslahı diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde ruhun ıslahından Allah'ın bahsettiğini göremezsiniz. Bizim mealcilere gelince o kadar çok mefhumu iyi işler yapmaya bağlamışlar ki ne Allah Teala emretmişse güzelliklerden yana hepsini iyi işler parantezine almışlar. Amelü salihat iyi işler yapmakmış. Zekat vermek, oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, zikir yapmak, hepsi iyi işler işlemek. İnfak etmek vesaire vesaire. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki insanlar bilmiyorlar. Allah'ın güzelliklerini görebilecek olan gözlükleri yok. Allah'ın gözlükleriyle bakmalılar olaylara. Ama şeytanın gözlükleriyle bakıyorlar. Şeytansa bütün güzellikleri siyah gösteren, bütün çirkinlikleri beyaz gösteren bir gözlük takar insana. Öyle olduğunu zanneder kişi. Zengin olursa mutlu olacağını zanneder.
Evet, herkes yoksul olsun demiyoruz. Allah-u Teala'nın da böyle bir talebi yok. Bir lokma bir hırka zihniyeti Allah'ın emri değildir. Ama Allah-u Teala hasenenin dışındaki bir davranış biçimiyle kazanılan paraya karşıdır. Yoksa insanların daha çok para kazanması, eğer o paraları Allah yolunda harcayacaklarsa topluma sadece fayda getirir. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Biz bütün insanları birbirine eşit yaratmadık diyor. Birbirine tafdil ettik diyor. Farklı kıldık diyor. Bir kısım insanlara diyor daha çok para kazanma kabiliyeti verdik, yetkisi verdik. O insanlar çok para kazansınlar da kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra ellerinde kalan fazlayla iş yeri açsınlar, başka insanları da çalıştırsınlar, o insanlara da iş temin etsinler diyor Allah Teala. Böyle bir şey insanların çalışmalarından aldıkları neva o kişiyi onlardan daha çok zengin kılacaktır. Allah Teala bunu eşyanın tabiatına aykırı görmüyor. Burada bir haksızlık var olduğu kanısında değil Allah Teala. Öyle olsaydı mutlaka işaretini koyardı. Etmez diyor. Bu açılan yeni iş yerleri, daha çok kazanılan para, daha çok iş yeri açmasını temin edecektir kişinin. Kişilerin açtığı diyor bu yeni iş yerleri, başka insanlara, daha başka insanlara çalışma imkanı sağlamalıdır. Oralardan da gelen gelirler, onun harcayabileceği olayın mutlaka üstüne çıkacaktır. Yeniden iş yeri açsın diyor Allah Teala. Ve bütün bu iş yerlerinin aldığı fazla, onun ihtiyaçlarının çok ötesinde bir yerlere ulaşıyorsa, o zaman onun fazla olan kesimini insanlara dağıtsın diyor. Böylece adalet tahakkuk etsin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmak Allah Teala'nın temelinin emri. Diyor ki Necm 42'de insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

0: sadece çalışması vardır diyor Allah Teala. Çalıştıkça hem kendimize hem de başka insanlara huzur sağlarız. Çalışan insan helal para kazanan insandır. Ve helal para Allah Teala'nın dininde son derece önemlidir. Helal para kazanmamızı ister. O istikamette başka insanlara ışık olmamızı ister Allah Teala. Bütün güzelliklerin sahibi olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, sizlere söylediğimiz her şeyi biz ondan öğrendik ve onun öğretisiyle, onun Kur'an-ı Kerim'inden. Kur'an-ı Kerim onun bize öğrettiklerinin yazılı ispatıdır. Her peygamberine aynı kitapları indirmiş, her nebiye Allah Teala aynı şeriatı şeriat kılmış. Yani insanları mutluluğa götürecek olan temellerden bahsediyorum. Öyleyse sizler insan olarak yaratıldınız. Sizler mutlu olmaya sadece insan olduğunuz için bile ehilsiniz. İnsan olmak saadetin muhtevasına girmenin temel kapısını teşkil eder. Her şeyin sizin için yaratıldığını hiç unutmayın. Bu şerefe layıksınız, insan olarak yaratıldığınız için. Allah Teala her an sonsuzu yaratır. Ama insanın dışında yarattığı her şey, her devirde insan için yaratılmıştır. Öyleyse, insanların saadetine, insanların mutluluğuna dayalı olarak kainat kurmuş Allah Teala. Üstün mahluk insanın merkezinde olduğu bir kainat. Ve insanlardan Allah Teala ne mi istiyor? Sadece insanoğlunun mutlu olmasını istiyor. İnsanoğlunun mutlu olması, huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması Allah'ın en çok hoşlandığı şeydir. O sadece bütün insanların mutlu olmasını ister. Kim mutlu olabilirse o sadece Allah'ın söylediklerini anlayan ve tatbik eden bir insandır. Kim daha çok mutluysa, o daha çok anlayan, daha iyi tatbik eden bir insandır. Böylece konu adım adım yükselir, yücelir ve sonunda Allah'ın bizatihi öğretisine dönüşür. Allah Teala öğreticilerin en hayırlısıdır. Çünkü öğrettikleri Allah'ın yolunda yükselirler ve yücelirler. Her güzellik Allah ile sizin aranızdaki bir şeyleri simgeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, unutmayın, mutlu olmak hepinizin elindedir. Bu saadeti en güzel şekilde yaşamaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse siz Kur'an kültürünün en köklü sahiplerisiniz. unutulmuş olan Kur'an'dan bahsediyorum. Tatbik edilmeyen Kur'an'dan bahsediyorum. Allah emretsin, istediği kadar emretsin. İnsanlar onu tatbik etmezlerse mutlu olmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Ve alemiyle, öğretmeniyle insanlar Allah'ın öğretisine sadece karşı çıkar bir hürriyetin sahibi olmuşlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanoğlunun mutluluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka Allah vardır. İnsanoğlunun mutsuzluğuna dikkatle bakın. Arkasında mutlaka şeytan vardır. Birisi mutluluğa, öteki mutsuzluğa, huzursuzluğa, sıkıntıya davet eder. Öyleyse Allah'ın dizaynı 28 basamaklık bir formda güzellerin en güzeline ulaşmaktır. İnsanların içinde güzellerin en güzeline ulaşmasından bahsediyoruz. Yoksa ruhumuz daha 21. basamakta Allah'a ulaşır. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah ki bütün kainatı yarattı. Bütün kainat onun tarafından yaratıldı. Allah Teala tarafından yaratıldı. Bu kainat da kainatın en üstün mahluku yaratıldı. İnsan. Ve Allah Teala ona dedi ki seni kendim için yarattım. Evet, insan Allah için yaratılmıştır. Allah için, Allah'a dönük bütün güzellikleri yaşamaya ehil. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insanların hanif fıtratından bahsediyor. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'ın tekliği konusunda vahdaniyet, cemaatin tekliği konusunda vahdaniyet ve Allah'a teslim olmak ruhuyla, veçiyle, nefsiyle ve iradesiyle kişinin Allah'a teslim olması. Her şeyin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı bir dünyada, bir kainatta yaşıyoruz. Bütün gezegenlerde, hayat olan bütün gezegenlerde Allah-u Teala'nın bu tek dini, tek din olarak hep var olmuştur. Bütün o peygamberler zamanında hep Allah-u Teala'nın tek dini yaşanmıştır. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dini. Bütün insanları Hanif olarak yaratmış ve Hanif olarak dine doğrulmalarını istiyor insanların. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın indinde hedefler hep aynı noktaya ulaşıyor. Hep 12'den vuran bir Allah'ın dizaynı ve arkasından hep aynı kelimeyle karşılaşıyoruz. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. O kadar seviyor ki Allah Teala insanı, bütün insanların mutlu olmasını istiyor ve insanlara derece derece vermiş onların mutlu olabileceği şeyi. Ama cennetin veya cehennemin hak edilmesi sistemini kuran Allah Teala bunu kişinin talebine bırakmış. Kişinin talebi Allah'ın cennetine ulaşmaksa o cennetin standartlarına girer. Allah'ın cennetine ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka o kişi Allah'ın cennetine ulaşır. Kim de dilemezse o zaman o Allah'a isyan etmiştir. Allah Teala 73 tane Kur'an-ı Kerim'e ayet koymuş insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına dair. Ve bugün insanlar arasında Allah'ın bu dizaynını yok sayan milyonlarca, milyarlarca insan yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlık hayatın son devresinde bir büyük yanlışlık daha yapacak gibi görünüyor. Allah'a inananların birbirine düşman olacakları bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Böyle düşünenler, böyle yapanlar yanlış ata oynayanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sadece mutlu olmanızı ister ve hepinize bunu emreder. Mutluluğu, saadeti emreder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse saadet denilen şey, mutluluk denilen şey hepiniz için. Onun için mutluluktan bahsediyorum. Allah'ın hepinizde görmek istediği odur. Mutlu olmanız. Yani iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Hep Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ve bu sebeple devamlı bir saadet halini yaşayan bir insan olmak. Diğer taraftan dış dünyasında kişinin başka insanlarla olan kavgayı bitirmesi ve sulh ve sükuna ulaşması lazım. Başka insanların onunla kavgayı bitirmesi değil sevgili kardeşlerim. Sizin başka insanlarla olan kavganızı bitirmeniz söz konusu. Ve bir gün daimi zikirle buna ulaşacaksınız. Ve daha ötesinde her şeyin çok güzel olduğu bir başka ortam söz konusu. Nefs açısından da aynı durumun yaşanması söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin de Allah'a en yakın bir dizaynı gerçekleştirmesi söz konusu olmalı. Böyle bir noktaya dikkatle bakın. Saadet hali, mutluluk hali, güzellerin en güzelini yaşamak, işte hepiniz için söz konusu olan bu olmalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmaya layıksınız. Unutmayın, hani fıtratı yaratıldınız. Mutlu olabilmenin bütün imkanlarına sahipsiniz. Hayır, dış dünyada kazanacağınız para değil. Dış dünyada kazanacağınız başka şeyler değil. Sizi mutlu edecek olan şey, davranış biçimlerini öğrenmeniz, başka insanlara kendinizi adamanız, daimi zikrin sahibi olmanız, elinize geçenlerden başkalarını mutlaka infak etmeniz. Ben ise bütün güzellikler sizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin haliniz. Hepiniz mutluluğa namzetsiniz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı böylece Allah Teala'nın sizleri zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki yarenliğimizi İnşallah burada tamamlamak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Domatesi olgunluğa götüren siz değilsiniz. Sizin dışınızda bir kuvvet her şeyi hedefine ulaştırır. İşte sizin manevi tekamülünüz de bu istikamette gelişen bir şeydir. Bir otomobil gibi A'sından Z'sine kadar her şeyi siz dizayn edemezsiniz. Zaten etmek yetkiniz de yok. Nefsinizin kalbine rahmeti, fazla salavatı siz göndermiyorsunuz. Siz sadece onu çekecek olan şifreyi kullanmakla vazifelisiniz. Toprağa odayın ekilmesi olayı. Şifreyi kullandığınız geri kalanı Allah'ın işi. Rahmeti, fazlı ve salavatı sizin kalbinize gönderen, kalbinin içine imanı yazıp da iman kelimesindeki çekim gücüyle o nurlardan fazla kalbinizdeki iman kelimesini etrafında toplayan siz değilsiniz. Siz sadece Allah'ın gönderdiklerini alabilecek olan şifreyi kullanırsınız o kadar. Geri kalanı sizin işiniz değil, geri kalanı Allah'ın işi. Kalbinizin nurlanması, fırıldaması, etrafa nur saçmaya başlaması sizin işiniz değil, Allah'ın işi. Siz sadece zikir yapacaksınız, onunla mükellefsiniz. Allah'ın bütün insanların kalbini pırıl pırıl yapmak için kullanılmasını emrettiği şifreyi kullanmak göreviniz. Öyleyse ne kadar bahtlı olduğunuzu bir düşünün. Sadece şifreyi kullanmakla görevlisiniz. Geri kalan bütün güzellikleri size sağlayan Allah. Sizi ne kadar çok seviyor ki sizinle de meşgul. Siz şifreyi kullandığınız zaman otomatik olarak Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını kalbinize çekmek yetkisinin sahibisiniz. İnsan olarak yaratıldınız. Bu muhteşem olayı yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Ama sakın elinizin tersiyle Allah'ın sizin için verdiği nimeti içmeyin. İnsanları benzetmeniz gerekirse şuna benzetebilirsiniz. Bir eczane düşünün, raflar var. Raflarda sizi mutlu edecek olan her şey var. Elinizin tersiyle o her şeyi itiyorsunuz. Benim diyorsunuz bunlara ihtiyacım yok. İşte rahmet fazla salavat böyle. Sizin emrinize Allah Teala tarafından sunulmuş.
1: Sadece zikir yapmanızı bekliyor. Yani elinizi uzatıp da o rafta bulunan sizi mutlulaştıracak olan her şeyi almak. O kadar. O raftaki şeyleri siz hazırlamadınız. Onları Yüce Allah hazırladı. Rahmeti fazla ve selavatı sizin kalbinize göndermeye hazır. Kalbinizin içine imanı yazmaya hazır. Siz mürşidinize ulaşacaksınız ve zikrinizi yapacaksınız. Öyleyse zikirle birbiri de birbirine karıştırmamanızı istiyorum. Bir, belli sayıda her gün yapmanız lazım gelen ve o belli sayı tamamladığınızda vazifeniz biten bir olaydır. Yetmez. Birdi, vücudunuzun her safhasında ayrı ayrı yapmak mecburiyetindesiniz. Yani kalp, sır, hafi, ahfa, itaifi nef, itaifi kül. Bunların bu yedi tane kesimin her birinde zikir yapmak mecburiyetindesiniz. İşte o zikri yaparken, Allah Allah derken adına zikir diyoruz. Bunu bu muhtelif kesimlerde, vücudunuzun her alanında kullanmak, onun adı zikir değildir. Onun adı söylediğimiz gibi virttir. Virdiniz 47 bine kadar ulaşabilir. Oradan sonrası yok. Ama zikriniz sonsuz olmak mecburiyetidir. Kendinizi buna mecbur hissediyorsanız mecbur olmak, hedefe gitmek için yapmak durumundasınız. Yani sonucu mu istiyorsunuz? Mutluluğun sonunu mu istiyorsunuz? En üst noktasını mı istiyorsunuz? Nereyi istiyorsanız ona göre davranacaksınız. Eğer daimi zikre ulaşırsanız siz ulilelbapsınız. Daimi zikre ulaşırsanız siz sabikunsunuz. Daimi zikre ulaşırsanız siz ebrardan birisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız ihlas sahibisiniz. Daimi zikre ulaşırsanız salah sahibisiniz. Bütün bu saydığım şeyler Allah Teala tarafından bedava verilmiyor kimseye. O vermeye hazır ve onları size vermek için büyük bir zevkle bekliyor sizin o güzel günlere ulaşmanızı. Her ulaştığınız makam Allah-u Teala'yı sadece çok büyük ölçüde mutlu eder. Bu arada hasetinden çatlayan başka birisi var. İblis. Siz bu makamları birer birer aldıkça İblis kudurur. Biliyor musunuz? Onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden triyadan tıkıl çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam etsin. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağlı bir mağlup nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bilgi dışında değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız, daimi zikre ulaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları yine zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz, bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz her gün. 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi, eğer %100 üzerinden 100 ise toplam sevgisi, sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın, siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi neticeniz var ya bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azat kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğunu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatının sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
2: Allah!
1: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak gelecek içinizden. Mutluyum! Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye bağırmak gelecek içinizden. İlk uçmaya başladığınız zaman nefs sayı mekanı olduğunuz zaman bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak gelecek içimizden. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe Allah-u Teala sizi tanıdığınız alanlarda bu hedefe hiçbir zaman ulaştırmayacaktır. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanınır bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirsiniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, İki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatimiz sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanın da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah-u Teala. وَالْسَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ جَمِيعًا لَيْهِ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor, bütün dünyalarda, bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala, hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor.
2: Vay!
1: 7 kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün

Yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha anlatmanızı istiyorum. Biz ne zaman sizler... Allah! Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükür ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu da unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın size olan insanlarla o kadar çabuk menzilinize erersiniz. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin, Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salat isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı, haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan, tek yaratıcı. Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardı. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardı. Var olduğunuzdan ettiğiniz her şey, onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı. Yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı. Yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktu. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınıza yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben dedim Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız diyor Allah-u Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüşsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz.

0: Allah'a verdiniz. Allah Teala sizin dışınızda sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aslı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek için sonsuz bir şükürle ona şükretmek gelecek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü dünya savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, asr-ı saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu sahillerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asırı böyle döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahneyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi sahnelerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, o hedef vermişler. Hayatta kalanlar sahnelerden olarak o hedef vermişler. Ama hepsi velayetin, evliyalığın en üst makamına yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Tövbe Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabiine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları da tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabiine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam ede gelen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Derslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamını da aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma götürür. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınızda da Mürşid'e ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine iman yazarız diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah-u Teala iman yazmış. Ne zaman demişler la ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktalanan husus. 14 asır evvel insanlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. Çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine de dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da diyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif tutup kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır. Zaten kurtuldunuz. Ama yetmez. Hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, farka da çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi, ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onun adı zikirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatu tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet, zekat. 8. 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismi Rabbike diyorum. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet saadetine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Dünya saadetine ulaştıracak olan şartlar, fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saadetine ötesine dünya saadetine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, Zülcenaheyn hain olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: belirtmek için Allah-u Teala bir kıssa olarak Hızır Aleyhisselam'ın Belkıs'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadarki bir zaman aralığında getirdiğinden bahsediyor. İnşallah bize fizik, vücut, ruh ve nefis tayin mekanlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a s-salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki biz bizi bir defa daha Allah-u Teala'nın nefes altında Yüce Rabbimize nefes ederiz. Sayın mekan, mekanın say edilmesi, ortadan kaldırılması, aşılması, biliyoruz ki Allah-u Teala zamanı sıfırlayabilen mahlukatından hiç birisi bu yetkinin sahibi değil. Allah-u Teala öyle bir hızlı sahibi ki bu hız zamanı sıfırlıyor. Böyle olunca Allah-u Teala zamandan münezzeh oluyor. Ama zamandan münezzeh olmak aynı zamanda mekandan münezzeh olmayı da sağlar. Eğer Allah-u Teala yapacağı her şeyi sıfır zaman aralığında yapıyorsa, kainatın her noktasında aynı anda sıfır zaman aralığında bulunabiliyor. Öyleyse bu Allah-u Teala'ya has bir özellik. Yalnız yaratıcının böyle bir özelliği var. Zamanı sıfırlayabilen bir sonsuzluğun sahibi olmak. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi mi? Elbette. İnsanlar da sonsuzluğun sahibi. Ama bir küçücük farkla hiç kimse zamanı sıfırlayamaz. Allah'tan başka hiçbir varlığın, hiçbir mahlukun böyle bir yetkisi mevcut değil. Öyleyse insanın boyutlarına baktığımız zaman üç boyuttan ibaretten ederiz hep. Yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere. Oysa ki bütün insanlar beş boyutludur. Dördüncü boyut zaman, beşinci boyut hız. Bu dördüncü ve beşinci boyutlar ters orantılıdır birbirine. Ve zamanın kısalması hızın sonsuz derece yükselmesine bağlı. İşte zaman dediğimiz müessese bildiğiniz gibi Enbiya Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği bir standartla başlıyor. Diyor ki Allah-u Teala evvelce gökler ve yer bir idi. Sonra biz onları fethettik, mekanlarından kopardık, dağıttık ve kainatı yarattık. O kafirler düşünmez mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir tek noktada toplanmış olan, kainat kadar ağır bir tek noktada toplanmış olan, bütün uzaylara çıkarılmış olan bir sistem. Uzaylar çıkarıldığı zaman nokta oluşuyor. Sonra uzayları katıyor Allah-u Teala ve her partikülü bir belli gezegeni vücuda getirmek üzere oraya gönderiyor. Kinetik enerji vererek gönderiyor. İtiş hızıyla gönderiyor. Ve sonsuz hıza yakın bir hızla ama aslında ışık hızının ötesine geçemeden bütün partiküller ait olduğu alemlere gidip orada ait olduğu gezegenleri gerçekleştiriyorlar. Ve kainat hala büyüyor. O bir tek noktadan ayrılan ve kainatın her noktasına dağılan bütün partiküller bir noktadan ayrılıp devam ettikleri sürece yola geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman parçasında yaşarız. Sonra ne olur? Kıyamet günü Allah'ın verdiği kinetik enerji sona erer. Artık itiş enerjisi yoktur. Büyüme duracaktır. Arkadan gravitasyon başlayacaktır. Büyük kütlelerin, küçük kütleleri çekebilme gücü ve kainat küçülmeye başlayacaktır. İşte bu büyümenin ve küçülmenin dizaynı zamanla alakalı olduğu için bunları bu akşam söylüyoruz. Büyüme bittiği anda zaman duruyor. Gravitasyon başladığı anda zaman tersine dönüyor. Çünkü artık uzayların yok edilme sistemine geçiyor Allah Teala ve bütün gezegenler koptukları parçalarıyla tekrar birleşiyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala dünyanın güneşle birleşmesinden, dünyanın ayla birleşmesinden, sonra her ikisinin güneşle birleşmesinden bahsediyor. Öyleyse nasıl dünya güneşten koptuysa, ay da dünyadan koptuysa akkor halindeyken, kıyamette bunların tekrar evvela güneşin, evvela dünyanın ayla birleşmesi, sonra her ikisinin birden güneşle birleşmesi söz konusu oluyor. İşte böylece geçmişten geleceğe doğru devam eden zaman orada duruyor ve tekrar geçmişe geri dönüyor. Bu zamanın çeşitli standartları Kur'an'da açık açık anlatılmıştır. Allah Teala katına kadar olan yolun 50 bin yıllık bir yol olduğunu söylüyor. Işık hızıyla gidildiği takdirde. Sonsuz hızla gidildiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi belki birkaç dakikada oraya varmak söz konusu. Öyleyse 50 bin yıllık bir zaman yolla birkaç dakikalık bir yol aynı yol değilmiş gibi görünüyor. Ama fark, sürat farkıysa bu neticeye ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı birkaç dakika içinde gerçekleşmiş olan bir yolcudur. Yalnız yolculuk kısmından bahsediyoruz. Öyleyse bu yolculuğun rahatlıkla bir tayin mekan olduğunu söyleyebiliriz. Bu bir fizik vücut tayin mekanıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette bir fani olduğu için, bir yaratık olduğu için, bizim gibi Allah'ın bir manif olduğu için zamanı sıfırlayamazdı. Ama sıfıra çok yakın bir boyutta Allah'ın katına birkaç dakikada ulaşması söz konusuydu. Neden öyle? Çünkü ruhu vücuduna örtü olmuştu. Allah Teala mecazi olarak bir takım vasıflardan bahsediyor Miraç olayında. Bunların hepsi bu neticeyi sağlamaya vasıta olacak olan manevi işaretler. İşte sayı mekan dediğimiz zaman bunun üst seviye bir dizaynı var. Bir defa zamanı sıfıra doğru yaklaştıran bir özelliği var. Sonra bu sebeple maddenin oluştuğu sistemin tay edilmesi söz konusu. Yani bir nevi ortadan kalkması veya kısaltılması, iki noktanın birbirine yaklaştırılması. Öyleyse tay mekan dediğimiz zaman bir noktadan yola çıkan birisinin inanılmayacak bir hızla, sonsuz hızla bir başka noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah Teala'nın hız kanunlarını dikkatle incelediğimiz zaman üç ayrı hızdan bahsedildiğini görürüz. Işık hızı diğer ikisinin arasındaki bir köprüdür. Işık hızı saniyede 300 bin kilometreden biraz daha fazla bir hızı ifade eder. Bütün fotonlar ışık ışınıdır. Ve saniyede 300 bin kilometreden biraz daha hızlı bir şekilde doğrusal olarak hareket ederler. Bu hareket bir kendilerine bir itiş enerjisi verilmesine ihtiyaç göstermez. Bildiğiniz gibi elektronlar ve karşı elektronlar bu alemdeki atomların motivası içindedir. Karşı elektronların devir sayısı, elektron devir sayısının yarısı kadar ve bir takım madenlerde veya gazlarda karşı elektronların kendilerine elektrik enerjisi verildiğinde daha hızlı bir şekilde devir sayısını arttırdıklarını görüyoruz. Bunun manası kısacık bir zaman parçasının sonunda karşı elektronların devir sayısının elektron devir sayısının artmasına rağmen karşı elektronların devir sayısı daha çok arttığı için birbirine eşit olmasını sağlar. Ne zaman elektron ve karşı elektron devir sayısı birbirine eşitse o bulunduğu o noktayı baz teşkil eden bütün fotonlar bulundukları yerden lineer olarak, doğrusal olarak 90 derecelik bir açıyla ayrılırlar. Bu itibarla dayandıkları baz her birinin değişik bir vasat olması hasabıyla her tarafa birden yayılma başlar. Odanın bir noktasına yakılan bir ışık doğru çizgiler halinde odanın her tarafına birden yayılır. İşte bu ışığın hızı ışık hızıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eder. Düşünebileceğiniz her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde hareket eden nedir? Zahiri alem kanadında elektronun karşıt zahiri alem kanadında yani merza alem kanadında karşıt elektronun vazife aldığı iki kanadı birbirine eşit ağırlıkta olan bir uçak bu. Işık duvarı üzerinde saniyede 300 bin küsur kilometreyle hareket halinde olan bir ışık. Bir elektron, bir karşıt elektron. İşte bu hızın altı normal standartlarda dünyamızdaki bütün hızları ifade eder. Hızların ulaşabileceği, yani itiş enerjisiyle ulaşabileceği son hız, ışık hızına çok yakın bir hızdır ama ışık hızına ulaşamaz. Işık hızına ulaşmak, kinetik enerjiyle gerçekleşen bir olgu değildir. Söylediğimiz gibi mutlaka bir elektronla karşı elektronun bir araya gelmesi gerekir. Öyleyse neyi gördük? Fizik standartlarda fizik alemin varlıkları ışık hızına kadar hıza ulaşabiliyorlar. Onun ötesine kendi alemlerinde geçemiyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada bir sırrı var. Sırrı şu, bir maddenin veya bir partikülün ışık hızını aşabilmesi mutlaka onun karşıt elektronlarının devir sayısının, elektron devir sayısının geçmesi lazım. Başka bir ifadeyle hiçbir madde veya partikül kendi aleminde sonsuz hızla hareket edemez. Mutlaka başka bir aleme ait olan bir varlık olması lazım. İşte bu alemin varlığını başka bir alemin varlığı haline getirebilmeniz için Allah-u Teala'nın belirlilik ilkesinin gereği olan elektron ve karşı elektron arasındaki dengenin tersine çevrilmesi lazım. Biliyorsunuz ki elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısına sahip. Bir saniyede bir elektron 100 defa dönüyorsa bir karşıt elektron 50 defa dönebilir. Ama karşıt elektronun hızını arttırdığınızı düşünelim. 50'yi 100 yaptınız, ikisi birbirine eşit oldu. 50'yi 101 yaptığınız zaman karşıt elektronun devir sayısı elektron devir sayısını aşar. Bu noktada o varlığı bunun böyle bir sistemden oluşan bütün karşıt elektronları elektron devir sayısını aşmış olan bir varlığı dünya üzerinde artık hiç kimse göremez. Çünkü izlenebilirlik ilkesinin gereği olan sistemde elektronlar karşıt elektronların iki katı devir sayısının sahibidir. Eğer bu devir sayısı dengesi bozulursa, asıl ifadeyi kullanalım, karşıt elektronların devir sayısı kendisinin iki katı olan elektron devir sayısını da aşarsa, bu noktadan itibaren artık bu aleme ait olan bir varlık sayılmaz o. Onu izlenebilirlik ilkesinin bütün gerekleri yok olduğu için bu alemde artık kimse göremez. Gözden kaybeder. İşte UFO'lar bu statünün sahipleridir. Birçok kainatta gezegen bizden bu dünyamızdan çok daha uzun sene ilmi devam ettirebilmişler. Hayat bütün gezegenlerde aynı anda başlamış. Biliyorsunuz ki şu anda Kur'an sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta bilinmektedir. Tıpkı bunun gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle. Ve bu bilinen şey Kur'an'da açıkça ifade ediliyor. Biz diyor Allah Teala Kur'an'ı bütün alemlere indirdik. Yalnız dünyamızla alakalı bir konu değil. İşte böyle bir dizaynda hangi gezegen karşıt elektronların devir sayısını elektronun devir sayısının ötesine geçirmeyi başarabilmişse onlar ışık hızının ötesine geçmişlerdir. Bu hız daha ötede sonsuz bir şekilde artabilir. Öyle artar ki düşünce hızına ulaşır en sonunda. Nedir düşünce hızı? Size desem ki kendinizi şu anda kafanın önünde düşünün, düşünürsünüz. Size desem ki kendinizi ayda düşünün, onu da düşünürsünüz. Güneşte düşünün, gene düşünürsünüz. Tahayyül ettiğiniz en uzak gezegende düşünün desem, onu da düşünürsünüz. Ama mesafeleri karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük bir farklılığın oluştuğunu görüyoruz. Nasıl bir farklılık bu? Buradan kapıya kadar olan mesafe 10 metre ise, 20 metre ise böyle bir kapının önünde oluşu bir saniyelik zaman parçasında düşünebildiğinizi varsayalım. Düşünmek mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Bütün mahluklar için olay budur. Kendinizi ayda düşünün dediğim zaman o ayda düşünmeniz 10 metrelik mesafe ile ayın mesafesi arasında bir sonsuzluk vardır, sonsuz kat. Ama gene bir saniyede düşündünüz. Güneşte düşünün dediğiniz zaman gene düşündünüz, gene aynı zaman parçasını kullandınız. Oysa ki o kullandığınız zaman parçası içinde düşünceniz, düşünme sisteminiz, hiçbir aleme ait olmayan düşünceniz o düşündüğünüz yere kadar ulaştı aynı anda. Öyleyse birer saniye zaman parçaları içinde buradan kapının ne kadar gidebilen düşünceniz güneşe kadar gitti. Gene aynı zaman parçası içinde bir saniye içerisinde en uzak gezegene kadar ulaştı. Öyleyse mesafeler bu alemin dışındaki bir varlık için geçerli değil. Sonsuz hızla hareket edebilir. Bu hızın son noktası düşünce hızıdır. Ama düşünce hızı da mutlaka zamandan bir parçayı muhtevasını alır. Ve böyle bir dizayn mümkün. O zamandan bir parçayı muhtevasını almayan kim? Sadece Allah. Zamanı da yaratan, mekanı da yaratan ve kendisi ne kadar geriye giderseniz gidin hep var olan, ne kadar ileriye giderseniz gidin gene var olmakta devam edecek olan. Öyleyse nasıl oluyor da düşünce böylesine bizim hız sınırlarımızın ötesine geçebiliyor? Allah-u Teala'nın kanunlarına çok uygun. Çünkü akıl hiçbir alemin varlığı değildir. Şimdi alemleri beraber düşünün. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Onun karşıtı nefsimizin alemi, berzah alemi. Ruhumuz emr aleminin varlığı, üçüncü alem. Onun karşıtı şeytanın hakimiyet kurduğu zulmani alem. Allah-u Teala'nın ruhlar alemi adını verdiği sistem zemin kattan başlar. 7 tane gök katı aşarak Allah'a kadar ulaşır. Sırat-ı müstakim. Ondan sıfır katından aşağı doğru inen 7 tane gök katı, 7 tane yer katını itibar eden sistem o da sırat-ı cehim. Öyleyse ister sırat-ı müstakim olsun Allah'a ulaştırsın, ister sırat-ı cehim olsun şeytana ulaştırsın, cehenneme ulaştırsın. Birisi ötekinin zıttı 4 alem oldu. Cinlerin yaşadığı gayb alemi 5. alem ve bu alemin zıttı cinlerin nefslerinin onlar öldükten sonra, yandıktan sonra yaşadığı alem onların berzah alemi, onların cinlerin nefslerine ait olan berzah alemi altı alem oldu. Yedincisi yokluk. İşte akıl, akıl var ya akıl, akıl bu alemlerin hiçbirine ait değil. Bu alemlerin tümünün dışında. Hepsinin dışında. Onun için hangi alemde olursa olsun düşünce, aklın ürünü olan, aklın neticesi olan düşünce bütün alemlerde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Öyleyse bu fizik kanunları ait olduğuyla oturtunca sayı mekan kolay anlaşılır. Bir nesne olacak şimdi. Nefsimiz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Bu alemde oluştuğu zaman nefsimiz fizik vücudumuzdan bu alemde dışarıya çıktığı zaman bu alemin malı olmayan bir varlık artık ortadadır. İşte bu sebeple aklımız onu bu alemin içinde sonsuz hızla hareket ettirebilir. Kendi alemine ulaşırsa o zaman Allah Teala o alemde nefsimizin sonsuz hızla hareket edebilmesi için mahiyet değişikliği yapıyor onda. Kendi alemine, berza alemine ulaşan nefs, eğer hareket halindeyse, yani akıl onu bir yere götürecekse, o zaman bu nefsin yapısı, berza aleminin yapısının dışına çıkartılıyor Allah-u Teala tarafından. Sonsuz hızı devam ediyor. O alemden geriye dönerken, gene kendi aleminde, yani berza aleminde, nefsin yapısı değiştiriliyor. Ve o alemin dışına çıktığı anda, asli yapısına kavuşuyor. Zaten o zaman zahiri alemde hareket halinde olduğu için sonsuz hareketine hiçbir şey engel olamıyor. Öyleyse demek oluyor ki nefsimizin bu alemde hareket haline geçişi ışık hızının ötesinde bir hızı otomatik olarak geliştiriyor. Bu sebeple nefs sayı mekanı yapanlar bu gezegenden başka bir gezegene gidebilirler. Birkaç dakikanın içinde oraya varırlar. Varmaları nefslerinin zahiri alem içinde hareket ettiği için sonsuz hızla hareket etmek imkanına sahip olmasından kaynaklanır. Ruh içinde durum aynıdır. Fizik vücut içinde durum aynıdır. Öyleyse her biri kendi aleminin dışında olma vasfını kazandıkları anda derhal sonsuzluğa geçmek imkanının sahibidirler. Ruh için zaten bir problem yok. Çünkü Allah-u Teala ruhu bütün alemlerde hem fizik hem de fiziğin ötesinde bir konuma ulaşmak üzere programlamış. Öyleyse ruh dilediği an vücudumuzdan ayrılır. Berz aleminin varlığı olabilir, zahir aleminin varlığı olabilir, emr aleminin varlığı olabilir, bütün alemlerin varlığı olabilir ve bütün alemlerde oranın varlığının dışına da çıkabilir. Öyleyse ruh nevişi asını münasır bir özellik taşıyor. Zaten fizik vücudumuz da nefsimiz de dört enerji küresinden oluştuğu halde ruhumuz altı enerji küresinden oluşur. Ruhumuzun her atomu altı enerji küresinden oluşur. Öyleyse farklı bir ortamda farklı bir dizayn söz konusu. Nedir sayı mekan? Zamanın yok edilmesi, mekanın tay edilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilminde bir neticeye ulaşıyoruz. Burada dizaynı Allah-u Teala'nın standartlarında dikkatle incelemek lazım. Üç ayrı tayyi mekan, üç ayrı uygulamayı gerektirir. Nefs tayyi mekanı en kolay ve en yaygın tayyi mekan şeklidir. Nefs sayı mekanını zaten herkes yaşar. Fakat bunu yaşadığının farkında değildir. Yani her kim rüyasında uçmuşsa o nefs sayılma kendi yaşamış birisidir. Ama kontrol altında değil. Ne zaman bir insan farkına varırsa ki o anda rüyadadır. Bunun şuuruna erdiği andan itibaren duruma hakimdir. Sayı mekanı gerçekleştirir. Artık o dilediği yere sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Neden sonsuz hızla? Nefs sayı mekanının standartlarına beraberce baktığımız zaman hemen bu bilmeceyi çözeceğiz. Ne zaman fizik vücudumuz gerçek uykuya ulaşırsa, uykuda gezenler hariç olmak üzere herkesin nefsi vücuttan ayrılmaya hazırlanır. Neticede de ayrılır. Nasıl ayrılır? Nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar ayrılabilmesi için eşitlik olması lazım. İşte gerçek uykuya ulaştığımız zaman parçasının belki bir tek saniyelik bir bölümünde nefsin elektron devir sayısı artar, fizik gücün elektron devir sayısı azalır ve ikisinin dengeye geldiği anda nefs vücuttan seriyeden kıl çeker gibi ayrılır. Bu neye benzer? Bir kamyon düşünün. Bir de özel araba düşünün. Özel arabanın sürati 200 kilometre olsun, kamyonun 100 kilometre. Eğer kamyonun hızını 150 kilometreye çıkartırsanız, öteki arabanın da hızını 150 kilometreye indirirseniz, ikisi yan yana giderken birisinin, herhangi bir insanın birinin ötekine geçmesi sokakta yürüyormuş gibi bir kolaylık arz eder. Çünkü iki araba aynı hızla ve yan yana gidiyor. Birinin ötekine geçmek hiçbir problem göstermez. Ne demek istiyorum? Kim nefs sayı mekanı yaparsa, kim uykuya varırsa, uykuya vardığı anda onun vücudundan nefsi derhal ayrılır. İşte tayyi mekanı yaşayanlar bu ayrılığı uyanık olarak gerçekleştirenlerdir. Yani o kişinin aklı nefsine kumanda etmeye başlar ve nefs fizik vücuttan ayrıldığı zaman tamamen nefsi kontrol altında bulundurur akıl. Artık akıl fizik vücuda kumanda etmemektedir. Fizik vücudun elektron devir sayısı nefs kendisinin ayrıldığı an tekrar eski haline döner. Nefsin elektron devir sayısı da fizik vücuttan ayrıldığı an derhal kendi elektron sayısına döner. Ve böylece nefs başka bir alem olan zahiri alemde kendisine ait olmayan bir alemde sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibi olur. İşte böyle bir dizaynı gerçekleştirmemiz hepimiz için mümkündür. Her gece insanlar rüya görür. Bir kısım insanlar da rüyalarında uçarlar. Uçanlar aslında uykularında tayyi mekanı yaşayanlardır. Ama onlar hiçbir zaman tayyi mekan yaptıklarının farkına varamazlar. Sadece rüyasında uçtuğunu, bir hayal aleminde uçtuğunu düşünür. Oysa ki rüyamızın çok az bir bölümü hariç aşağı yukarı bütünü gerçektir. Bu alemde cereyan etmeyen, başka alemlerde cereyan eden bir güzel yolculuğu her seferinde yaşarız. İşte söz konusu olan şey bunun bilincinde olmaktır. Ne zaman bilincinde olursak o zaman yaşadığımız şey artık rüya değildir, tayyi mekandır. İster insanlar uyumadan evvel tayyi mekan standartlarına girmeyi denesinler. Nefs vücuttan ayrıldığı an fizik vücut derhal uykuya dalar. Akıl artık fizik vücuda kumanda etmemektedir. Nefse kumanda etmektedir. Fizik vücudu idare eden nedir? Otomatik kontrol sistemleri. Midemizi, bağırsaklarımızı, kalbimizi, akciğerlerimizi, bütün organlarımızı çalıştıran otomatik kontrol mekanizmaları artık onları kontrolünü almışlardır. Bu sistemlerin her biri sünnetullahın bir bağlantısını ifade eder. Sünnetullah bütün sistemleri kontrol altında tutan Allah'ın sonsuz kompütürüdür. Ve vücuttaki kumanda merkezleri o sonsuz kompütüre bağlı olarak devamlı kontrol altında tutulur. Öyleyse vücudumuzda bütün bu sistemleri uygulayan gıddeler var. Bunlar otomatik kontrol sistemleri. Akciğerlerimizi çalıştıran, kalbi çalıştıran, midemizi çalıştıran, böbreklerimizi çalıştıran otomatik kontrol sistemleri var olduğu sürece fizik vücudumuzun biz uykudayken aklımıza ihtiyacı yoktur. Ama o dönemde nefsimizin aklımıza ihtiyacı vardır. Ve aklımız nefsimizi kullanır. Yine o aklımız Allah'ın bize verdiği en büyük akıl, ihsan olan aklımız sonsuz hızla nefsi hareket haline geçirir. Hangi gezegene gidecekse oraya gider. Bu dünyada kendine bir gezi düşünmüşse dilediği yeri düşünmesi yeterlidir. Düşündüğü anda düşünce hızıyla oraya ulaşmıştır. Ve akıl kendisinin ulaştığı, sonsuz hızla ulaştığı oraya, o yere ait olduğu bu olayın yaşandığı alemin dışındaki bir herhangi bir nesneyi aynı hızla ulaştırmak imkanının sahibidir. Bu sebeple nefsimiz bir anda ait olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşır. Bu sonsuz yıldızlara baktığınız zaman her birinin bir dünya gibi bir gezegen olduğunu düşünün. Kimisinde hayat var, kimisinde yok. Düşünün ki sadece bizim galaksimizde 250 milyon güneş sisteminin varlığından bahsediliyor. Yani böyle bir dizaynda artık ötesini düşünmeye gerek bile yok. Allah'ın sonsuzluğu bütün alemleri kaplamış. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. İşte sonsuz ilim sahibi olan Allah-u Teala bu iliminden bir parçayı insanlara da vermiş. Ve insanlar nefs sahibi mekanı yapıyor ve insanlar ruh sahibi mekanı yapıyor ve insanlar fizik vücut sahibi mekanı yapıyor. Öyleyse nefs sahibi mekanında vücuttan ayrılan nefs bir aleme, başka bir aleme gider. Fizik vücutla nefsin arasında başlarını birbirine bağlayan bir kordon vardır. Allah-u Teala'nın yarattığı bu kordon nasıl bir kordon sistemi ise nereye kadar giderse gitsin, ne kadar sonsuzluklara giderse gitsin bu kordon hiç kopmaz. Allah her şeye kadirdir. Ve başka insanların kordonları birbirine karşılaşsa biri ötekine hiç dokunmadan birbirinin içinden geçerler. Ve bir gün başımızın önündeki kordondan nefsimize bağlandığını göreceksiniz. İşte nefs daimi kendi yaptıklarını iddia eden Budistler diyorlar ki bu kordonlar göbekten birbirine bağlıdır. Bunun külliyen yalan olduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Başka bir şey yaşıyorlarsa biz onu bilmeyiz. Ama bildiğimiz, yaşadığımız nefs daimi mekanı başımızdan, fizik vücudumuzun başından nefsimizin başına bir kordonun uzatıldığını gösteriyor. Bu kordon sonsuza kadar uzayabilen bir nesnedir ki hiçbir nefsi başka bir vücuda ulaştırmaz. Başka bir vücudun bir nefsi kendisine mal etmesi veya buna benzer bir olay hiçbir şekilde mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda nefsimizin dilediğimiz yere, düşündüğümüz yere birkaç saniyede ulaştığını görüyoruz. Ve gittiğiniz yerlerde eğer insanlar sizi görmüyorlarsa bilin ki nefs halindesiniz. O yaşadığınız zahir alemdir. Zahir alemden hiç kimse normal standartları nefsi görmezler. İnsanların arasında gizlisiniz ama sizi kimse görmez. Dünyadasınız. Ama sizin uyuduğunuz esnada gündüzü yaşıyorsunuz. O zaman dünyanın öbür tarafındasınız. Diğer yarım küresindesiniz. Ve güneşin olduğu taraf, gecenin olduğu taraftan daima farklı ve dünya döndüğü için devamlı şekil değiştiriyor. Öyleyse nerede şartlar fizik değilse orada bilin ki nefsiniz bu alemde. Ama bir de şartların fizik olduğu bir aleme gideceksiniz. Sizden hemen ölmüş olanların yaşadığı berzah alemi. O zaman şu bardağı nasıl elimde tutabiliyorsam, nasıl içindekini içebiliyorsam, işte eğer o alemde böyleyseniz, bardağı tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız, o zaman oradasınız, berzah alemindesiniz. Sizden evvel ölmüş olan kişilerin nefslerinin kıyamete kadar yaşayacağı yerdesiniz. Berzah alemi nefslerimize göre fizik olarak yaratılmıştır. Ve bütün insanların nefsleri öldükten sonra mutlaka oraya giderler, orada yaşantılarını devam ettirirler. Ta kıyamet gününe kadar orada yaşamakta devam ederler. İşte nefsleriniz o gittikleri yerde sonsuz hızını devam ettirebilmek için Allah Teala nefslere küçücük bir değişiklik yaptırır. Nefslerin yapılarında o yaptığı değişiklikle nefsimizin karşıt elektronların devir sayısını ötesine geçirir. O zaman berzah aleminde de sonsuz hızla hareket edebilen nefsler bu aleme ulaştıkları zaman tekrar yapı değişikliğine uğrarlar. Işık duvarı üzerinden geçerken iki alem arasındaki ve bizim alemimizde normal bir nefsin standartlarında gelirler. Bir gün inşallah hepinize tayy-i mekan nasip olacak. Tayy-i mekanı yaptığınız zaman şunu unutmayın. Sakın şu vücudunuzu düşünmeyin. Neden düşünmeyin? Çünkü düşünürseniz soluğu vücudunuzda alırsınız. Tekrar dönmeniz de o gece bir hayli güç bir şey. Öyleyse inşallah yaşarsınız. Yaşadığınız zaman göreceksiniz ki aslında uçaklara falan fazla para vermenize gerek yok. Allah'ın yardımıyla her şey çok güzel gerçekleşebilir. İşte nefs tayyi mekanı bu standartlar altında gerçekleşebilen bir olgudur. Söylediğim gibi herkes tayyi mekanı kim bilir kaç defa yaşamıştır. Ama rüyada yaşadığı için, bunun bilincinde olmadığı için bir hayal yaşadığını zannetmektedir. Oysa ki mutlaka bir kez geri gitmiştir. Eğer bunun bir ötesine geçmek söz konusuysa bunun adı ruh tayyi mekanıdır. Ruhumuz kendine ait olan elektron devir sayısını dilediği an dilediği standartları değiştirmek imkanının sahibidir. Ruhumuz 6 grup enerji küresinden oluşur ve emr aleminde, zahiri aleminde, berzah aleminde bütün özelliklerini bir ruh dilediği an kazanabilir veya yok edebilir. Zahiri alemde bir ruh, zahiri alemin bir parçası olur derse, dilerse zahiri alemin parçası olur, hemen dışına çıkar. Berzah aleminde bir ruh, berzah aleminin varlığı olur, herkes onu nefsen eder veya dilerse bir anda bu standartın dışına çıkabilir. Aynı ruh, gayb aleminde, gayb aleminin standartlarına girer veya dışına çıkabilir. Öyleyse Allah-u Teala ruha farklı bir özellik vermiş. O dilediğini dilediği standartlarda yapmak imkanının sahibidir. Kim ruhtayı mekanı yapabilir? Salaha ulaşan kişinin başının üzerine Allah-u Teala bir hediye olarak kendi ruhunu gönderir o kişinin. Bu onun nefs tayyi mekanını yapması için Allah'ın bir hediyesidir. Ruh tayyi mekanı yapması için. Onun başının üzerine taşıdığı bu ruh, aklının her zaman komanda edebileceği bir nevi uçak gibidir. Ve o ruha komanda eden akıl, o ruhu dilediği yere bir anda ulaştırabilir. Nefs tayyi mekanından ruh tayyi mekanının farkı, ruhun gittiği yerde fizik hüviyete derhal bürünebilme imkanıdır. Ama orada O bunu yaparken eğer fizik vücut uykuda değilse, o kişinin fizik vücudunu aklı kumanda etmektedir. O zaman ruha Allah kumanda eder. Öyleyse farklı bir sayı mekan boyutuna girdik. Ruh sayı mekan

varlığına sebeptir. Öyleyse bir kişi fizik vücuduyla bu arada herhangi bir şehirde görünürken onun ruhu başka bir yerde, mesela haçta, aynı anda, aynı gün görünebilir. Eğer akıl o kişinin fizik vücudu uykudaysa o sırada, akıl ruha kumanda eder. Kişi uyanıksa, fizik vücudunun içindeyse, fizik vücudunu aklı kumanda ediyorsa, o zaman ruha kumanda eden Allah'ın sünnetullahıdır. Ve bu sayı mekanının sahibi olan kişi aslında bu sayı mekanı yaşayan değildir. Öyleyse birçok evliya için anlatılan çok şeyler duymuşsunuzdur. Aynı günde hem Konya'da görmüştür Mevlana Celalettin Rumi, hem Haç'ta görmüştür. Ve normal standartlarda fizik olarak görmüştür. Bu da inşanın tabiatına son derece uygundur. Çünkü söylediğimiz gibi ruh, dilediği alemde fizik olabilir. Dilediği alemde fiziğin destesine geçebilir. Bu ikinci sayı mekan çeşidinde de ruhun hareket halinde olması, söylediğimiz gibi fizik vücudun uyku haline girmesiyle gerçekleşirse eğer, kişinin aklı ruhu kontrol altında tuttuğu için bütün olanlardan Allah-u Teala'nın ve evliyası her zaman haberdardır. Ama Allah-u Teala bunu dilerse ruhu bir başka varlığa, bir başka şeyi ispat etmek için o kişinin ruhunu Allah'ın sünnetullah'a kumanda ederek başka bir yere her zaman gönderebilir. Ve bunun da neticeleri çok görülmüştür dünya üzerinde. Öyleyse bir başka tayin mekan çeşidi var mı? Evet var. Fizik vücut tayin mekanı. Zannetmeyin ki fizik vücut kendi kendine fizik vücut tayin mekanı yapabilir. Hayır, fizik vücut daima bir vasıtadır. Öyleyse sonuca bakarsak ne görüyoruz? Fizik vücutla nefs arasındaki ilişkinin çok iyi bilinmesi lazım fizik vücut tayin mekanına yerli yere oturtabilmek için. Fizik vücudumuz içindeki nefs, elektron devir sayısı itibariyle fizik vücudumuzun elektron devir sayısının yarısı kadar elektron devir sayısına sahiptir. Öyleyse bu sebeple fizik vücudumuzun içinde esirdir. Fizik vücut bayılmadıkça, fizik vücut ölmedikçe, fizik vücut uykuya dalmadıkça nefs fizik vücudumuzdan ayrılamaz. Demek ki bir insanın nefs sayı mekanını yaşayabilmesi 3 standartta gerçekleşir. Fizik vücudun uyku haline girmesi, birinci standart bayılması, ikinci standart ölmesi, üçüncü standart ölürse artık o kişinin nefs sayı mekanı zaten 40 binlik bölümü mezarda geçen, geri kalanı da berzah aleminde geçen, kıyamete kadar devam edecek olan bir tayin mekan olayıdır. Fizik vücut tayin mekanına gelince bu söylediğimiz kanunla çok yakından alakalıdır. Hangi kanunla? Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde esirdir. Neden esirdir? Çünkü nefsimizin elektron devir sayısı fizik vücudumuzunkinin yarısı kadardır. İşte öyle bir an düşünün ki ruh fizik vücudun üzerine geliyor, yerleşiyor yerine, ama ruhun elektron devir sayısı fizik vücudumuzun 2 katı kadar. Ne demek bu? Şu demek. Ruh fizik vücudumuzu esir olur. Ve fizik vücudumuz ruhumuzun her zerresine kumanda etmesi sebebiyle görünmez olur. Hiç kimse fizik vücudu göremez. Neden göremez? Çünkü ruhu göremezler. Ruh da fizik vücudumuzun her zerresine sahip olduğu için, her zerresini kapladığı için hiç kimse fizik vücudumuzu göremez. İşte böylece fizik vücudumuzun ruhumuzla birlikte sonsuz hızla hareket edebildiğini görüyoruz. Bir kişi ruh sayı mekanı yaptığı zaman ruhu yalnız gider oraya. Sonsuz hızla gider. Orada şekil değiştirir. Normal bir insan hüviyetine girer.

0: kimse onun ruh mu, gerçek bir fizik beden mi olduğunu anlayamaz. Sonra da tekrar sonsuz hızla ait olduğu yere geri dönecektir. Fizik vücudun üzerindeki yerini tekrar alacaktır. Ama fizik vücut tayin mekanında fizik yere ulaşıldığı zaman ruh kontrol müessesesini bıraktığı anda fizik vücut orada serbesttir. Orada dilediği gibi hareket edebilir. Ama geri dönerken, kendi alemine bulunduğu yere geri dönerken, o zaman tekrar fizik vücudu ruhun kontrol altına alması gerekir. Ve tekrar ruh iki kat devir sayısıyla fizik vücudun üzerine gelip onu tamamen kaplar. Bu geri dönüş için mutlaka gereklidir. Geriye ulaşıldığında, ait olduğu yere geri dönüldüğünde ruh tekrar fizik vücudu terk eder ve ışın üzerindeki yerini alır. Fizik vücutta orada sanki bir uykudan uyanmış gibi normal standartlarına ulaşır. Öyleyse fizik vücut standartları, ruh standartları, nefs standartları üç ayrı tip tayin mekanı sergiler. İşte Hazreti Süleyman'ın Belkıs tahtını getirmeden evvel bana hanginiz onun tahtını getirebileceksiniz dediği zaman İfrit adlı cin diyor ki siz daha yerinizden kalkana kadar ben onu size getirebilirim. Kitaptan bir bilme sahip olan adamsa dedi ki diyor Allah-u Teala siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar ben onu size getiririm. Ve Hazreti Süleyman o kişiden yüzünü döşemeye çevirdiği zaman döşemenin üzerinde tahtı gördü diyor Allah-u Teala. Öyleyse olay gerçekleşmiş. Allah-u Teala Hazreti Süleyman'a verdiği hızları üç ayrı bölümde dizayn etmiş. Ve fark ediliyor ki Hazreti Süleyman devamlı olarak tayin mekan yaşamış. Sonsuz hızın sahibiydi. Öyleyse bu statüde Allah-u Teala'nın zamanı geriye çalıştırması veya sonsuz hızı tarif eden birçok ayete girmesinin var olduğunu görüyoruz. Mesela yedi uyuyanlar için Allah-u Teala zamanı durdurmuş. Zaman diğer insanlar için devam ediyor ama onlar için tutuyor. O mağaradaki hayatta onlar mağaraya alındıklarında diyorlar ki Allah-u Teala ya Rabbi bize katından bir mürşit gönder. Bizi mutluluğuna ulaştır. Allah-u Teala diyor ki bunları sağdan sola, soldan sağa hep döndürdük. Ve çıktıkları zaman uyandırdık onları. Ne kadar yaptıklarını sordular birbirlerine. Birkaç saat dediler diyor. Ama diyor fırına ekmek almaya gittiklerinde bunun ellerindeki paraların 200-300 yıl evveline ait olduğu anlaşıldı. Ve böylece yedi uyuyanlar o dizayn içerisinde zamanın kendilerine çalışmadığı bir ortamın sergilendiğini anladılar. Allah-u Teala'nın ihsan ettiği hız müesseseleri bütün sistemlerde Allah'ın emrettiği biçimi boyuta geçerlidir. Mesela 50 bin yıllık yol dediği Allah-u Teala dünya ile kendi arasındaki mesafeyi için meleklerin oraya bir günde çıktığını söylüyor. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birkaç dakikada çıktığını görüyoruz. Öyleyse farklı sistemler söz konusu. Bu dünyadan Allah'ın katına kadar gidip, fizik vücuduyla gidip, oradan dönebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir o güne kadar. Hazreti İdris'in de, Hazreti İsa'nın da Allah'ın katında olduğu söyleniyor. Fizik vücutlar olarak oradalar. Ve tekrar Hazreti İsa'nın geri döneceği konusunda Allah-u Teala'nın kesin bir teminatı var. Ama Hazreti İdris'in ne olacağı hakkında bir işaret Kur'an-ı Kerim'de görülmüyor. Öyleyse bu da bir sayı mekandır. Hazreti İdris'in cennete alınması olayı bir tayin-i olayıdır. Hazreti İdris Allah-u Teala diyor ki mutlaka görmek istiyorum diyor cennetini. Allah-u Teala sonunda dayanamıyor, onu cennetine götürüyor. İyice dolaştıktan sonra çık tekrar seni dünyaya indireceğim diyor. Hazreti İdris diyor çıkmaz. Allah-u Teala diyor ama ben bana diyor söz verdin çıkacağım diye. Tamam diyor verdim ama diyor şimdi çıkmak istemiyorum. Sen diyor benim Rabbimsin, beni affedersin. Allah Teala diyor ki kabul ettim. Hadi kal diyor burada. Yani naz makamı da Allah Teala'ya bazen böyle onun önceden bildiği ama bilmez göründüğü şeyleri yaptırır. Allah Teala muhakkak her şeye kadirdir. Ve Hazreti İsa'nın göğe alınışına beraberce bakalım. O 12. havari Romalılara haber veriyor ve geliyor salona. Allah Teala diyor ki o geldiği zaman diyor biz onun yüzüyle Hazreti İsa'nın yüzünü değiştirdik diyor. Onu diyor götürdüler diyor çarmıha geldiler. Biz de diyor Hazreti İsa'yı katımıza kaldırdık diyor. Nasıl kaldırmış? Yine tayin mekan olayı. Hem Hazreti İsa'nın hem de Hazreti İsa'nın olayı tayin mekan olayı. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah'ın katına çıkması miraç olayı. Yine tayin mekan. Üçünün de fizik vücut tayin mekanı. Unutmayın hepsinin fizik vücutlarının üzerine ruhları örtü olmuş. O standartlar içinde Allah'ın göklerine yükselmişler. Allah'ın katına kadar yükselmişler. Ve iki tanesi orada kalmış. Sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e has bir olay yaşanmış. O tekrar geri dönmüş. Öyleyse ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır Allah-u Teala'ya ki o bizim peygamberimiz. Allah-u Teala Kur'an'ı ona indirmiş. Ve bütün alemlerde mutlaka tanınan bir peygamber. Allah-u Teala onun için diyor ki seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Kur'an-ı Kerim'i gene Allah-u Teala öyle söylüyor. Alemlere rahmet olarak yarattım diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim dediğimiz zaman sadece bizim şu dünyamızda Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilen sadece bu dünyada tanınan bir din kitabı değil. Allah'ın bütün alemlere indirdiği bir kitap. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de o kitap kendisini ilen kişi olarak bütün alemlerde tanınıyor. İşte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in miracına dikkatle baktığımız zaman onun da bir fizik vücutta mekanı olduğunu görüyoruz. Ne yapmış Allah Teala? Gelecek nesillere ibret olsun diye ve Mekkelilere ibret olsun diye Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i doğrudan doğruya katına almamış. Oradan bilmem kaç hafta mesafede olan bir kervana Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e evvel ulaştırmış. Orada durmuş. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kervan sahipleriyle konuşmuş. Oradan bir iki dakikalık konuşmadan sonra ayrılan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem birkaç dakika içinde ikinci kervana ulaşmış. İkinci kervan birinciden bir hafta sonra gelecek Mekke'ye. Ve onlarla da konuşmuş. Özellikle zaman ölçüsünü onlara tayin ettirmiş. Ve ondan sonra da Allah-u Teala onu Mescid-i Aksa'ya ulaştırmış. Mescid-i Aksa'yı da tavaf ettikten sonra oradan yükselmiş Allah-u Teala'nın katına. Ve Allah-u Teala'nın huzurundayken Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şöyle yazıyor. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani ruhunun gözleriyle görüyor. O zaman Allah-u Teala'nın katına ulaştığı zaman gördüğü şeyi ruhunun baş gözleriyle görüyor. Ama ondan evvel gördüklerini Allah-u Teala bize de gösterdiği gibi, bütün kalp gözü açık olanları gösterdiği gibi kalp gözüyle göstermiş. Ve Allah-u Teala bu sebebe dayalı olarak kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Biliyorsunuz ki Hazreti Musa da Allah-u Teala'yı görmek istedi. Baş gözleriyle görmekte ısrar etti. Allah-u Teala da buyurdu ki sen buna dayanamazsın. Biz baş gözlerini bizi görebilecek olan vasıfla yaratmadık. Onun için sen peygamber de olsan buna dayanamazsın. Bundan vazgeç dedi. O da vazgeçmem dedi. Allah-u Teala öyleyse dedi şimdi bu karşıdaki daha da tecelli edeceğim. O beni kendi gözleriyle görecek. Dağın kendisine has olan görme özelliğiyle görecek. Sonucun ne olduğuna bak. Ondan sonra ısrar ediyorsan o zaman düşünelim. Ve Allah-u Teala daha tecelli ettiği dağın kendisine ait olan görme hasasıyla Allah-u Teala'nın görmesi, Allah-u Teala'yı görmesini sağladı. Ama dağ buna dayanamadı. Ve merhaba oldu. Ve Hazreti Musa da o anda dağın görme hasasını yakaladı. Ve o da bayıldı. Bu görüşten sonra Hazreti Musa'nın artık Allah-u Teala'yı baş gözüyle görme talebinden vazgeçtiğini görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Allah-u Teala'nın huzuruna vardığı zaman baş gözleriyle Allah-u Teala'yı görmedi fizik vücudunun. Ruhunun baş gözüyle gördü. Ki ruhu zaten emr aleminin varlığıdır. Allah'ın katındaki varlıkların gözleriyle gördü. Unutmayın, huzur namazının imamını fizik vücudu orada değildir. Ruhu oradadır. Bütün o namaz kılanların, orada namaz kılanların fizik vücutları değil, ruhları o namazları kılmaktadır. Öyleyse hepsi her an Allah-u Teala'yı görebilmektedirler. Ve sadece fizik vücudumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmeyi tahmin edemez. Nefsimizin gözleri Allah-u Teala'yı görmeye tahmin edemez. Ama ruhumuzun gözleri Allah-u Teala'yı görmenin yeterli vasıflarına sahiptir. Bir de nefsimizin kalbindeki kalp gözü Allah'ı görmenin standartlarına sahiptir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam giderken Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Onunla karşılaştılar, konuştular. Oradan Allah-u Teala'nın katına ulaştı. Geriye döndüğünde ispat vasıtaları birer birer geliyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demişti ki falanca yerde kervanla karşılaştım. Tabi hiç kimse inanmamıştı. Ama kervan geldiği zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştıklarını, konuştuklarını anlattılar. Onlardan bir hafta sonra gelen ikinci kervan da aynı şeyleri söyledi. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Mescid-i Aksa hakkında sual sordukları zaman derhal gözünün önüne Mescid-i Aksa'nın bütün camları, pencereleri, her şeyi geldi ve bütün cevapları bir defa daha görerek net olarak verdi. Öyleyse Miraç olayı da tam bir payı mekan olayıdır. Fizik vücut payı mekanı olayıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de gördüğünüz gibi birçok fizik vücut tayı mekanından bahsedildiğini görüyoruz. Öyleyse tayı mekan dediğimiz zaman fevkalade güzel bir olayın yaşanması söz konusudur. Bilet parası falan ödemeden bir yerden bir yere her zaman gitmek mümkündür. Allah-u Teala bunu dileyen bütün yoldaki insanlara bir gün onların layık olduğu gün mutlaka o insanda bulunacaktır. Hepinizin Allah'ın tayin mekan müessesesinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a emanet.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki, artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Ali ise başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
0: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzü billahi ve şeytanı ve Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere o bizleri bir araya getirdi. Muhakkak ki Rabbimizin bir nimetiyle karşı karşıyayız. O ki Allah'tır, Rabbimizdir, bizi yaratandır. Onun kölesi olmaktan en büyük şerefe duyduğumuz yegane yaratıcı. Sevgili izleyenler, onunla olan ilişkilerinizde önce ondan hoşlanmaya başlarsınız. Sonra onu seversiniz. Sonra aşık olursunuz. Son merhalde ise daha ötede bir şey var, hayranlık. İşte hepinizin oralara ulaşmasını dileriz ki bir gün ona hayran olacaksınız. Her yaptığının arkasındaki hikmeti Allah-u Teala size gösterdikçe ona hayranlığınız her gün biraz daha büyüyecek. Ve yaklaşımınız sizi sıfır noktasında gören bir periskopla noktalanır. Bakarsınız ki bizim gibi sadece bir sıfırsınız. Belki kocaman bir sıfır. Ama sadece sıfır. O her zaman bütünü temsil eder. O her zaman mükemmeli temsil eder. İnsanlarsa sadece ve sadece bir yaratıktır. Öyleyse basit olarak şöyle bir kendimize bakalım. Yaradanın yarattığına bakalım. Sevgili izleyenler, sıfır noktasının biraz son derece az ötesinden başlayan dalga boyları bir milimetrenin trilyonda, trilyarda birinden başlayan dalga boyları yavaş yavaş büyür. Kilometrelerce büyük dalga boylarına ulaşılır. Sonra sonsuz kilometrelerce büyük dalga boyları. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu alemde yaşamamıza rağmen, zahiri alemin bir parçası olarak yaratılmamıza rağmen, bu zahiri alemdeki bu sonsuz büyüklüğe ulaşan dalga boylarından sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir sahayı renk, ses ve ışık olarak algılamak imkanına sahibiz. Hepsi bu kadar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu insan denilen varlığa dikkatle bakın. Kainatın en üstün yaratığıdır. Allah Teala şu kainatta canlı ve cansız neyi yarattıysam yarattıklarımın hepsini sizin için yarattım ey insanlar buyuruyor. Bütün alemlerde yarattığı her şey insanlar için, sizler için sevgili izleyenler. Öyleyse şu kainatta en değerli mahluk sizlersiniz Allah Teala'nın indinde. Ah bir insan olmanızın gününe varabilseniz. Onun arkasında sizin için Allah'ın hedef gösterdiği şeyleri iyi yakalayabilseniz. O zaman Allah'a sadece aşık olmazdınız. Mutlaka daha öteye geçerdiniz, hayran olurdunuz. Şu yaratılışa dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dünyada bugün üretim faaliyetinde uzanılan en üstün noktada her 5 dakikada bir arabanın sadece robotlar kanalıyla yapılan bir arabanın devreye girdiği bir Japon endüstrisi söz konusu. İnsanlar yok. Sadece robotlar çalışıyor. Ve her 5 dakikada da bir araba bütün bir standartta topun önüne konuluyor. Ne yapmış insanlar? Robotları yapabilmişler. Şimdi insanı düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Neden insan Allah'ın yarattığı mahlukatı içinde en çok sevdiği? Çünkü insanı kendisi için yaratmış. Şimdi bu açıdan meseleye baktığınız zaman insanoğlunun Allah'la onun insandan başka yarattıkları arasında bir köprü olduğunu göreceksiniz. Evet, yanlış duymadınız. Her şey sizin için yaratıldı. Her şey size hasredildi. Sizin mutluluğunuz için var. Böyle bir dizaynda eğer mutlu değilseniz arkasında neyin yaptığını biliyorsunuz. Siz varsınız. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde tüm güzelliklerin sizin ayağınıza sarıldığını ama eğer mutluluğu yaşayamıyorsanız onları elinizin tersiyle ittiğinizi unutmamalısınız. Bütün kainatı sizler için yaratan Allah-u Teala onları sadece siz mutlu olasınız diye yarattı. Sadece istediği şey sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğluna dikkatle bakın. Aynaya baktığınız zaman sadece kendinizi görürsünüz. Bir kişi görürsünüz orada. Bir vahid. Bir birim. Ama muhtevanıza bakarsanız ilmin bugünkü ulaştığı seviyede yani DNA molekülleri, DNA diyen el sarmalları itibariyle kendinize bakarsanız sizin bir tane olmadığınızı 4 katrilyondan fazla siz olduğunu görürsünüz. Yaklaşık olarak 200 trilyon hücrenin sahibisiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her hücrenizde 23 çift kromozom var. Her kromozom sizi ayak parmaklarınızdan saçlarınızın ucuna kadar her şeyinizle yeniden vücuda getirebilecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Öyleyse bu olaya baktığımız zaman, vahdette, kesrete baktığımız zaman bir tek kişi olarak gördüğümüz bizlerin aslında 200 trilyon çarpı 23 tane yani 4 katrilyon 460 trilyon biz olduğumuzu görüyoruz. Böyle bir sanatta daha hücrelerden bahsettik sevgili izleyenler. Bu hücreler atomlardan oluşuyor. Bu atomlar protonlardan ve çevrede dönen elektronlardan oluşuyor. Bir tek protonun içinde 3676 tane elektron var. Bir hücrenin yapısal standartları değişiklik gösterdiği için bir hücrede kaç tane atom olduğunu hesaplamak kesin bir rakama ulaşamıyor. Ama şunları bir gözünüzün önüne getirin. Bir sonsuzlukla karşılaşacaksınız. Allah'ın bir yaratığı olan insan aslında kendisi de bir sonsuzluktur. Bir uzaydır insan. Uzaylar var olduğu için varız. Unutmayın, başlangıçta kainat bir tek noktada toplanmıştı. Kainat kadar ağır bir tek nokta. Allah-u Teala diyor ki Enbiya Suresinin 30. ayet-i kerimesinde, evvelce yerler ve gökler bir tek noktadaydı. Sonra biz onları fethettik. Fethetmek, mekanlarından koparıp dağıtmak anlamına geliyor. Fethettik diyor. Ve kainatı bu patlamayla vücuda getirdik diyor. 1920'li yıllarda insanlar büyük patlamayı keşfettiler. Bilim oraya o zaman varabildi. 1920'li yıllarda. Ama Allah-u Teala 1400 yıl evvel bunu söylüyor hepimize. Buyuruyor ki eğer bütün ağaçlar kalem olsaydı, bütün denizlerde mürekkep, hepsi devamlı yatsaydı, Allah'ın ilminin okyanustaki bir damlası olabilirdiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece yaratılışımıza baksanız, bu muhteşem dizayna hayran olmak mümkün olabilir mi? Yaratılışımızda 2 tane hücre, bir insan oluşturuyor, 200 trilyon hücreye ulaşıyor. Böyle bir dizaynda sadece fizik vücudunuzdan bahsettik. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz zamanımızın en mütekamil mikroskoplarının standartları içinde küçülebilseydiniz ve bir atomun içindeki bir elektron kadar olsaydınız, kendinize baktığınız zaman bir kainat görecektiniz. Kainat tam bir insan vücudu şeklindedir. Cinsiyetsiz. Bir gün Allah-u Teala Adem'e ulaştıracak sizi, yani yokluğa ve yokluktan bakmanızı sağlayacak. Yarattığı kainata ibretle bakmanızı. O zaman kainatın birçok alimlerin zannettiği gibi küresel bir yapıya sahip olmadığını, bir insan vücudu şeklinde oluştuğunu göreceksiniz. Bütün bu dizaynda bir sonuçla karşı karşıyayız. en çok değer verdiği, üzerine titrediği insan adı verilen bu mahluku Allah Teala bütün kainatı onun için yaratmak suretiyle mukaddes kılmış. İnsan bu takdisin müstebahasını henüz bilmiyor. Ve bir tarafta şu fizik vücudumuz var. Böyle bir vücudun insanlar tarafından oluşturulduğunu düşünen birinin için. Söylediğim standartlarda bunun mümkün olması olabilir mi sevgili izleyenler, dinleyenler? 200 trilyon hücreden oluşan bir insan, özellikle onu insan kılan DNA sarmallarıyla tanımlanır. Kromozomlarıyla tanımlanır. İnsanların yapabildikleri o robotlar, Allah'ın bir takım madenlerini vesaireyi bir araya getirmek suretiyle vücuda getirmiştir. İnsan olursa kendisini yeniden yaratacak olan bütün boyutlarıyla yaratmaya mutludur. Dört katrilyon muhtevadan vücuda gelmiştir. Bu sadece fizik vücudumuz. Ya buna hayat verilmesi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hayattasınız. Yaşıyorsunuz. Ona şükretmek için ne kadar çok sebebiniz olduğunu salt, çıplak insana bakarak size anlatmak istiyorum. Hiçbir şeyiniz yok diyelim. Ama siz varsınız. Yaratıldınız. Öyleyse onun tarafından seviliyorsunuz. Bu sevginin ışığı altında kendinize bakın. Yapmanız lazım gelen şey ona layık olmak değil mi? Sizi yarattığına göre. Bu ise mutluluğunuzun temel faktörüdür. Layık olmaya çalışmaya başladığınız andan itibaren hayatınız mutluluğa dönük bir seyir takip edecektir.

her şey nefsin ve ruhunuz arasında yapılacak olan bir mücadelede ruhunuzun kazanmasını temin etmenize bağlı. O istikamette hep gayretin sahibi oluyorsunuz. Şu anda bu sözleri dinleyenler, sizler şu anda dünya üzerindeki en bahtlı insanlarsınız. Neden? Çünkü size niçin yaratıldığınızın sırlarını Allah Teala veriyor. Şu insanlar var ya, yaşıyorlar şu dünya üzerinde, niçin yaratıldıklarının farkında bile olmadan. Bir inceleyin bakalım alimleri, genel anlamda ne diyorlar, niçin yaratılmışız? Bir kısmı diyor, Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Bir kısmı yaratılma sürecimizi akla hayale gelmeyecek masallara ulaştırıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yaratılışınızın arkasında sadece bir tek şey var. Allah'ın en çok sevdiği bu varlıklarının Allah'ın sadece mutlu olmalarını istiyor. Bunun için insanın yaratılışı onun üstünlüğünün simgesiyle donatılmıştır. Adem Aleyhisselam'ı yaratan Allah Teala onun canlı hale gelmesi için aradan çok uzun bir zaman geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Böylece kendisine hayat verilen, can verilen insanoğlu hayata giriyor. Ve onun üstünün ilk simgesi derhal oluşuyor. Allah Teala emir veriyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edeceksiniz diyor. Çünkü ona ruhundan uçundur. Bütün varlıkların o anda Allah Teala'nın etrafında kimler var? Melekler var, cinler var, şeytanlar var. Hepsini Allah Teala emir veriyor. Ve diyor ki onun önünde secde edeceksiniz. Emrim bu. Herkes secde ediyor. Ama bir varlık, iblis, şeytan secde etmiyor. Bu secdenin edilmesi veya edilmemesi değil konumuz. Ama insana secde etme emrini insandan başka bütün varlıkların almış olması. Bu insanın Allah katındaki önemini belirleyen kesin bir faktördür. İnsan uğruna kainatın yaratıldığı ve kendisine secde edilmesi emredilen, böylece diğer bütün varlıklardan üstün olduğu kesinleşen bir yaratıktır. Yetmez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ben yeryüzünde halifeler yaratacağım diyor. Allah'ın halifeleri, Allah'ı temsil etmek yetkisinde olanlar. Allah yaratandır. İnsansa sadece yaratılandır. Bu standartlarda Allah'ı temsil etmek üzere yaratılıyor insan bir mahluk olarak. Öyleyse buradaki insanın üstünlüğü evvela secde işleminden başlayan bir kesin işaret taşır. İnsan üstündür. Düşünebileceğiniz her türlü mahlukattan insan üstündür. Bu üstünlüğün ilk, daha Adem Aleyhisselam yaratılır yazılmaz vasfı, kainatı derhal ortaya konuyor. Önünde secde ediliyor insanoğlu. Sonra acaba insan neden üstündür? Çünkü bütün kainat, kainatta yaratılan ne kadar canlı ve cansız varlık varsa, bunların arasında canlılar da var olduğuna göre, bütün canlılar da insan için yaratılmıştır. İnsan için yaratıldığına göre, insan
kendisi için yaratılan canlıların en üstünüdür. Bir üçüncü faktör daha. İnsandan başka hiçbir varlık Allah için yaratılmamıştır. Ama insan, yani sizler hepiniz Allah için yaratıldınız. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi bu büyük gerçeği göz önüne sermek için Allah Teala tarafından indirilmiştir. Diyor ki Allah Teala onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah için yaratıldık. Hepimiz. Üstünlüğün Allah için yaratıldığımızı gerçekleştiren kesimi ruhumuzdur. Allah'a dönebilecek esnafta, Allah'ın zatında ifna olabilecek, yok olabilecek esnafta bir vücudumuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a dünya hayatını yaşarken geri döndürmek, ona ulaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir vücudumuz var. Bu vücudun adına ruh diyor Allah Teala. Hepimizin üzerine tam 11 defa Allah Teala farz kılmış ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı. Her şey, bakınız Allah'ın koyduğu kanunlarda ne kadar mükemmelken insanlar onları öyle düşünüyorlar diye zanlarına dayalı olarak hep değiştirmişler. İşte zamanımızın din ilmi. Diyorlar ki ruh insana hayat veren vücuttur. Ruh vücuttan ayrıldığı anda herkes ölür. Allah-u Teala da intihar etmeyi mutlaka cehenneme gitmenin bir simgesi olarak belirtmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kim intihar ederse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ondan sonra da ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı 11 defa farz kılıyor Allah-u Teala. Bu iki faktörü bir arada düşünün. İntihar, cehennem hükmünün temelidir. Allah-u Teala da diyor ki biz bütün insanları hem cennet saadetini hem de dünya saadetini kazansınlar diye yarattık. Dünya mutluluğuna da ahiret mutluluğuna ulaşsınlar diye yarattık diyor. Ondan sonra da irciyi ile Rabbiki diyor. 11 tane fazla bir tanesi. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bunu bir ölüm emri zanneden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Allah Teala bütün insanlara eğer bu ayet böyle değerlendirilirse demiş oluyor ki hepiniz toptan intihar edin arkadaş. İntihar edin ve doğru pası benim cehennemime girin. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep düşünmüştüm. Acaba bu bizim sevgili din adamlarımız neden bir konuyu bir türlü kabul etmek istemezler? Ruhun Allah'a ölmeden evine ulaştırılmasını meğer böyle düşündükleri içinmiş. Kur'an-ı Kerim tefsirlerinden rahatça çıkartmamız mümkün oluyor, söz konusu oluyor ki
açık ve kesin bir şekilde diyorlar ki insanın vücuduna, fizik vücuduna hayat veren ruhumuzdur. Ruhumuz ayrıldığı anda ölürüz. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır. Ve ondan sonra da herkes ölür. Ancak bir insan ruhu alınıp Allah'a ulaştırılmak üzere ruhu vücudundan ayrıldığı anda ölür. Yani hiç kimsenin ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşamaz. Son derece açık olarak bunu söylüyor. İslam'da diyorlar böyle bir şey yoktur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala da onların o yok dediği şey var ya, 11 defa üzerimize farz kılıyor, yetmez. Bütün sahabenin de ölmeden evvel Allah'a ulaştığını en kesin bir ifadeyle Zümer Suresinin 18. ayet kelimesinde de söylüyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet kelimesinde de söylüyor. Diyor ki onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar. Zümer 18. Ali İmran 20'de de diyor ki Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar meçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmileri ve kitap sahiplerine de, onlardan da meçhilerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa onlar muhakkak ki daha önce ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hidayete ermişlerdir. Bütün sahabe, sevgili izleyenler, dinleyenler, fizik güçlerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleştiğine göre Ali İmran Suresinin 20. ayet kelimesiyle hepsi ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmışlar. Ondan sonraki devreyi de yaşamışlar ki fizik güçlerini teslim etmişler. Yetmez. Nefslerini de teslim etmişler. Çünkü Tevbe Suresinin 100. ayet kelimesi bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını ve Hazr-ül Azim'in, Fevz-ül Azim'in sahibi olduğunu ifade buyuruyor. Nefs teslimini de hepsi gerçekleştirmiş. İşte sadece yanlışlara dayalı bir muhteva üzerinden hareket ediyorsunuz. Böyle bir muhtevada da İnsanların kurtuluşa ulaşması mümkün olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın kurtuluşu cennet saadeti ilk teslime dayalı ruhun Allah'a ölmeden evvel teslimine. Böyle bir şey yapamayanların kurtuluşunun olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Eğer hal böyleyse neye dayalı bir davranış biçimi içinde olacağız? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا تَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil, sadece bize kul olsunlar diye yarattık. Bizim ülkemizdeki 28 tane Kur'an-ı Kerim meali de söz birliği etmişler. Biz insanları ve cinleri bize kul olsunlar diye yarattık değil, bize ibadet etsinler diye yarattık. Buna dönüştürmüşler. Bakın, hanginiz evinizde hangi Kur'an-ı Kerim mealini bulunduruyorsanız, şimdi bakın oraya. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ibadet sadece mutluluğunuzun bir vasıtasıdır. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. İbadet gaye değildir. İbadet vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi mutlu kılmak gayesiyle yarattığını dikkate alırsanız, o zaman yakın ilişkiyi, niyet haritasını kurarsınız.
İbadetsiz mutlu olamazsınız. İbadetsiz Allah'ı sevemezsiniz. Öyleyse sevmenizde, ona aşık olmanızda bir vasıta söz konusu. Sadece sevmeniz için değil, sizin mutlu olmanız için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ibadetleri, o ibadetleri yapanlar kazansınlar diye de Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Çünkü ibadetler size kazandırır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın cennet ve cehennem konusundaki temel kanununa dikkatle bakın. Temel kanun sadece kazandıkları kaybettiklerinden fazla olanları cennete kabul eder. Öyleyse ibadetler olmasa neyle kazanacaksınız? İbadetler, namaz kılmanız, oruç tutmanız, zekat vermeniz, hacca gitmeniz ama özellikle yapmanız lazım gelen şey zikir. Hayatınızın düşünebileceğiniz, hatta düşüncelerinizin ötesinde olan. Çünkü zikri yapmadan hedeflere ulaşamazsınız. Onun için düşüncelerinizin varabileceği yerin ötesinden bahsediyorum. Oraya sizi ulaştıracak olan şey zikrinizdir. Ve zikir 14 asır sonra farzların arasında mevcut değil. Allah-u Teala zikre emretmiş. Allah-u Teala günün yarısından daha çok zikre emretmiş. Allah-u Teala daimi zikre emretmiş. Üçü de farz. Bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Daimi zikrin sahibi olmuşlar hepsi. Aradan sadece 14 asır geçmiş. Minareyi çalanlar onu bir kılıf uydurmuşlar, götürmüşler. Ve Allah'ın farzları yok edilmiş sevgili izleyenler, dinleyenler. Bu farzların arasında en önemlisi zikirdir. Zikirsiz Allah'ın size hedef tayin ettiği hiçbir yere varamazsınız. İlk hedefiniz ruhunuz açısından ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Zikirsiz yapamazsınız. Neden? Çünkü nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Bir üst seviye detay, nefsiniz nefsi emmariyi tamamlayıp %7 nurun sahibi olmadıkça kalbinde sizin ruhunuz zemin kattan birinci kata çıkmak imkanının sahibi olamaz. İkinci defa %7 nur birikimiyle nefs-i levaminin sahibi olmadıkça siz ruhunuz ikinci gök katına ulaşamaz. Üçüncü defa %7 nur birikimiyle nefs-i mühiminin sahibi olmazsanız ruhunuz üçüncü gök katına ulaşamaz. Böylece nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiyede ruhunuz dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacak. Yedinci gök katının bütünüyle başlayacak. Sitecin müntahaya ulaşacak. Oradan Rabbini görerek Rabbine ulaşacak. Görüyor musunuz? Ruhunuzun Rabbinize ulaşması, Allah'ın üzerinize verdiği, koyduğu, vaz ettiği 11 tane farzı gerçekleştirebilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlı. Bu nefsin kalbinde her seferinde beliren, oluşan, iman kelimesinin etrafında toplanan %7 nur birikimine dikkatle bakın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu nurlar nefsinizin kalbinde
yarıyı geçmedikçe, %50'yi geçmedikçe ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Ruhunuzun Allah'a verdiği yemini Allah'ın üzerinize 11 defa farz kıldığı farzı gerçekleştiremezsiniz. Allah'ın sizi yaratmaktan muradı güzellikleri yaşamanız, ama bu sizin kararınıza bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı deneyeceksiniz. Siz mürşidinize ulaşacaksınız. Siz ibadetlerinizi yapacaksınız. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte böyle bir dizaynda olacaksınız hepiniz. Ona teslim olmak üzere yaratıldınız. Hedefinizin bu olduğunu bilin. Mutluluğunuz mu? İşte bu teslimlere bağlı. Bir insan cennet saadetine ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman mutlak olarak ulaşır. Öyleyse daha evvelki mertebelerde geçerli mi? Geçerli. Ama bir şartla geçerli. Allah'a ulaşmayı dilediniz ama Allah-u Teala sizdeki emanetini geri aldı. Sizi öldürdü. Daha ötedeki şeyleri gerçekleştirmek imkanına sizi sahip kılmadı. Bunun için o hedeflerden, mürşide ulaşmak da dahil bütün hedeflerden hiçbirine ulaşamamış olan iki nevi insan vardır. Birisi mutlaka cehenneme gider. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İkincisi mutlaka cennete gider. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama Allah o kişi üzerindeki sözünü yerine getiremeden ondaki emaneti almıştır. O kişi üzerindeki Allah'ın sözü ne?

mutlaka benim cennetime girer. Birçok insanın akıl erdiremediği, imkansız zannettiği bu şey Kur'an'ın temel hükmüdür. İnsanlar daha başlangıçtan itibaren ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dilerseniz ne olur? En sağlam şahit kainattaki sizin kendisine ulaşma talebinizi kalbinizde görür, işitir ve bilir. Bu muhtevaya tabiatıyla dikkat etmeniz lazım. Allah'ın görmesi demek, işitmesi demek, bilmesi demek, kainattaki en büyük dostunuzun, Rabbinizin sizin için harekete geçmesi demek. Ne yapar? Kulaklarınızdaki vakayı alır. Ne yapar? İrşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mestureyi alır. Ne yapar? İdrakinize mani olan nefsinizin kalbindeki ekinleti alır ve yerine derhal ihbat koyar. Bunlar bu aleme göre fizik olmayan standartlarda üç ayrı olaydır. Çünkü olayın muhtevası nefsinizin kalbinde geçiyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizin için hedeflerine dikkatle bakın. O sizi seviyor. Sevdiği için yarattı ve kainattaki en kolay şeyle sizi cennete ulaştırmaya hazır. Ama siz onun kıymetini bilmiyorsunuz. Şu anda Allah'ın yoluna girmek isteyen, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlarla dilemeyen insanlar yaşıyor dünya üzerinde. Ve bu dileğin sahibi olmayanlar bunun eksiklik olduğunu, kendilerini cehenneme götürecek temel faktör olduğunu bilmiyorlar. Kainattaki en üstün varlık olan insanın şu dünya üzerinde Allah'ın katındaki değerini bilmemesi kadar üzücü ne vardır ki? Herkesi kurtarmaya Allah Teala kararlı bir küçücük şarta bağlamış. Diyor ki siz kurtulmak istiyorsanız iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. Yaşarsanız bu iradenin kullanılması çeşitli safhalar gösterecektir. Sizin de ulaşacağınız cennetlerin kesimleri değişecektir. Ama diyor Allah Teala sadece bir dilek bile sizi kurtarabilir. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah o kişinin kalbinde yatan Allah'a ulaşma talebini bilmiş. Kalbindeki Allah'a ulaşmaya dair sesi işitmiş. Kalbindeki Allah'a ulaşmaya mütedair görüntüyü görmüş. Üç cepheli, üç boyutlu Allah'ın idrak standartları içindesiniz. Ve bundan sonra da bunu görmüş birkaç saniye meselesidir. Allah Teala'nın gördüğü, işittiği ve bildiği andan itibaren sizde yaptığı değişiklik bir an meselesidir. Bir veya 2 saniye içinde her şey olur biter. Kulaklarındaki bakra alınır kişinin. Kalbindeki ekinet alınır, yerine ifat konulur kişinin. Ve irşat makamıyla arasında bulunan hicab-ı mestur alınan atlı perde alınır. Derhal. Bunların mevcut olmadığı bir insanınsa gideceği yerin cennet olduğunu söylüyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri. Bunların alınması ise sadece bir talebe dayalı. Sizin iç dünyanızda bir talep olacak. Allah'a ulaşma talebi. Bu talebin sahibisiniz. Bu işlemler gerçekleşti birkaç saniyede. Ve öldünüz. Sıfır amelle öldünüz. Hiç ameliniz yok. Bir sürü de günahınız cabası. Ama buna rağmen gideceğiniz yerin cennet olduğu müjdesini veriyor Allah Teala. Sırf bu talebin sahibisiniz diye. Şimdi bakalım Mülk Suresi'nin 8.

9, 10. ayetlerinde diyor. Kıyamet günü cehennemin önünde toplanırlar diyor. Cehenneme girenler burunları sürtüle sürtüle cehennemin kapısından içeri girip dağılırlar diyor. Ve orada diyor, oradaki bekçiler yani cehennemdeki zebanilerden bahsediyor. Onlara derler ki, size yaşadığınız devirde buraya cehenneme gireceğinizi, Allah'ın size verdiği emirleri unuttuğunuzu, yerine getirmediğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size bunları söylemediler mi? Bu dünyada olsalar da o kişiler söylemediler derdi garanti. Ama ölmüşler ve cehennemdiler. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Zaten her şey tamamlanmış, teşekkür etmiş, bitmiş her şey. Yani onların bulunduğu yerin artık değişmesi falan, onları tehdit eden geleceğe mütedair bir tehlike yok. Zaten oradalar, cehennemdiler. Daha ötesi yok. Derler ki evet, geldiler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatta hiçbir yerleşme noktası yoktur ki onların arasında hakikatleri onlara anlatan birileri bulunmasın. Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Cehennemdeki insanlara dikkatle bakın. Hangi devri düşünüyorsanız, şu geçen milyarlarca seneden beri insanların yaratıldığından bu tarafa geçen, o zaman parçası içerisinde yaşayan insanlardan cehenneme gitmeyen insan bulunduğunu hiçbir zaman düşünemezsiniz. Hangi devirde yaşarlarsa yaşasınlar insanlar, hangi kariyede, yani küçük insan topluluklarından bahsediyorum, yaşarlarsa yaşasınlar, o gün hayatta olan insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse istisna var mı? Sadece Nuh'un gemisinin seferde olduğu devredeki insanlar için bir istisna tanımış Allah-u Teala. Çünkü kurtulanlar, gemiye binebilenler cehennemden kurtulanlar. Ve oradaki hayatlarında da Hazreti Nuh'a karşı hiçbir isyan olayının veya Allah'tan kaçışın veya ibadetlerin yapılmamasının vücut bulmadığını biliyoruz. Öyleyse onlar da hükme uygun değil mi? Allah Teala cehenneme gideceklerin ve cennete gideceklerin ayrımını yapıyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor, biz onlara Resul gönderdiğim de onları cehenneme alalım. Bu istisna dediğimiz şey zaten cehenneme gitmiyor ki, cennete gidiyor. Muhteva Hazreti Nuh'un onlarla beraber olmasından kaynaklanıyor. Ve kendi oğluna dahil kavmi gemiye binmemekle ayak duruyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu aleme dikkatle bakın, ibretle bakın. Şimdi verilen cevaba bakalım. Evet, geldiler. Bize söylediler. Cehenneme kim gitmişse bunu mutlaka söyleyecek zebanilere. Cehennemin hangi bölümünde, nerede olursa olsun mutlaka bu cevabı verecek. Evet, geldiler ve söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer onların söylediğini işitebilmiş olsaydık, manası ne? Yani Allah kulaklarımızdaki vakayı almış olsaydı ve onların söylediğini idrak edebilseydik, yani Allah-u Teala kalbimizdeki idrake mali olan ikindeti alsaydı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, karanfil de bazen yetmiyor. Öyleyse eğer Allah-u Teala kişinin kulaklarındaki vakayı almışsa,
kalbindeki hikmeti almışsa ne olur? Sonuca geliyorum. Eğer biz onların söylediklerini işitseydik ve idrak etseydik, vakra ve hikmet alınsaydı, yerine infat konusaydı, burada cehennemde mi olurduk diyorlar. O gün öyle söyleyecekler. Burada cehennemde mi olurduk? Kim bu insanlar? Başka insanlardan farklılığı ne? Üç şey. İrşad makamıyla aralarında bulunan hicab-ı mesire alınmış. Birinci farklılık. Kulaklarındaki vakra alınmış. İkinci farklılık. Kalplerindeki ikinet alınmış. Üçüncü farklılık. Bu ayetlerde Mülk 8, 9, 10'da sadece iki tanesi geçiyor. Çünkü üçüncü burada gerekli değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar basit bir sebebe dayalı olarak insanoğlunun cennete girmesi kesindir. Ve Allah Teala kullarını ne kadar çok seviyor, buradan hesap etmenizi istiyorum. Bir tek dilek yüzünden bütün insanları cennetine almaya hazır. Ve bu şeytan nasıl bir mahluktur ki bu kadar kolay bir kurtuluş sebebini insanlık tarihi boyunca o kitapların indirildiği o mümtaz peygamberlerin hemen hayatları biter bitmez devreye giriyor. Hayattayken de birçok insanı yoldan çıkartıyor. Adım adım unutturuyor Allah'ın hakikatlerini insana. Kesin değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler unutturduğu? Din ilminin öğretildiği her yere gidin, bakın. İbretle bakın. Göreceğiniz şey insanlara Allah'ın hakikatlerinin öğretilmemesidir. Bunun arkasında bir kasıt olduğunu düşünmeyin. Olay böyle değil. Sadece bilmiyorlar. Şeytan asırlardan beri insanların başına ördüğü çorabının neticelerini asırlarca zaten adım adım almış. Bugün artık din adına bir öğreti var. İnsanların kurtuluşa ulaşabileceği bütün sistemleri yok etmiş olan bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı bilemiyorlar. Bu sebep Allah'a ulaşmayı dilemek sadece Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince değil, Vel-Asr suresi gereğince de insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Allah Teala diyor ki Vel-Asr, asra, zamana, devre, yemin ederim innel insane lefihüs, insanlar muhakkak hüsrandadırlar manası, mutlaka cehenneme gidecekler. İnsanların hepsinden bahsediyor Allah Teala. Dört istisna koyuyor. Ama diyor aminu olanlar hariç diyor. Onlar hüsranda olanlar değildir. Onlar cehenneme gitmezler diyor. Aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler cehenneme gitmez diyor. Öyleyse hep insanlar Allah-u Teala'nın kendilerine zor şeyler emrettiğini söylerler. Hiçbir açıdan geçerliliği yok sevgili izleyenler. Neden öyle söylüyorum? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, güçlük olarak düşündüğünüz zikir yapmak mı, güçlük olarak düşündüğünüz namaz kılmak mı, o ibadetlerin hepsini size sevdirecek olan odur. Yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşünelim ki böyle bir hedefe ulaşamadınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz. Söylediğim gibi 1-2 saniye süren. O süre içerisinde Allah Teala işlemlerini tamamlar. Kulaklarınızdaki vakayı alır, kalbinizdeki ekineti alır, yerine ifatı koyar. İrşad makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesureyi alır ve siz Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde geçen ve Asr suresindeki amin olan kişi olursunuz. Bir anda. Sadece ona ulaşmayı dilediğiniz için.
Bu ise bu ayetler gelince mutlak kurtuluşunuzdur. İki hüküm var. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme gider hükmü. İki, buralarda serdedilen hüküm ulaşmayı dileyen de mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi yorgunu yokuşa sürenler cennete girmenin bir hayal olduğunu düşünenler bu istikamette asıl yapılması gereken şeyi yapmamaktalar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz ne zaman söz vermişsek mutlaka sözümüzü yerine getiririz diyor. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. İşte vermiş sözünü. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka kurtuluşa ulaşacak. Peki dilemeyen ne olacak? Dilemeyenin de gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Son derece açık bir ifadeyle. Bakınız Allah Teala ne diyor? Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَجُونَ لِكَائِنَا Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatından razıdırlar. Cennet hayatıyla ilgilenmezler. وَطْمَاَنُّ بِهَا Onunla dünya hayatıyla tatmine ulaşırlar, doyuma ulaşırlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle. Kimler? Ruhlarını daha ulaştırmayı dilemeyenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muradımız ne? Muradımız Allah-u Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini Kur'an hükümleri muvacesinde sizlere açıkça belirtmek. Sizi seviyor. Hepinizin kurtulmasını istiyor. Ve diyor ki sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı ben yapacağım diyor. Ve buna rağmen siz sevgili izleyiciler, dinleyiciler onun dediklerini çoğunuz yerine getirmiyorsunuz. Her devirde yaşayanların büyük kısmı mutlaka cehenneme girer. Allah'ın geleceği bilmesi sebebiyle insan tabiatını bilmesi sebebiyle şeytanın insanlara nasıl büyük bir tesir icrasının mümkün olduğunu bilmesi sebebiyle ortaya koyduğu Kur'an hakikati. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Cehennem insanların ve cinlerin çoğu için yaratılmış. Öyleyse işte bunun için iblis ve onun farkına bile varmadan dümen suyuna girenler, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın hakikatlerini inceleyecek yerde Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırıp da her devirde yazılan kitaplarda yazılanlardan hareket edenler, bu büyük hakikatlerin hiçbirisinden haberdar olmadan bir ömür geçirirler. En kötüsü alimlerin de Allah'ın ilmini başka insanların yazdığı kitaplardan öğrenmeleridir. Şeytan boş durmuyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hedefi bütün insanları Allah'ın yoluna ulaştırmamak. Ve bunu başardığını görmemek için kör olmak lazım. Ve görüyor musunuz? Bu kadar çırpınmamıza rağmen hayatımızı buna bakmamıza
radyodan, televizyondan, bilgisayarlardan sizlere ulaşmamıza rağmen çoğunuz bu kadar basit bir kurtuluş sebebini gerçekleştirmeyi elinizin tersiyle itiyorsunuz. Bir dileseniz Allah'a ulaşmayı, O sizi mürşit sevgisine götürecek. O sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşit deyince tüyleri diken diken olan insanlar biliyorum. Onlardan tabiatıyla bizden de nefret eden insanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın yaratılmasından, insanlarla donatılmasından bu tarafa her devirde bu olay yaşanmıştır. Büyük kesim daima Allah'ın söylediklerini kulak ardı edenlerdir. Ama insanların çoğu Allah'ın hakikatlerinin farkında olmadan şu dünyada yaşarlar ve giderler. Duymamışlar mıdır? Duymuşlardır. Ama ihtimal vermemektedirler. Hep şeytan onları der ki bu kadar alim bilmiyor da o mu biliyor? Hiç kimse de düşünemiyor. Acaba o dedikleri kişi bunu ben böyle söylüyorum böyledir mi diyor? Yoksa Kur'an-ı Kerim bunu mu emrediyor diyor? Kim aksini ispat edebilmiş bugüne kadar? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, niçin bu kadar gayretimiz bunca yıldır sizlere hakikati anlatabilmek istikametinde hayatımızı tüketmemiz? Neden? Bir menfaatimiz mi var? Neden bu? Çünkü Allah-u Teala hepinizin kurtulmasını istiyor. Dikkat etmiyor musunuz? Eğer biz size bunu söylemesek başka hiçbir yerden öğrenmeniz mümkün değil. Bunlar Allah'ın hakikatleri. Öyleyse hepinizin en azından asgari standartlarda Allah'a ulaşmayı dileyerek cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı dileriz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha onun hepinize hedef gösterdiği mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah-u Teala'nın sizin için dilediği sadece tek bir şey vardır. Sizin mutluluğunuz. Bütün mukaddes kitapları Allah-u Teala bu hedefe yönelik olarak indirmiştir. Mutluluk. Kainatta en çok sevdiği mahluku insandır. Ve insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşaması, ondan sonra da cennete gidip sonsuza kadar cennet saadetini yaşamaya devam etmesi, işte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey bu kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Bütün kutsal kitaplar aynı şarkıyı söylerler. Mutluluk şarkısı. Bütün kutsal kitaplar hepsi birer saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir, reçetesidir ve aynı zamanda saadet garantisidir. Allah-u Teala bütün insanlara garanti veriyor mutluluk konusunda. Bütün insanların mutluluğunu Allah-u Teala garanti ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir tek hedefi var. Hepinizi mutlu kılmak. Söylediği her şey 606 sayfalık Kur'an boyunca Allah'ın söylediği her şey. Sadece sizi mutlu kılmak için. Allah-u Teala sosyal bir mahluk olarak, yani başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yarattığı insan adı verilen bu mahlukunu en güzel bir dizayn içerisinde yaratmış. Mutlu olabilecek bir hüviyetle yaratmış. Ne diyor Allah-u Teala? Biz insanları halif fıtratıyla yarattık diyor. Ne demek halif fıtratı? Tek Allah'a inanabilecek olan bir özellik, birinci özellik. Allah yolunda sağlam tek bir toplum. İkinci özellik ve Allah'a teslim olma özelliği, üçüncü özellik. Bir insan ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek üzere yaratılmış. Bu hedeflere götürecek olan bütün hususiyetlerin, yani özelliklerin sahibi olarak yaratılır insanoğlu. Öyleyse bu dizayna göre yaratılan insan, eğer Allah'ın kendisinin niçin yarattığının bilincinde olursa, o hedefine gitmek üzere yola çıkar. İşte Allah-u Teala hepimizin
bu istikamette bilinç sahibi olmasını istiyor. Bilinçlenmeniz Allah için bir güzelliği içerir. Sizin için bir güzelliği içerir. Eğer bilirseniz ki kainatta yaratılan en üstün mahluk sizsiniz. Çünkü siz insansınız. O zaman Allah'ı sizi en azından insan olarak yarattığı için daha çok seversiniz. Hele mutluluğun genel kaidelerini öğrendiğiniz zaman Allah'a olan şükrünüz ve hamdiniz çok daha fazla artar. Çünkü o sizi o kadar çok seviyor ki sizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Öyleyse şimdi teraziye bakalım beraberce. Siz mutlu olmak istiyorsunuz. Hiç kimseyi düşünemiyorum mutsuz olmak isteyen bir insanın. İki, Allah da sizi mutlu kılmak istiyor. Bunun için yaratmış. Üç, İblis sizin mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutlu olmak istiyorsanız, Allah da mutlu olmak, sizi mutlu kılmak istiyorsa, o zaman siz mutlu olabilmelisiniz. Çünkü şeytanı da yaratan Allah, onun da gerçek anlamda sahibi olan Allah, Belediyan şeytanı ortadan kaldırabilecek olan Allah, ona bir söz verdiği için kıyamete kadar onu yaşatacak. Ve mutsuzluğunuzun bir sembolü olan İblis sizi mutsuz kılmak için elinden gelen her şeyi yapacak. İnsanların arasına düşmanlık tohumları saçacak. Herkesi birbirine düşürmeye çalışacak. Herkesin birbiriyle kavgalı olmasına çalışacak. İnsanlar hissederek yaşarlar. Hiçbir şey bilmeseler de hissederler. İşte bu hissetme temayülünü en korkunç şekilde değerlendiren İblis, insanları devamlı birbirine düşürmeye ve mutsuz kılmaya çalışır. Şimdi Allah, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bizi yaratan Allah, bizim mutlu olmamızı istiyorsa, biz de mutlu olmak istiyorsak, İblis mutsuz olmamızı istiyorsa ve eğer mutsuzsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir tuzakta değil miyiz? Allah-u Teala kudretin asıl sahibi, yaratıcı, kainatın tek yaratıcısı Allah. Eğer bizi mutlu kılmak istiyorsa ve eğer biz mutsuzsak, niçin mutsuzuz o zaman? Sırf şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, meydanı ona boş bırakacak mıyız? Onunla savaşmayacak mıyız? Oyunun kuralları önceden konmuş. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. Ve şeytana bu afetlere tesir etme konusunda imkanlar verilmiş. Nefsimizin, kalbinin içi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her türlü negatif faktörler içinde. Buna karşılık ruhumuz
baştan aşağı hasretlerle dolu. Bütün güzellikler, nefsimizdeki afetlerin karşılıkları ruhumuzda pozitif değerler olarak, bizi mutluluğa götürecek değerler olarak mevcut. Öyleyse hayat denilen bu yarışa girerken kulvara hepimiz eşit şartlarla giriyoruz. Ne kadar negatif faktöre sahipsek nefsimizde, o kadar pozitif faktöre sahibiz ruhumuzda. Artılarla eksiler birbirine eşit. Bizi mutluluğa götürecek olan temel yardımcılarımızla ruhumuzun hasretleri, bizi cehenneme ve dünya mutsuzluğuna götürecek olan bütün negatif faktörler, nefsimizin afetleri eşit standartlarda. Eğer her afete Allah-u Teala 10 puan vermiş olsaydı, nefsimizin kalbindeki 19 afet sebebiyle nefsimiz 190 puan olacaktı. Ruhumuzdaki 19 hasret sebebiyle ruhumuzda gene 190 puan olacaktı. Birisi negatif 190, diğeri pozitif 190. Birisi nakıs 190, nefsimiz nakıs, negatif, eksi. Ruhumuzsa zayıf 190, pozitif, artı. İşte Allah-u Teala kulvara yarışı kazanmak için bizi indiriyor. Ne yapmamız lazım? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri kapı dışarı etmemiz lazım. Nefsimizi de 190 puan ruhumuzun hasletlerine paralel hale getirmemiz lazım. O zaman 380 puanın hepsi bizi mutlu etmek için çalışmaya başlayacak. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacak. Bütün insanlar nefslerinin %100'ü şeytanın tesirine açık olarak doğarlar. Ruhları hiçbir zaman şeytanın tesirine açık değildir. 190 puanlık bir ünite ruhunuz şeytanın hiçbir tesirine açık değildir. Şeytanın söyledikleri ona ruhunuzun hasretlerine şu kadarcık bir iğne ucu kadar tesir edemez. Ama nefsinizin afetleri şeytanın tesirine açıktır. Sizin kültür yapınız, sizin inançlarınız, sizin dizaynınız, sahip olduğunuz muhteva şeytana, nefsinizin afetlerine tesir etme imkanını açar veya açmaz. Evvela şunu kesinleştirelim. Şeytan size zorla hiçbir şey yaptıramaz. Bunu yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ona sahip kılınmamış. Ne yapabilir o zaman? Bunca insan mutsuzsa arkasında bir inandırıcı fonksiyon var. Şeytanın inandırıcılık vasfı. Sonsuz hayatı hep yalan söylemekle geçer. Bakınız ne kadar güzel anlatıyor Allah-u Teala konunun sonunda şeytanın durumunu. Diyor ki cehennemdeki insanlara ve cinlere, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. O Allah sözünü yerine getirdi. Ben de şeytanım, sözümü yerine getirdim. Şimdi size soruyorum diyor İblis, kıyamet günü cehennemde bütün insanlara, bütün cinlere. Ben size zorla bir şey yaptırdım mı? Hayır, yaptırmadım. Size teklifte bulundum. Siz de teklifimi kabul ettiniz.
ve buradasınız benimle beraber, cehennemdesiniz. Öyleyse bana kızmayın. Nefsinize kızın. Nefsinizin afetlerine kızın. Gördünüz mü? Tereyağdan kıl çeker gibi iblis kendisini kıyamet günü kenara çekiyor. Tabii cehennemde olarak çekiyor. İşte bütün kainat üzerinde cehennemde en çok eza görecek olan mahluk odur, iblistir. Onun kadar çok günahı olan hiçbir mahluk mevcut değildir. Her şeyi şerre dönüktür. Dostu yoktur. Hiç kimseye dost değildir. Onunla müşterek çalışanlar, büyücüler, güdem yapanlar da ondan korunmanın özel şartlarıyla bu pislikleri yaparlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iblis, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Sizi yerden yere vurmak için her an fırsat kollayan, her fırsatı negatif olarak değerlendiren, sizin için negatif olarak değerlendiren, her fırsatta sizi bir kere daha günah işletmeye sevk eden, sevk etmeye çalışan bir azılı mahluk. Öyleyse her şeyden evvel şunu söylemek istiyorum ki şeytan bir kılavuzdur. Kötülüğün kılavuzu olduğu gibi aynı zamanda iyiliğin kılavuzu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer tanıyabilirseniz onu, o zaman işiniz çok kolaylaşır. Nasıl kolaylaşır? Ne söylüyorsa onun tersini yapacaksınız. Bitti. İblis size hep yapılmaması lazım gelenleri teklif edecektir. Bu onun tabiatının gereğidir. Başka türlüsünü yapamaz. İşte öyleyse buyurun size bedava bir kılavuz. Neyi söylüyorsa sadece aksini yapacaksınız. Aksi Allah'ın söyledikleridir. Allah neyi emretmiş? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. O teslim etmemeniz için her şeyi yapar. Allah derecat kazanmanızı istiyor. Şeytan derecat kaybetmenizi istiyor. Öyleyse Allah neyi emretmişse şeytan onları size yasaklayacaktır. Size onları geri gösterecektir, kötü gösterecektir, çirkin gösterecektir. Sizin nefsinizin afetlerini kullanarak onları Allah'ın emirlerini yapmamanızı temin etmeye çalışacaktır. Ne zaman içinizden gelen bir ses size namazı daha sonra kılabileceğinizi, kılmamanızı, şu anda yataktan kalkmamanızı, kalkarsınız hasta olabileceğinizi, buna benzer masallarla anlatarak size sabah namazını kıldırmamaya çalışıyorsa içinizden bir ses, işte o şeytanın ta kendisidir. Bütün gücüyle vazgeçmez. Bütün gücüyle o sabah namazını kalkmamanız için gayretin içindedir. Ne yapmanız lazım? Onun söylediğinin tersini. Ha diyeceksiniz, bu iblis, bu köftaha benim namaza kalkmama mani oluyor ha. Sen şimdi görürsün deyip acele yataktan fırlayacaksınız. Atacaksınız kendinizi yataktan. Yataktan attınız mı aşağıda uyuyamazsınız. Birinci merhale yataktan kendinizi atmanız. İkinci merhale çeşmeye ulaşıp soğuk suyla yüzünüzü, ellerinizi yıkamanız, abdestinizin ayaklarınız hariç olan kesiminde soğuk su kullanmanız. Hemen kendinize gelirsiniz. Allah'a çok şükredersiniz. O soğuk su orada mevcut olduğu için. Ayaklarınızı vücudunuzun hastalık durumuna göre
soğuk olmayan bir suyla da yıkamanız uygun olur. Eğer sağlıklıysanız ayaklarınızın da soğuk suyla yıkanmasına bir engel yoksa, hatta size daha da zindelik veriyorsa onu da öyle yapabilirsiniz. Ne yaptınız? Yendiniz onu. İblis yenilmeyi hiç sevmez. Sizden intikam almaya çalışır. Hayatı boyunca bir mahluk düşünün ki sonsuz hayatını herkesle teker teker uğraşarak, herkesi sonsuz mutlu etmek için, mutsuz etmek için affedersiniz, çevresindeki bütün takımını insanların üzerine saldırsan, onların mutsuz olması için elinden geleni ardına koymayan, her çeşidi işlemeye hazır bir korkunç mahluk. Onu tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman işiniz kolaylaşacak. Ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Sevgili kardeşlerim, peki bu mutsuzluk kumkuması olan bu iblis tesirsiz kalabilir mi? Gayet tabii. Ne demiştik? Allah'ın kanunu şöyle. Şeytan sadece sizin nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine hiçbir tesiri söz konusu değildir. Ne demek istiyoruz yani? Yani nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın üzerindeki tesiri sadece o dizayn içerisinde. Sadece daha azalan afetlere tesir edebilir. Bir gün daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerinizi yok ederseniz, şeytanı kapı dışarı ettiniz demektir. Şeytanı size hiçbir şey yapamaz, bir zavallı, aciz mahluk haline getirdiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir gün bunu başaracaksınız. İblisin ne büyüsünün, ne hüddamının, ne düşünce platformundaki her türlü palavrasının size hiçbir tesiri olmadığı bir ortama ulaşacaksınız daimi zikre ulaştığınızda. Göreceksiniz ki yenilmez bir mahluk değil. Onu yenmenin huzurunu yaşayacaksınız. Bunun adı mutluluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, en büyük düşmanınız yenilmez bir mahluk değildir. Dünya üzerinde de size düşman olanlar olabilir. Siz nefsinizdeki afetleri yok ettikçe, onlara başlangıçta siz de düşmanken, nefsinizin afetleri varken size birisi düşmanlık yaptığı zaman tutamazsınız kendinizi. Siz de ona düşmanca davranırsınız. İşte tasavvufa yeni giren kardeşlerimizin başlangıçta aralarındaki anlaşmazlıkların yegane sebebi bu. Henüz başka bir dünyadan tasavvuf alemine adım atmaları, Allah'ın dünyasına adım atmaları onları bir anda değiştiremez ki. Nefslerin afetleriyle aramıza katılıyorlar. Elbette yanlış davranışlar da bulunacak var. Bundan daha tabii ne olabilir? O zaman adım adım tasavvufun bütün noktalarını paylaşan sizler, o aramıza yeni katılan kardeşlerimize tasavvufi o güzel davranışlarla hitap edeceksiniz, davranacaksınız ki onlar aynı şeylere ibretle baksınlar da kendilerini ona göre düzene soksunlar. Siz Allah'ın bahtlı kullarısınız. Sevgili öğrencilerim, izleyicilerim, dinleyicilerim, yoldaşlarım, gönül yoldaşlarım, Allah'a doğru bir yolun üzerindeyiz.
Biz Allah'a çağırıyoruz. Sizlerin de çoğunuz Allah'a gidiyorsunuz. Ötekiler neden gitmiyorlar? Çünkü ulaşmışlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çağırmak tasavvufun alameti farikasıdır. Bütün standartlardan tasavvufu ayıran Allah'a çağırmaktır. Tasavvufu ayıran demekle dini ayıran demek istiyoruz. Allah'ın kainattaki tek dini olan Hanif dinini, yani Arapça adıyla İslam dinini kastediyoruz. Din bunu içerir. Dinin evveli, bugünü ve yarını sadece mutluluk adı verilen bir kavramı ihata eder. Yola mutlulukla başlarsınız. Evvela şunu söyleyeyim ki, dünya üzerinde ümitsiz vaka yoktur. Kainatın en mutsuz insanı da mutlu olmak standartlarının sahibidir. Çünkü o da Hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Sadece nereye gideceğini, ne yapacağını bilmemenin acizi içindedir. Yoksa dizayn açık ve kesindir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi böyle bir muhtevada mutsuzluğunuzun sebeplerine birer birer bakacaksınız. Acaba nedir sebepler? Şeytanın en fazla kullandığı tuzak başkalarını vasıta kılmaktır. Nefsinizde afetler olduğu için bir başkasının size kötü davranması, sizi aşağılaması, size hakaret etmesi, en azından davranışlarıyla sizden üstün olduğunu size ispat etmeye çalışması sizin onurunuza dokunur. Bu da yaşayanın tabiatına son derece normaldir. İblis o kişiyi sizden üstün olduğu zehabını size vermeye çalıştırdığını biliyor musunuz? O kişinin içinden gelen bu davranış biçiminin arkasında, sahne arkasında suflör var, fısıldayıcı iblis. O kişiye öyle davrandırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda düşmanınızın o kişi olmadığını, arkasında şeytanın bulunduğunu hiç unutmayın. Eğer onun da sizin de şeytandan gelen telkinlere açık olduğunuzu, nefsinizin afetlerini her zaman iblisin kullanabileceğini unutmayın. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Ulaştığımız yerde insanların başlangıç noktasında hep şeytanın elinde bir oyuncak olduğunu göreceksiniz. O birbiriyle düşman olan insanların hepsinin arkasında iblis var. İki tarafın da arkasında iblis var. Hani çocuklar karıncalarla oyun oynarlar. Karıncaların birini ötekine ısırtırlar. Ve zavallı karınca
başka bir karınca tarafından ısırıldığını görünce ona düşman olur. O da onu ısırmaya çalışır. Böylece karıncalar arasında, iki karınca arasında bir güreş başlatırsınız. İşte bunu yaptığınız zaman aslında iki karınca birbirine düşman değildir. Ama birisini ötekine ısırttırmak suretiyle çocuklar onları birbirine düşman ederler. Ve böylece bir dış tesirle iki tane karınca vardır. Birisi ısırılan karıncadır. Niçin ısırıldığını anlayamamıştır. Çünkü öbür karıncaya hiçbir şey yapmamıştır. Bir de ısıran karınca vardır. O da niçin ısırdığını fark etmemiştir. Kendisini tutan eli ısırmaya çalışırken bir başka karıncayı ısırmıştır. Ve yaptığı yanlışlığın farkına vardığı zaman iş işten geçmiştir. Öbür karınca, o da onu ısırmak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bu karıncalar kadar saf mısınız? Bu karıncalar farkında değiller, bir başka kuvvet tarafından başka bir karıncayı ısırdıklarının farkında değiller. Kendini tutan ele olan öfkesi sebebiyle ağzını açmış karınca ısıracak, tam o sırada başka bir karıncayı onun ağzının üzerine götürüyorsunuz ve karınca ısırıyor. Öteki karınca da fena halde içeriyor bu işe. Çünkü hiç hak etmediği halde bir başka karınca tarafından ısırılmış. Ve derhal birbirine düşman iki karınca güreş etmeye başlıyorlar. İşte iblis iki tarafa da tesir etmek suretiyle insanlar arasındaki kini, düşmanlığı, kıskançlığı, nefreti, öfkeyi devamlı olarak ayakta tutmaya çalışır. Bununla kendisini sonsuza kadar, kıyamete kadar meşgul edecektir. Ve kıyamet günü kainatın en çok cezalanacak olan bu mahluku cehenneme girecektir. Ama milyarlarca insanı da peşinden cehenneme sürükleyerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü bu ilmi almak imkanının sahibisiniz. Ve kendinizi nasıl müdafaa edeceğinizi öğreniyorsunuz. Öyleyse ne zaman birisi size üstünlük taslarsa, sizden üstün olduğunu size empoze etmek isterse, böyle yaparak sizi küçültmek isterse, ezmek isterse, bileceksiniz ki bunu ona yaptıran o değil, kendi düşüncesi değil. Ona bunu azmettiren iblis. Böyle yaptırarak sizi ne kadar üzebilirse o kadar mutluluk duyar. Şimdi siz kendinizi taraflardan önce birinci tarafın yerine koyun. İçinizdeki bir his karşınızdaki kişiden daha üstün olduğunuzu ona empoze etmek, ona kabul ettirmek üzere sizin harekete geçmenizi istiyor. Fırsatı da yakalamışsınız. Falanca konuyu o bilmiyor ama siz biliyorsunuz. İblis ne yapacak burada? Büyüklük taslattıracak size. Ondan büyük olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ona ispat ettirecek. Size
İblis bunu kabul ettirmeye çalıştığı zaman kendinize gelin. Silkinin ve kendinize gelin. Ve ona oyuncak olmayın. Onunla yapacağınız savaşta her zaman kazanabilirsiniz. Niçin her zaman kazanabilirsiniz diyorum? Çünkü Allah sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün dünya düşmanınız olsa siz yenersiniz diyor. Daha doğrusu ben yenerim diyor onları. Öyleyse şeytan da netice itibariyle sadece bir mahluk. Üstelik yaptırımcı gücü yok. Sadece tesir edebilir yalanlarıyla. İşte yalanlarıyla size teklifte bulunabilir. O kadar. Tesir bir güçtür. O gücün sahibi değil. Teklifte bulunmak gücünün sahibi ama yalanlarıyla korkunç bir ikna etme kabiliyetiyle karşılaşacaksınız. Hangi konuda karşı çıkarsanız onun karşı fikriyle sizi ezmeye çalışacaktır. Kendi fikirlerine itaat eden bir şeytanın kulu olmanızı temine çalışacaktır. Ve bunu yapar.

mutlu insanlardan birisi kılmak için bildiklerinizi, üstün olduğunuz hususları yardım etmek üzere kullanın. İşte tuzağın genoloji noktasına geldik. Yeni bir hileyle karşı karşıyasınız. Eğer birinci hedefini gerçekleştiremezse, yani siz direkt olarak karşı tarafa ondan üstün olduğunuz imajını vermek üzere bir salvoyla bir saldırı hüviyetinde ona üstünlüğünüzün ispatına girmezseniz, bu bilgilerle mücehhezseniz, o zaman iblis size başka bir şey yaptıracaktır. Tamam diyecektir. O zaman sen ona yardımcı ol üstünlüğünden. Ona söyle bak, sen burasını bilmiyorsun. Ben biliyorum. İşte gene başka bir açıdan sizi gene avladı. Gene başka birisinden üstün görünmenin başka bir şekline büründürdü sizi. Öyleyse şeytanla mücadelenin en tesirli silahı karşınızdakinden yana olmaktır. Kendinizden yana olmayacaksınız. Karşınızdakinin hataları olabilir. Elbette aramıza yeni gelen kardeşlerimiz bu devamlı birbirine düşman olan insanların içinden gelmiştir. Kendisine o kadar çok düşmanlık edilmiştir ki o da dilenmiştir bu istikamette. Ve kim kendisine saldırırsa o da saldırmak için hazırdır. Öyleyse nefsinizin ondan üstün olduğunuz cevabıyla sizi başkalarına üstünlük taslayarak onları üzen bir hüviyete sokmaması için elinizdeki sihirli formül başkalarından yana olmaktır. O zaman o kardeşinizin bilmediği şeyi ona üstünlük taslayarak bak sen bunu bilmiyorsun ama ben biliyorum havasında söylememek söz konusu. Başlangıçta bunun için mücadele vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü nefsinizdeki o kibir afeti şeytanın bu dediğine öylesine adapte olmuştur ki siz en halisane duygularla karşınızdakine üstünlük taslamadığınızdan ederek onun bilmediği şeyleri öğretmeye başladığınız zaman davranış biçimlerinizde farkına bile varmadığınız bir tarzda iblisin ayak izleri görünür. O sizin bu düşüncenizin arkasına saklanarak sizin dikkat etmenize rağmen yine de karşınızdakine sizi ona karşınızdakine sen bilmiyorsun, ben biliyorum diyen bir hüviyetin çizgilerini hissettirmeye çalışır. Onun için biliniz ki tasavvuf hayatı daimi zikre ulaşana kadar şeytanla devamlı mücadeleyi ifade eder. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman şeytanın size hiçbir tesiri kalmayacak.

O zaman gerçek anlamda başkalarından yana olacaksınız. Ve bu size sadece zevk verecek. O zaman kibir adı verilen afetiniz, gurur adı verilen afetiniz mevcut olmadığı için bu istikamette bir görüntünün içine girmeyi zaten siz istemeyeceksiniz. Ve bütün davranış biçimlerinizden, bütün sözlerinizden karşıya ulaşan her izlenim, karşı tarafın izlenimi, sizin ondan yana olduğunuzun bütün mesajlarını ona ulaştıracaktır. Onu mutlu ederek ulaştıracaktır. Tehlikeli olan bir kişiye yardım ettiğiniz zaman o yardımı minnetle karşılar. Ama bunu ona üstün olduğunuzu beyan etmek üzere yaparsanız öfkeyle karşılar. İkisi de yardımdır. Şeytanın hilesini anladınız mı burada? O, siz karşınızdakine yardım etseniz bile bunu ona üstün olduğunuzu, ondan üstün olduğunuzu ifade eden bir tarzda kibirinizi devreye sokarak size yaptırabilirse karşınızdaki size karşı sevgi duymayacaktır, nefret duyacaktır. Ama ona kendinize hiçbir yontma yapmadan Allah rızası için sadece yardım etmek için harekete girerseniz, harekete geçerseniz, davranışınızdan karşı taraf bunu çıkartabilirse, o zaman size karşı sevgi duyacaktır. Yardıma ihtiyacı olan bir insan, kendisine yardıma ihtiyacı olduğu için, yardım edildiği noktada, karşı tarafın bunu nefsani duygulara dayalı olarak yapmadığını idrak ettiği noktada sevgi duyar. Nefsani duygularla kendisine bir yardım yapıldığını fark ederse bundan hüzün duyar, huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim. Yardım istemek durumunda yardıma ihtiyacı olanın kendiniz olduğunu düşünün. Bir başkasının size bu yardımı yaptığını düşünün. Bu yardımı yapan kişi sizde hangi duyguyu uyandırıyor? Davranış biçimi, ben üstünüm. Üstünlüğümün gereği olarak yardım ederim. Bu yardımı aldığın kişinin senden üstün olduğunu kafana yerleştirmelisin. Böyle bir görüntü veren birisi, tasavvufun dışında olan bir insandır. Allah insanlara yardımı emrediyor. Ama yardımı yaparken ona, onu sevdiğiniz için, ondan yana olduğunuz için ve sadece yardım etmek aşkıyla ona hiçbir karşılık beklemeden nefsinizin kibir afetiyle, gurur afetiyle değil, ondan bir menfaat bekleyerek değil, ruhunuzun bütün duygularıyla ona yaklaşacaksınız. Bu duyguların başında sevgi gelir.
sizden buram buram sevgi yayıldığını hissetmelidir etrafınızdaki insanlar, sevgili kardeşlerim. Buram buram sevgi. Eğer sevgi varsa karşınızdaki sizin onun ihtiyaç duyduğu yardımı, Allah yolunda onun bir kardeşiniz olarak sevgiye layık olduğunu düşünerek ona verdiğiniz intibaını, izlenimini onda uyandırdığınız zaman siz Allah'ın emrini yerine getirdiniz demektir. Aksi takdirde tasavvufu ne siz yaşayabilirsiniz ne de etrafınızdaki insanlara yaşatabilirsiniz. Başkalarına kırılan, başkalarının davranışlarından alınan kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Bu alındığınız, kırıldığınız noktada bilin ki size o yanlış davranışı sergileyen kardeşimize şeytan bir anda nefsani açıdan yaklaşmıştır. Zaten söylediğiniz gibi iblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ne zaman siz ruhunuzun bir hasretiyle başkasına davranıyorsanız orada şeytan olamaz. Nefsinizin afetleri varsa şeytan vardır. Ve başkalarını kırdığınız, onları huzursuzluğa ulaştırdığınız her noktada mutlaka iblis vardır. Ona sakın yenilmeyin. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı Allah için harcayın. Allah yolunda harcayın. Başkalarını mutlu etmek için harcayın. O zaman mutluluğu yaşayan siz olacaksınız. Öyleyse bunun temelinde yatan şey kendinizden yana olmamak. Aslında nefsinizin afetlerine itaat etmediğiniz her noktada ruhunuzun bir hasretiyle hareket ediyorsunuz demektir. O zaman kendinizden yana olamazsınız. O zaman başkalarından yanasınız. İşte bir insan bir başkasına bir iyilikte bulunurken eğer bunu nefsinin afetleri sebebiyle yapıyorsa arkasında ben ona bu yardımı yapayım da o bana karşı daha çok saygılı olsun, bana itibar etsin, beni saysın, yüceltsin, ondan üstün olduğumu kabul etsin. Böyle diyerek birine bir yardım yapıyorsanız bu bir yardım değildir. Bu bir başa kalkmadır. Burada siz yoksunuz, burada iblis var. Ne zaman ki sadece insanlara iyilik etmek için, onları mutlu etmek için yardım edersiniz, bilin ki bu sadece ruhunuzun bir hasretiyle ona yardım etmenizdir. Nefsinizin afetlerini tanıyorsunuz. Gurur afeti, kibir afeti, hırs, düşmanlık, nefret. Bunları kalbinizden söküp atacağınız silah zikirdir. Zikre çok değer verin. Zikirle bütün güzelliklere ulaşabileceğinizi bilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız başkaları için yaşamaya başlayın.
hemen başlayın. Etrafınızdaki olayları, tasavvufun içinde olayları, tasavvufun içinde geçen olayları, kardeşleriniz öndeki münasebetleri dikkatle izleyin. Hemen görürsünüz. Kim nefsiyle hareket ediyor, kim ruhuyla hareket ediyor. Ve siz daima ruhunuzun hasletleriyle hareket eden birisi olun. O zaman yanılmazsınız. O zaman sevinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şeyden önemli olan şey tasavvufun içinde sevgidir. Sevgi hayatınızın güneşi olmak durumundadır. O güneşten alacağınız ışıkla yaşayacaksınız. Sevgi. Herkesi sevmeye çalışın. Etrafınızdaki insanların davranışlarına dikkatle bakın. Her seferinde kendinizi koyun onlardan birinin yerine. Yanlışı yaptığını gördüğünüz kişinin yerine kendinizi koyun ve demek ki burada bir yanlış var. Ben olsaydım böyle yapmazdım. Bu kardeşimiz de böyle yapmamalıydı diye düşünebildiğiniz her alanda meseleyi idrak ettiniz demektir. İşte kendinize başkalarının mutluluğunu hedef aldığınız zaman, o zaman sadece ruhunuzun hasletleri çalışır. Ve başkaları için yaşamanın o muhteşem hazzını yaşarsınız. Allah yolunda çalışıyorsunuz, gayretler ediyorsunuz. Ama bazılarınız bazılarınızı kırıyor. O zaman mücadeleniz nefsinizle olmalı, şeytanla olmalı ve başkalarına yardım için Allah-u Teala sizi Allah yolunda çalışacak bir ortama kavuşturduğunu düşünün. Hedefiniz Allah yolunda çalışmaksa, üretmekse, Allah yolunda birbirinize destek olmanız asıl olan bu değil midir? Unutmayın. Siz güzele doğru değiştikçe etrafınızdaki insanlar da sizin için değişmeye başlarlar. Bu Allah'ın kanunudur. Sizin değişikliğiniz kadar ne verirseniz karşı taraftan onu alırsınız. Bir tebessüme karşılık tebessüm, bir asık suratı karşılık asık surat, bir kötü söze karşılık kötü söz. Karşı taraf dediğin bir kişi değil, birisine söylersiniz, bir başka kişiden onun cevabı size mutlaka geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluk adına söylediklerimize dikkat edin. Eğer siz başkaları için onların mutluluğu istikametli yaşayan bir insansanız dikkat edin. Ruhunuzun hasletlerine paralel bir dizayn sergilemek mecbur etmesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hep güzelliği sergileyin. Ruhunuzun o apaçık güneşini sergileyin. Herkese en güzel davranışlarla davranın. Onlar yanlış davranmaya devam etsinler. Siz onları hiç düşünmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun.
El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Konumuz Nebi Resuller ve Veli Resuller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün kavramlar en doğru muhtevalarıyla ifade buyurulmuştur. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz, güzellerin en güzelini oluşturmuştur. Tam Kur'an hükümleriyle tarif etmiştir her şeyi. Ve şunu söylemiştir, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Aradan 14 asır geçmiş, 14 asır sonra bugün Risalet ve Nübüvvet müesseseleri karmakarışık bir hale gelmiştir. Ve biz ne yapabilirdik bu konuda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emrine uymamız gerekirdi. Öyle yaptık. Ve Kur'an'a baktık. Allah-u Teala'nın emri de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de emri aynı emir. Kur'an'a bakın. Kur'an'a baktığımız zaman Nebi Resullerle Veli Resullerin tamamen Allah'ın söylediği standartların dışına taşındığı kesinleşti. Biliyorsunuz bu konudaki açıklamaların menbaı Akaid ilmidir. Ve Akaid'de tarif şöyledir. Resuller kendilerine şeriat kitabı verilen peygamberlerdir. Nebiler ise kendilerine şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, ilave de var. Kendilerine şeriat kitabı verilmemiştir. Nebilere. Resullere verilen peygamber, Resullere verilen şeriat kitaplarıyla amel etsinler diye. Her şey yanlış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman velayetle nübüvvet müessesesi, Risaletle nübüvvet müessesesi birbirinden ayrı iki tane müessesedir. Bunun en kesin delili Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesidir. Allah Teala orada buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Hatemin Nebiyyin diyor. Hatemin Nebiyyin. Nebilerin Hatemidir. Yani Nebilik müessesesi, Peygamberlik müessesesi onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor.
Allah-u Teala. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi onunla sona ermiştir. O nebilerin hatemidir. Hitam bulmak, son bulmak demek. Hatem, mühür, sonu ifade eden bir işaret. Son peygamberi kainatın. Bütün peygamberler kainatın peygamberidir. Resullerse bütün resuller önce kendi ait oldukları ülkenin resulüdürler. Bunların arasında peygamberlerin bulunmadığı devirlerde devrin imamlığına vekalet eden bir resul mutlaka olacaktır. Eğer nebi resulü yoksa o zaman veli resullerden birisi vekalet edecektir huzur namazının imamlık müessesesine. Vekaleten imam olacaktır. Asayet olması mümkün değildir. Çünkü o bir peygamber değildir. Peygamber kelimesi, Arapçadaki nebi kelimesinin Farsça karşılığıdır. İkisi birbirine eşittir. Nebi eşittir peygamber. Resuller bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka var olurlar. İşte muhtevaya baktığımız zaman akaidin ne kadar çok yanlışlık ihtiva ettiğini görüyoruz.

Öyleyse nereden başlayalım sevgili kardeşlerim? Her tarafı yanlış konunun. Nebiler kendilerine şeriat kitabı verilmeyen peygamberlerdir sözü. Şeriat kitabı verilmeyen ifadesi açısından yanlıştır. Çünkü Allah Teala şeriat kitaplarını nebilere verdiğini söylüyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Kimlere vermiş Allah Teala kitabı, şeriat kitabını? Nebilere vermiş. Bir de hikmet vermiş. Sizlerden sonra sizin elinizdeki, yani şeriat kitapları tasdik edecek olan bir Resul gelecek. Yani kendisine şeriat kitabı verilmemiş olan olsa kendi kitabını söyleyecek. Ben peygamberim. O kitaplardan sonraki bir peygamber indirilen kitaptır diyecek. Ama hayır ifade. Bir Resul gelecek. Sizdekileri, yani Allah'ın sizlere indirdiği şeriat kitaplarını tasdik edecektir. İşte bugünün Resulü diyor ki Hz. Musa peygamberdir. Ona verilen kitabın adı Tevrat'tır Kur'an-ı Kerim'de. Hz. İsa peygamberdir. Ona verilen şeriat kitabının adı ise İncil'dir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da peygamberdir. Ona verilen şeriat kitabı ise Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık peygamber gelmeyecektir. Çünkü Allah Teala demin söylediğimiz gibi Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde peygamberlik müessesesinin, nübüvvet müessesesinin son nebi olan, son peygamber olan Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle kitlendiğini, mühürlendiğini, onun son peygamber olduğunu ama son Resul olmadığını söylüyor Allah Teala. O Resullerin de, Nebilerin de mührüdür demiyor. O Allah'ın Resulüdür. Resullerin mührü değildir, sonu değildir. Ama Nebilerin mührüdür. Hatemün Nebiyin diyor. Hatemü Resul demiyor. Böylece görüyoruz ki Allah Teala peygamberlerin sona erdiğini söylüyor ve Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde şeriat kitaplarının nebilere verildiği kesinleşiyor. Orada Allah Teala'nın hitap ettiği peygamberlerse Ulul Azm peygamberler, Allah Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu peygamberlerden bahsediyor. Orada senden ağır, o ağır misaki aldığımız zaman Hazreti Nuh'tan da Hz. İbrahim'den de, Musa'dan da, Hz. İsa'dan da ağır bir misak almıştık, diyor Allah Teala. Ashab suresi 7. ayet-i kerime. Öyleyse
Eyni Bilal size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekileri, sizin elinizdeki kitapları tasdik edecek. Bir Resul gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve o Resul'e iman edeceğinize dair bana söz verin diyor Allah Teala. Bana misak verin, ağır bir misak verin diyor. İşte o misakin Ulul Azm peygamberler adı verilen bu beş peygambere ait olduğu neticesi çıkıyor ortaya. Ve daha sonra o Resul'ün bir peygamber olmadığı ve yaşanmış olan bir olayın 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu görüyoruz. Diyor ki Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala Habibim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o günü gözetle ki o gün gökleri bir duman kaplamış olacaktır. Aslında o bir azaptır. Bütün dünyayı kaplamış olan bir azaptır. Teala o dumanın aslında bir duman olmadığını, dünyayı kaplamış olan bir azap olduğunu, fitne olduğunu ifade ediyor. Ve onlar derler ki diyor, ya Rabbi biz müminleriz. Bizleri bağışla. Bizlerden azabı kaldır. Onlardan biraz azabı kaldıracağız. Sizlerden biraz azabı kaldıracağız ama tekrar siz küfre döneceksiniz diyor Allah-u Teala. Bu mümin oldukları söylenenler, kendilerine mümin olduklarını iddia edenler, o olaydaki halk. Devam ediyor Allah-u Teala. Onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti de ona deli dediler ve şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun önerilerine kulak asmadılar. Onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah-u Teala. Olay bütün boyutlarıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almış 14 asır evvel. 14 asır sonra bu olay tecelli etti. Bütün dünyayı bir fitnenin kapladığı bir devrede Allah-u Teala'nın bir Resulüne hem dili dediler hem de şeytandan vahiy oluyor dediler. Hem de onun Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer mutlak olarak cehennemdir demesini de hiçe saydılar ve ibret almadılar söylediklerinden. İşte bugün gene aynı Resul aynı şeyleri söylüyor. Din, Kur'an'daki İslam dini unutulmuştur. Kur'an'daki İslam dini yeni bir din değildir. Kainatın ezeli ve ebedi dinidir. Kanyum olan dindir. Son din olmadığı gibi en mütekamil din de değildir. Çünkü dinler yoktur. Şimdi bu olay açık ve kesin bir şekilde aydınlandıktan sonra Resul'ün kimliği açığa çıktıktan sonra Allah-u Teala Ali İmran 80'den sonra 81'de diyor ki artık bundan sonra o olay tahakkuk ettikten sonra kim o Resul'e tabi olmazsa onlar fasıklardır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey ayna gibi apaçık ortaya konmuş Allah-u Teala tarafından 14 asır evvel. 14 asır sonra
olay vücut bulmuş. Kur'an-ı Kerim'de aynen yer aldığı şekilde bütün faktörleriyle. Şimdi böyle bir dizaynda ne olur? Resul kavramıyla Nebi kavramı birbirinden ayrılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusuydu ama Resullerin sonuncusu değildi. Ve Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Şimdi bakıyoruz Allah Teala ne kadar çok şeyler söylemiş Resuller ve Nebiler konusunda. Onları Nebi Resullerle Veli Resulleri birbirinden ayırmak için. Allah Teala Mü'minun Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz ve bütün kavimlere göndeririz. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Yani bir kavimdeki Resul'ün görevi bittiği zaman onun yerine başka bir Resul göndeririz. Ama Resulsüz bırakmayız diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor Allah Teala. Bütün kavimlere birbiri ardından Resul göndeririz. Hiçbir zaman hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik diyor Musa'dan sonra. Ve onları ard arda gönderdik diyor. Yahudi milletine hitap ediyor Musevilere. Diyor ki sizler onları gördüğünüz zaman böbürlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını öldürdünüz diyor. Öyleyse iki ayet-i kerime hiçbir şek ve şüpheye meydan vermeksizin açık ve kesin bir şekilde bütün kavimlere Resul gönderildiğini, kavimlerin ardı arkası kesilmeden gönderildiğini söylüyor. Ama bütün kavimlere Nebi gönderilmiyor. Nebiler, peygamberler olarak bir İsrail kavmine gelmiş. Bir tane peygamber de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Arap kavmine gönderilmiş. Ama aslında hepsi aynı soydan. Hazreti Nuh'tan sonra Hazreti İbrahim'in soyundan. Öyleyse Nebi Resullerle Veli Resulleri Allah-u Teala böylece ayırıyor. Evvela şurası kesin ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Tüm peygamberlere onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı veriliyor ve hikmet veriliyor. Resullere, nebi olmayan resullere baktığımız zaman bunların bütün kavimlere gönderildiğini, ard arda gönderildiğini görüyoruz iki ayet-i kerimeden. Kesinlikle bu çıkıyor. Resuller ve Nebiler hakkında Allah birçok ayet-i kerime söylemiş. Buyuruyor ki İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere onların dilleriyle onların içinden Resul göndeririz diyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz, onların diliyle göndeririz, onların içinden birini göndeririz diyor. İsra 15'te Allah Teala buyuruyor ki biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık.
Öyleyse bütün kavimdeki, bütün kavimlerdeki, bütün insanlık tarihi boyunca insanların büyük kısmı mutlaka cehenneme ve onlara mutlaka azap edilecek. Ama Resul göndermediğimiz kavme azap etmedik diyorsa Allah Teala, hiçbir kavmin bu azaptan kurtulması mümkün değil. Bütün kavimlerdeki büyük çoğunluğun. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde diyor ki: Cehennem bekçileri cehennemin kapılarına gelen kafirlere derler ki: Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak sizi bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyarmadılar mı? Allah'ın ayetleriyle size Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehenneme gitmektir demedi mi manası çıkıyor buradan. Cevap, dediler. Ama azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte burada o peygamberleri inkar edenler, onların karşısında olanlar, onların gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala diyor ki Meryem Suresi'nin 71. ayet-i kerimesinde, aranızda kıyamet günü cehenneme uğramayacak olan hiç kimse yoktur. Herkes cehenneme uğrayacak. Öyleyse cehennem bekçileri herkese bunu söylüyor. Öyleyse söylenmedik kişi kalmıyor. Mülk Suresi'nin 7, 8, 9, 10. ayetlerinde Allah Teala gene aynı şeyleri söylüyor. Ama bu sefer Resul kelimesini kullanmamış, Nezir kelimesini kullanmış. Kıyamet günü cehennemin kapılarında toplanırlar diyor Allah Teala. Onlara, cehennem bekçileri, o kafirlere derler ki: Size Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki: Söylediler. Ama biz onlara aldırış etmedik. Biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Görülüyor ki bütün insanlara mutlaka ya Resul olarak, Veli Resul olarak ya da Nebi Resul olarak mutlaka Resuller gelmiş. Hiçbir kavim olmamış ki hiçbir devrede Resulsüz kalsın. Bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul gönderdiğini Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Biz bütün ümmetlere Resul gönderdik ki o Resul'e tabi olsunlar da dalaletten kurtulsunlar, hidayete ersinler diye. Öyleyse Resul'ün görevi, ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, insanları dalaletten kurtarmak, hidayete erdirmektir. Öyleyse bütün kavimlere
zamanın bütün parçalarında mutlaka Resuller gönderilir. Bunlar veli Resullerdir. Eğer Nebi Resul varsa aralarında, o sadece bir kavmin, kendi kavminin Resulüdür ama kainatın Nebisidir. Allah Teala Cin Suresinin 26 ve 27. ayetlerinde diyor ki, Allah gaybı bilir ama kimseye söylemez, yalnız Resullerden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Rıza en üst seviye rızadır. Sadece huzur namazının imamları, onlar, o imamlar bu rızanın sahipleridir. Allah-u Teala dilerse gaybı onlara bildirir. Allah gaybı bildirmek mecburiyetinde değildir. Kimseye karşı bir bu konuda bir şey bildirmek zarureti söz konusu değildir. Dilerse sadece rızaya ulaşmış olan Resul'e, yani yalnız devrin imamına, ya vekaleten devrin imamıdır kişi, eğer veli Resul ise, devamlı gelen Resullerden biri ise, veli Resul ise, o zaman ona isterse gaybı bildirir. Sevgili kardeşlerim, Nebiler arasında fetret devri vardır. Son iki Nebi'yi alalım. Birincisi Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan 600 yıl sonra görev almıştır. 600 yıl huzur namazının imamlığı boş kalmamıştır. Ama Nebi Resuller tarafından değil, Veli Resuller tarafından bu imamet görevi yürütülmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman o görevi asaleten almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra, Rahmet-i Rahman'a kavuşmasından sonra 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber olmamıştır. Ama huzur namazının imamlığı da hiç imamsız kalmamıştır. İmameti mutlak olarak devam etmiştir. Bugün de devam etmektedir. İşte oraya vekalet edenlerin hepsi veli Resul'dür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 1400 yıldır huzur namazının imamlığı vekaleten yürütülmektedir. Veli Resuller tarafından. Kayıt her açıdan yanlış söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir sözü, tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olduğu cihetle bütünüyle yanlış. Resuller de ayrıca Nebiler için diyor ki akaid, onlar Resullere verilen şeriat kitapları ile hükmederler diyor. Bütünüyle yanlış bir olay. Çünkü burada Resullere verilen şeriat kitaplarıyla diyorlar, Resullere, Nebi olmayan Resullere şeriat kitabı verilmez. Onlar huzur namazının imamı da olsalar, onlara şeriat kitabı verilmez. Veli Resuller, tarihin hiçbir noktasında şeriat kitabı almamışlardır Allah-u Teala'dan. Onlara Allah-u Teala kitap yazdırmak istediği zaman, sohbet kitabı niteliğinde onların kimliğini açıklayan, peygamber olmadıklarını özellikle söyleyen kitaplar yazdırır, yazdırmıştır, kıyamete kadar da yazdırmaya devam edecektir. Ama onlar şeriat kitabı değildir. Şeriat kitabı hükmedilen, o hükümlere mutlaka
inananların mutlaka uyması lazım gelen hükümler olarak değer verilir. Öyleyse akaidin muhtevasına baktığımız zaman yanlışlar birbirini takip ediyor. Bütün Resuller Nebidir demek, peygamberdir demek. Bütünüyle yanlış. Sadece bunların bir kısmı peygamberdir ve peygamberlerin sayısı belli Resullere göre çok azdır. Bu muhtevada Allah'ın Resullerine baktığımız zaman bu Resuller arasında melek Resullerin bulunduğunu, cin Resullerin bulunduğunu görüyoruz. Ama hiçbir zaman bir melek peygamber veya cin peygamber oluşmamıştır kainatta. Peygamberler, nebiler, yani peygamberlerin hepsi nebidir. Peygamber kelimesi söylediğimiz gibi farçadır. Nebi kelimesi Arapçadır. Ama ikisi de aynı manaya gelir. Peygamber manasına gelir. İşte son iki peygamber, ikisinin arasında 600 yıllık fetret devri var. Peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Hazreti Muhammed'den sonra 1400 yıllık bir fetret devri. Bugün de yok. Nebi yarın da olmayacak. Kıyamete kadar da nebi olmayacaktır. Kim bilir daha kaç yüz yıl bu nübüvvet dünya üzerinde mevcut olmayacaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Resullerden bahsederken, Nebi olmayan Resullerden bahsederken, ulak Resullerden bahsediyor evvela. Bakıyoruz ki Yusuf Suresi 50. ayet-i kerimede Allah-u Teala şundan bahsediyor. Firavun hapiste olan Yusuf'a bir ulak gönderiyor. Sen Yusuf'a git ve emrimi tebliğ et diyor. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle yazmış. Elçi Yusuf'a ulaştığı zaman o alelade habercinin bir peygamber olduğunu hiç kimse iddia edemez. Ayrıca risaletle vazifeli olmayan melek Resullerden bahsediyor Allah-u Teala. Enam 61'de diyor ki ve huvel kahiru fevka ibadihi ve yursulu aleykum hafazah hatta izacae ehadukumul mevtü teveffethu rusuluna ve hum la yuferitun. Ve o kulların üstünde kahhardır ve üzerinize muhafaza edici gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir diyor Allah-u Teala. Resullerimiz vefat ettirir diyor. Yani ölüm meleklerine, Azrail Aleyhisselam'a ve onun yardımcıları olan ölüm meleklerine Allah-u Teala Resuller diyor. Bir ölüm meleği hiçbir zaman bir peygamber değildir. Olması da mümkün değildir. Zuhruf 80'de Allah-u Teala diyor ki em yahsebune enna la nesme'u sirrahum ve necvahum bela ve rusuluna ledehim ektubun. Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar?
Hayır, onların yanında Resullerimiz yazıyorlar. Hepimizin etrafında mutlaka bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere iki tane kiramen katibin meleği var. Devamlı hareketlerimizi, söylediklerimizi kameraya alıyorlar. Hem de üç boyutlu olarak. Yeter mi? Yetmez. Bizim söylediklerimizi almakla kalsalar iyi, yaptıklarımızı almakla kalsalar iyi. Bir de o olayları vücuda getirirken ne düşündüğümüzü de filme alıyorlar. Gene üç boyutlu bir film. Böylece bütün olaylarda taammüt miktarı 100 üzerinden 100 hesaplanabiliyor. İşte o hesabı yapan mizan adlı bir alettir ki kıyamet günü herkese mizanı verilecektir. Kıyamet günü mizanına bakan kişi kendisine kıl kadar zulmedilmediğini, o düşündüğü şeylerin ve vücuda getirdiği olayların, fiillerin derecelenmesinden net olarak kendisine en ufak bir haksızlık yapılmadığını tespit edecektir kişi. Öyleyse sadece kiramen katibin melekleri mi Resuller,

Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi. Tasdik edeni, yani Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi. O Kur'an müminler için bir hidayet ve müjdedir. O ellerindeki daha önceki kitapları tasdik eden, ellerindeki kitapları ellerindekini tasdik eden Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirdi diyor Allah Teala.

Hac 75'te Allah Teala diyor ki: Allahu yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer, istifa eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. İnallahi semin vasil, basir. Şimdi Bakara 97'de Cebrail Aleyhisselam'dan bahsediyor Allah Teala. Onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le kendi arasında bir elçi olduğunu, Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine indirdiğini söyleyerek ispat ediyor Allah Teala. Allah'la Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki elçi. Tekvir 19'da innehu le kavli resulün kerim, şüphesiz o Kur'an-ı Kerim bir resul olan Cebrail'in sözüdür diyor. Öyleyse öyle bir dizayn ki Cebrail Aleyhisselam da Azrail Aleyhisselam da resuller. Peki cinlerden risaletle vazifeli olan resuller var mı? Var. Enam suresi 130. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: Ey insan ve cin topluluğu, size ayetlerimi anlatan ve bugününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizdeki resuller gelmedi mi? Ey insan ve cin topluluğu diyor. İçinizden resuller. Hem insanların içinde resuller olmuş, hem de cinlerin içinde resuller olmuş. İnsanlardan da resuller var, cinlerden de resuller var. Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. Risaletle vazifeli olan veli resuller. İnsanlardan olan veli resuller, Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde onlardan bahsettik sizlere.

Allah Teala'nın Resullerinden dilediği kimseyi seçerek dilerse gaybı ona ulaştırdığı iki grup ayet-i kerimede anlatılıyor. Bir, Ali İmran 179. Diyor ki Allah Teala, Allah müminleri pisi temizden ayırıncaya kadar şu üzerinde bulundukları hal üzere bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine haberdar edecek de değildir. Fakat Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer. Yani gaybı ona, o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer iman eder ve takva sahibi olursanız o zaman sizin için ecr-i azim, büyük mükafat var diyor Allah Teala. Neyse, Allah'ın Resullerinden dilediği

kimseyi seçmesi söz konusu. Düğün 26 ve 27'de de Allah Teala söylüyor. Gaybı bilen Allah gaybı kimseye açıklamaz. Düğün 27 ancak Resullerden rızaya ulaşanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki Allah onlardan devamından muhafız gönderir diyor. Tasarruf rızasına ulaşan

İnsanlardan bahsediyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Risalet ve nübüvvet müesseseleri birbirinden ayrı iki tane grup oluşuyor. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Onlar Nebi Resuldürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Nebilerin bir kısmı Veli Resuldür. Az bir kısmı Nebi Resuldür. Yani en az 5000 senelik bir zaman devresinde baktığımız zaman 7-8 tane peygamber geçmiş oluyor. Halbuki o devre içinde kim bilir kaç bin tane kavim Resulü yaşamış yaşamış ve ölmüşlerdir. Öyleyse nübüvvet ve risalet müesseseleri Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde hüviyet kazanmıştır. Veli Resullerle Nebi Resuller birbirinden kesin bir şekilde ayrılmıştır. Kur'an-ı Kerim açıklamalarını ortaya koyduğumuz zaman birbirine karıştırılacak olan bir tarafı kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir konumuzu daha Risalet, Nübüvvet, Veli Resullerle Nebi Resuller arasındaki farklar konusunu burada inşallah Allah Teala bizlere tamamlamayı nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki, bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Allah için bir aradayız. Konumuz dinlerin ortak özellikleri. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar dinler diyorsak da aslında dinler yoktur. Sadece bir tek din, üç esastan oluşan bir tek din söz konusu olmuştur. Adem Aleyhisselam'dan ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar son peygamber. İlk adımdan son adıma kadar dinin seyri, ulaştığı merhale, başlangıçtan farklı bir yere hiç ulaşmamıştır. Hep aynı din, tek din, kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, bugün şu anda dünya üzerinde kitapları elde bulunan üç din var. Öyle görünüyor. Herkes üç dinden bahsediyor. Birisi başlangıçta Hazreti Musa'nın ortaya koyduğu, Allah-u Teala'nın kendisine indirdiği Tevrat'a dayalı olan Musevilerin dini. İkincisi, Allah Teala'nın Hazreti İsa'ya indirdiği İncil'e dayalı olarak Hristiyanlık dini. Üçüncüsü, Allah Teala'nın Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Kur'an'a dayalı olarak indirdiği İslam dini. Ve şu anda dünya kitaplı dinleri açısından üç ayrı gruba ayrılmış durumda. Hristiyanlık, Yahudilik ve İslam. Sevgili kardeşlerim, ve dünyada savaşlar oluyor. İnsanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ayrı dinler adına. Sanki birbirinden ayrı dinler varmış ve de başka bir dinin müntesipleri düşmanmış. Böyle bir intibayla insanlar birbirlerine düşman ediliyorlar, savaşlar oluyor, milyonlarca insan ölüyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlığın en büyük trajedisidir, faciasıdır. Birbirinden ayrı olmayan, sadece bir tek dinin mensupları olması gereken insanlar, ayrı ayrı üç fırkaya ayrılmışlar, yetmez, ayrılmakla kalmamışlar, düşman olmuşlar. Burada dikkat çekici husus, Hristiyanlarla Yahudilerin birbiriyle düşman hüviyete hiç girmemeleri. Her iki tarafta İslam'a karşı savaş veriyor.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dinlerin olmadığını söylüyor. Sadece bir tek dinin olduğunu söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam'ın 7 safhasından bahsediyor. İslam'ın 7 safhası. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 3. Ruhun Allah'a ulaşarak. 21. basamak. Allah'a teslimi. Allah'ın zatında yok olması. 22. basamak. 3. safha. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 25. basamak. 4. safha. Yani fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Sonra ...26. basamakta kişi daimi zikre ulaşıyor ve ulul elbap oluyor. 5. safha. Sonra muhlis oluyor. Bu 5. safha 26. basamak. Muhlis oluyor kişi. Kendisine gök katları gösteriliyor. Ulul elbap kademesinde zemin katı ve cehennem katlarını gören kişi bir sonuca gidiyor. Bu sonuç Allah Teala'nın dizaynında göklerin melekutu diye anlatılıyor. İhlas makamında göklerin melekutu gösteriyor kişiye. Burası 27. basamak. 28. basamak yeni bir makam, salah makamı. Burada kişinin iradesinin de Allah'a teslim edilerek kendisine irşada memur ve mezun kılındın emriyle irşat görevinin verilmesi. Böylece 7 tane safa oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisi. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman bu 7 safanın 7'sinin de farz olduğunu ve bütün sahabenin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim 7 safanın da Hazreti Musa'ya farz kılındığını ve Hazreti Musa ve onun kavminin Yahudilerin 7 safanın 7'sini de gerçekleştirdiğini yazıyor. Yine Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların 7 safının 7'sini de yaşadıklarını söylüyor. Ayrıca 7 safının 7'sinin de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara farz kılındığı ifade ediliyor. Hazreti İsa'ya farz kılındığı ifade ediliyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanların da 7 safanın 7'sini de yaşadığı bildiriliyor. Öyleyse
Dinlerin ortak özellikleri. Bu indirilen kitaplardan evvel de var olan bir dinin özelliği olarak çıkıyor karşımıza. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hanif olduğunu söylüyor. Yani Hanif dininin özelliklerini yaşayan bir peygamber. Hanif peygamber. Bu açıdan bakıldığında aydınlık bir tablo görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hanif. Kendisine bir son peygambere, son şeriat kitabı indirilmiş kainatın, o Kur'an-ı Kerim. Ve Nebi olduğunu söylüyor Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kendisine bu Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini söylüyor. O Kur'an-ı Kerim'de 7 safa farz kılınıyor kendisine. Bu farziyet Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Yeter mi? Yetmez. 7 safanın 7'sinin de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşandığını da Allah Teala ifade buyuruyor. Yani hem farz hem de 7 safada yaşanmış. İşte böyle bir dizayn üzerine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve de müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar buyuruyor Allah Teala. Söz konusu olan kimler? Söz konusu olan sahabe. Üzerlerine Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah Teala farz kılmış. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabı olduğuna göre ondan sonraki bütün nesiller bu kitaba uymak zorunluluğundalar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenemut tâgûte en yâbudühâ ve enâbü ilâllâhi lehumül büşraf ve beşir ibâdî." Onlar diyor, şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'a kul olmuşlar. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Mürşide tabiiyet farz kılınmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde "Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete" diyor. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a karşı bir defa daha takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi
Allah Teala diyor ki Habibim orada sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş sahabe.

Sonra üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi. Bütün sahabe ulaştırmışlar. Hidayete ermişler. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de innel hüda hüdallah şeklinde ifade ediyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Öyleyse Allah'a ulaşmışlar. İşte Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar sahabe sözü dinlerler. Sözün asil olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Allah Teala açıkça söylüyor. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Dördüncü safa fizik vücudun teslimi. Farz mı? Allah Teala diyor ki bu konuda açık ve kesin olarak fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala elem ehad ileyküm ya beni Adem en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mubin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye. Ey fizik vücutlar bana teslim olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Almış ve bütün sahabe fizik vücutlarını ve işlerini Allah'a teslim etmiş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz Allah'a teslim olduk. Biz hepimiz fizik vücudumuzu ve içimizi Allah'a teslim ettik. Ayet-i Kerime aynen böyle. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve içimizi yani fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Üzerimize farz ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Farz. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi ulyelbap olmakla mümkün. Allah Teala ulyelbap kullar için diyor ki li ulil elbab eskürün Allah'e li ulil elbab yeskürün Allah'e kıyamen kuudem ve ala cunubim ulil elbab için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek asıldır diyor Allah Teala. Bakıyoruz ki sahabede ulil elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ondan sonra da onlar ulul elbab oldular diyor. Hepsi daimi zikrin sahibi olmuş. Sonra muhlis olmak farz mı? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesi onu söylüyor.
ve ma umiru illa leyabudullahi mulisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a dinde halis kullar olmakla hanifler olarak emrolundular. Diyor Allah Teala, muhlis olmayı, nefsimizin kalbini halis kılmayı Allah Teala farz kılmış üzerimize. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet, olmuş. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, deyin ki o ümmilere ve kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlisun. Biz ona muhlis olanlarız. Ve konunun son noktasına ulaşıyoruz. İradenin teslimi noktası, 28. basamağın 5. kademesi, iradenin de teslimini içeriyor. Hakka tukatihi, bir hakkın takvanın sahibi olmak ve ölmeden evvel teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ölmeyin, Allah'a de teslim olun, teslim-i külliyle teslim olun, sonra ölün. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bunun ölçüsü, kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah Teala onu mutlaka irşat makamına teslim ediyor. İrşat makamına tayin ediyor. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Onları da, sahabeyi de Allah Teala irşat makamına tayin etmiş. Sevgili kardeşlerim, Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor bizlere. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi. Bir de o Ensar ve Muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Bakıyoruz ki sahabeye ihsanla tabi olunmuş. İster Ensar olsun, ister Muhacirin olsun, iki gruba da tabi olunmuş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı bu istikamette gidiyor. Sahabeye ihsanla tabi olunduğunu görüyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? 7 safa gördük. 7 safanın 7'sinin de Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin 7 safanın 7'sinde gerçekleştirdiğini gördük. İşte dinlerin ortak özellikleri, üçünde de tek Allah var, üçünde de İslam'ın 7 safhası var. Kainatın tek dininin 7 safhası. Tevrat'ı inceliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz olarak yer almış. Bunu incelediğimiz zaman, hamdolsun ki yazılı metin çıkardık o konuda, metin elimizde. İslam'ın 7 safhası neyi içeriyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, Tevrat'ta da farz. Mürşide ulaşıp tabiiyet, Tevrat'ta da farz. Ruhu Allah'a ulaştırmak, Tevrat'ta da farz.
Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, Tevrat'ta da farz. Nefsi teslim etmek, irşad olmak, yani muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi, yedi safının yedisi de Tevrat'ta farz. Sonra da Tevrat'ı gözden geçiriyoruz. Bir de bakıyoruz ki yedi safının yedisi de Hazreti Musa ve ona tabi olanlarca yaşanmış sevgili kardeşlerim. Nasıl Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar yedi safanın yedisini de yaşamışlarsa Hazreti Musa ve ona tabi olanların da hepsi yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Tevrat'ta farz mı? Farz. Ayetler elimizde. Yedi safanın yedisinde yaşamışlar mı? Evet, yaşamışlar. Hiçbir safası eksik kalmamak üzere bütün sahabe yedi safanın yedisi, affedersiniz, bütün Hazreti Musa'ya tabi olanlar ve kendisi Hazreti Musa hepsi yedi safanın yedisini de yaşamışlar. Kur'an-ı Kerim de böyle söylüyor. Yedi safanın yedisinin de ayrı ayrı ayetlerle yaşandığı ispat ediliyor Hazreti Musa ve onun adamlarınca. Ama Tevrat da aynı konuyu aynı şekilde belirtiyor. Yedi safanın yedisi de yaşanmış. Ve İncil'e geliyoruz. İncil'de de aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala İncil'de de yedi safanın yedisinin de farz olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhu teslim, fizik vücudu teslim, muhlis olmak, ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Fizik vücudun tesliminden sonra nefsin teslimi geliyor. Ondan sonra muhlis olmak, ondan sonra da iradeyi teslim etmek. Hepsi İncil'de de var. Ve gene İncil bu yedi safanın bütününün Hazreti İsa ve havarilerince yaşandığını kesin olarak ayrı ayrı ayetlerle yazıyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şeyi söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ve ona tabi olanlara Allah'ın o devirde yedi safanın yedisinde yaşamayı emrettiği, farz kıldığı da yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yedi safanın yedisinin yaşandığını da. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinlerin olmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Sadece tek bir dinin olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa'dan da evveldir, Hazreti İsa'dan da evveldir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den de evveldir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah Teala açıkça
Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de ayrı ayrı dinler gibi olduğu zannedilen, ayrı ayrı dinler olduğu zannedilen Yahudilerin dininin, Judaizmin, Hristiyanlığın ve İslam'ın aslında tek bir din olduğunu ifade ediyor. Bu açıdan bakıldığında Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bir kilometre taşıdır. En önemli ispat edici bilgi onun içinde mevcuttur. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz ve indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sana tabi olanlara da farz kıldık diyor Allah Teala. Aynı şeriatı vermiş. Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti evvela Hazreti İbrahim'e de, en sonra da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de aynı şeriatı vermiş. Üstelik de işaret daha ciddi olarak geliyor. Fırkalara ayrılmayın diye, yani Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diye. Çünkü kim dilemezse onlar fırkalara ayrılmışlardır. Fırkalara ayrıldıkları için de şirktedirler. Rum 32 ve 31 öyle söylüyor. Şirkte olanların Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple fırkalara ayrılanlar olduğunu söylüyor. Niçin bu şeriatı verdiğini söylüyor Allah Teala? Dinde fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse dinin ayakta tutulması söz konusu. İşte Allah Teala onun için Rum 30'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen hanifsin diyor. Hanif olarak veçhini dine doğrult diyor. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Ve kayım olan din bu dindir. Ezelden ebede devam edecek olan bu dindir. Allah Teala'nın ne dinde ne de insanlara verdiği hanif fıtratında bir değişiklik yaptığını göremezsin diyor. Allah ne dinde ne de fıtratta bir değişiklik yapmaz. Hanif dinini kainatın tek dini olarak yaratmış ve bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özellikle yaratmış. O din kendi muhtevasındaki her şeyi almış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de de dini ayakta tutmak, fırkalara ayrılmamak olayı var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var. Her biri indirildiği zamanın toplumuna o peygamber vasıtasıyla Allah Teala'nın nasıl hitap ettiğini gösteriyor. Her şey çok açık bir şekilde ortada ve muhteva açık ve kesin olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, Allah için yaşamak bir hedefe yönelmenin dizaynını içerir. Yedi safa, dört teslimden oluşan kainatın tek dini, Yahudiler tarafından da, Hazreti Musa zamanında,
Hristiyanlar tarafından da Hazreti İsa zamanında ve İslam tarafından da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında aynı din olarak yaşanmış. 7 safa, 4 tane de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Eğer Allah Teala diyorsa ki birden fazla şeriat hiç vermedik. Hepinize, ey dinlerin mensupları, hepinize aynı emri verdik diyorsa, aynı emir dinlerin tek bir din olduğunun kesin işaretidir. Aynı şeriat, başka bir şeriat indirilmemiş ki insanlar ona tabi olsunlar da başka bir dini yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için o bir nurdur diyor. Tevrat için o bir nurdur diyor. İncil için o bir nurdur diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim de, Tevrat'ta, İncil'de Allah'ın ölçülerinde, Allah'ın dizaynında bir nur. Peki Tevrat'taki bu ifade İncil'de de var mı? Kesinlikle. Tevrat da bir nurdur diyor Allah Teala. İncil de bir nurdur diyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim de bir nurdur. Ama İncil'de hem kendisine evvel gelen Tevrat'ın nur olduğu var, hem de İncil'in nur olduğu var. Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ın da nur olduğu, İncil'in de nur olduğu, Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğu hakikati var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üç kitabın üçü de nur. Allah Teala nuruyla üç kitabın üçünü de aydınlatmış. Üç kitapta İslam dini olarak değerlendirilen nur, değerlendirilen din neyi ihata ediyorsa aynı şeyleri ihata ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki her şey çok güzel. Dinler yok. Sadece bir tek din var. Şeriatlar yok. Sadece bir tek şeriat var. Ve Allah-u Teala'nın emri dinin, kainatın yegane dininin ayakta tutulması. Bunun için de mutlaka fırkalara ayrılmaması lazım insanların. O tek fırkayı oluşturan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlardan oluşan bir tek topluluğun vücuda gelmesi. Hepsi bu kadar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bir nurdur. Aslı böyledir. Peki 14 asır sonra ne olmuş Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra? 14 asır sonra insanlar birbirinin can alıcı düşmanı olmuşlar. Başka başka dinlerin mensupları. Ve şu anda dinler arası savaş devam edip gidiyor dünya üzerinde. İşte sevgili kardeşlerim, hepimize düşen şey bu savaşı bitirmektir. Savaş, insan ölümüne sebebiyet veren çok ciddi bir müessesedir. Onun için savaşı sevgili kardeşlerim en güzel standart altında derhal durdurmak ve bir daha savaşı başlatmamak için
dünyanın bütün boyutlarda tedbir alması söz konusu olmalıdır. İnsanlara farklı dinden oldukları imajı verilerek birbirine karşı düşman edilmeye çalışılmaktadır. Allah da dostluğu emrediyor, kan dökülmesini önlemek istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Dinlerin ortak özellikleri tek Allah, vahdet, sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, tevhid, bir de Allah'a teslim olmak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte dinler yoktur. Dinse sadece bundan ibarettir. Sevgili kardeşlerim, can dostum, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki üç dinde aynı ortak özelliklere sahip, baştan sonuna kadar bütün teslimler birbirinin aynı ve bütün teslimlerin gerçekleştiği üç kitapta da yer almış. Öyleyse başka başka dinlerin mensubu olduğumuzu zannedip de boşuna bir düşmanlığı körüklemeyelim. Sevgili kardeşlerim, yakın bir gelecekte dinler birleşecektir. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. الفاتحة مع

0: aleyhi ve alel dalin.
1: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzü billahi. Rahim elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz insan ve şeytan. Şu kainattaki en büyük düşmanınızın şeytan olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her an sizinle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan deyip de geçmeyin. Biliyor musunuz ki çoğu zaman kendi düşüncenizi zannettiğiniz şeyler sadece şeytanın size iç sesinizi taklit ederek ulaştırdığı şeytanın düzenbazlıklarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın indinde hepiniz için bir güzellik var. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutlaka ulaşacağınız bir dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu müessesesi. Şu şeytanla ilişkilere baktığımız zaman şeytanın insanın en büyük düşmanı olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz yaratılış müessesesini. Allah-u Teala topraktan, balçıktan, salsalinden, hamiyin mesnun olan salsalinden insanı yaratıyor. Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yaratılınca Allah Teala diyor ki ben ona ruhumdan üfürdüm. Ben ona hayat verdim diyor Allah Teala. Öyleyse onun önünde secde edin diyor. Ruhumdan üfürdüm demekten Allah Teala'nın muradı, bunu bildirmekten, ruhundan üfürdüğünü bildirmekten muradı ne? Muradı sevgili kardeşlerim, ona secde edin dediği zaman Allah Teala bu secdenin aslında insanın fizik vücuduna, insana değil, insanın muhtevasında bulunan Allah'ın ona üfürdüğü ruha dayalı olması. Ruh, sevgili kardeşlerim. Allah diyor ki Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona, onun içine, insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra diyor ona fuatlar verdim. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor. Ama ilk yaptığı şey topraktan yarattığı Adem Aleyhisselam'a Allah'ın ruhundan üfürmesi. Hepinizin içinde bir ruh var. Eğer onu Allah'a gönderdiyseniz o zaman da vardı. Bu ruh sevgili kardeşlerim hepiniz için bir Allah-u Teala'nın bir nimeti. Biz ona bizim hüviyetimizde göründüğü için, bizim fizik bedenimizin şeklini %100 aldığı için her şeyiyle bizim ruhumuz diye düşünürüz. Herkesin bir ruhu vardır diye düşünürüz. Aslında bütün o ruhlar Allah'ın ruhudur. Nitekim biz insanlar istesek de istemesek de ruhumuz bir gün mutlaka Allah'a, Allah'ın zatına dönecektir. Allah'ın zatına mutlaka ulaşacaktır. İşte iki türlü ruhun Allah'a ulaşması var. Bir, ölümle birlikte ölüm melekleri gelirler, insanların ruhunu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. İkincisi, şu dünya hayatını yaşarken, bu dünya hayatında ruhu Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala'nın verdiği mutluluk reçetesi buradan geçiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktan geçiyor. Öyleyse ruhumuzu Allah'a ulaştırırsak ne olur? Ulaştırırsak dünya saadetinin yarısını mutlaka elde ederiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızsa zaten Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben diyor onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir dizaynda insanların Allah'a ruhlarını ulaştırması

Bu ruhun Allah'a ulaşması demek, o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olması demek. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. İkinci kat cennetin sahibidir. Bu ihsanla yapılan bir tövbedir mürşidinde. Mutlaka kişiye ikinci kat cenneti kazandırır. Böyle bir insanın ruhu mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ulaştırıldığı zaman da o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Allah Teala bu üç kat cenneti bütün insanlara garanti etmiş. Ey insanlar demiş, duyduk duymadık demeyin. Sizin demiş göreviniz bana ulaşmayı dilemek. Ben de demiş kendime görev yaptım, üzerime vazife kıldım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime mutlaka ulaştıracağım. O kişi ruhunu bana ulaştırmayacak. O kişi bana ruhunu ulaştırmayı dileyecek sadece. Bu benim için diyor yeterlidir. Onun ruhunu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve ulaştırdığım zaman diyor ona üçüncü kat cenneti vereceğim ve nefsini tezkiye edeceğim. Bu sebeple onun dünya mutluluğu da %51'lik bir mutluluk olacak garanti altında. O kişi hayatının yarısını mutlaka mutlulukla geçirecek. Her gün mutluluğu mutsuzluğundan daha çok olacak. İşte bu garantiye en çok içerleyen mahluk iblistir. Hani Allah Teala'nın ya iblisu dediği iblis. En çok içerlediği şey bu. Nasıl olur da bu insan denen benim en büyük düşmanımı Allah Teala bu kadar garanti altına alır? Sen bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım. Üçüncü kat cenneti garanti ediyorum sana. Dünya mutluluğunun da yarısını bir hiç karşılığı. Bütün insanlar bedavadan bu hedefe konsunlar ha. Ben buna müsaade etmem diyor İblis. İşte tekrar dönelim o günlere. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratmış. Ona secde edin diyor. Bütün melekler Allah'ın ruhu onda olduğu için Adem Aleyhisselam'ın zatına değil, onda bulunan, sadece insanda bulunan Allah'ın ruhuna izafeten Adem Aleyhisselam'ın önünde bütün melekler Allah'ın emri üzerine hemen secde ediyorlar. Ama cin olan iblis bir cindi. Bütün şeytanlar cin tayfasındandır. Yani dumansız ateşten, Kur'an-ı Kerim tabiriyle dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmışlardır. Biz insanlarsa topraktan yaratıldık. İşte iblis Adem Aleyhisselam'a secde etmiyor. Aslında Adem Aleyhisselam'a değil, Adem Aleyhisselam'daki Allah'ın ruhuna secde edilecekti ama etmiyor. Allah Teala da soruyor. Ya İblis'u diyor. Emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a Adem'e secde etmemen neye dayalı diyor? Niçin secde etmedin? Sebep nedir? İblis diyor ki sen diyor beni ateşten yarattın yani dumansız ateşten yani enerjiden. Onu diyor topraktan yarattın. Çamurdan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Şimdi iblisin buradaki üçkağıtçılığını görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Karşısında insan var. İnsanda Allah'ın ruhu var. Allah Teala evvela ben ona ruhumdan üfürdüm diyor. Yani şu anda siz benim ruhuma, benim davetim, benim ruhuma secde etmektir diyor. Ama İblis diyor ki, beni fizik vücutları mukayese ediyor. Beni ateşten yaratın, enerjiden

yarattın. Onu topraktan yarattın diyor. Toprak necistir diyor. Pistir diyor. Ben diyor onun için onun önünde secde etmem. Ve vazgeçmiyor. Allah-u Teala'nın kendisini ikazına rağmen secde etmem diyor. Kibirli, gururlu, nefsine bütünüyle tabi olan bir mahluk. Allah-u Teala diyor ki, ey iblis diyor, huzurumdan kovuldun. Oradan aşağı in diyor. İblis bunun üzerine diyor ki, ya Rabbi, beni bu Adem Aleyhisselam'dan intikamımı almak için, madem ki beni cehenneme atacaksın, bu kaçınılmaz bir şey benim için, o zaman beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bütün insanların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmeye çalışarak onların sırat-ı müstakimi üzerine oturacağım. Ve pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla kimleri kandırabilirsen onların hepsiyle birlikte insanoğlunu yoldan çıkarmak için sana yetki verdim diyor. Ama diyor sen ve sana tabi olanlar hepinizi diyor cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Sevgili kardeşlerim, sahabeden kim? Sahabenin hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar. Hepsinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanmış Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu var. Bu önden arkaya doğru uzanan ama sağ ve solu kontrol altına almamış gibi görünen bir dizayn. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, sen kanatlarını sahabenin üzerine ger diyor. Gererse ne olur? O zaman sağdan sola uzanan bir dizayn da koruyucu olur. Yani neye karşılık Allah-u Teala bunu diyor? Şeytanın önden, arkadan, sağdan, soldan insanları kontrol altına almak üzere insanların sırat-ı müstakiminin üzerine oturması. Öyleyse dört cepheden tehlike girebilir. Allah Teala dört cepheyi de böylece kapatmış oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece ne görüyoruz? Şeytan kıyamete kadar biz insanlarla hep uğraşacak. Önden, arkadan, sağdan, soldan devamlı saldırıda bulunacak. Devamlı bir saldırıyla karşı karşıya olacağız. Öyleyse hepiniz için geçerli. Sevgili kardeşlerim, her an şeytana size fısıldaması için Allah-u Teala yetki vermiştir. İşte şeytan bütün insanlarla ömürleri boyunca devamlı konuşur. Bu konuşması iblisi nereye ulaştırır? Bu konuşması iblisin insanlar hakikati bilmedikleri için onlarla konuşmasında o insanların, iblisin sesini kendi sesleri, kendi iç sesleri
zannetmesini sağlar. Öylesine kurnaz bir mahluk ki, o kişinin sesini, iç sesini öylesine kopya eder ki, öylesine taklit eder ki, kişi kendi iç sesi bir başka ifadeyle kendi düşüncesi zanneder. Düşüncemiz, iç sesimizle tahakkuk eder. İblis de bizim iç sesimizi kullanarak, iç sesimizin aynı sesi kullanarak, biz insanları melanetine, melunluğuna alet etmeye çalışır. Sevgili kardeşlerim, onu bir gün net olarak tanıyacaksınız. Tanıdığınız zaman sizin için faydalı bir unsur olmaya hemen başlar. Faydalı bir unsur diyorum. Evet, gerçekten faydalı olabilir. Ne yaparsanız, onun her söylediğinin tersini yaparsanız. Namaz kılınması lazım 7 vakit. O mani olmaya çalışır. O mani oldukça onun başını ezeceksiniz. Diyeceksiniz ki, sen bana mani olamazsın. Ben namazımı kılarım. Seni çatlatacağım. Ey iblis, sen bana namaz kılma diyorsun. Ben namaz kılarak ben seni çatlatacağım. Ve bütün ibadetlerinizi en güzel şekilde gerçekleştirin ki iblis olduğu yerde çatır çatır çatlasın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Şeytan kudurur. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikçe, mesela zikir yaptıkça, şeytan kudurur sevgili kardeşlerim. Siz namaz kıldıkça, siz oruç tuttukça, neden kudurur oruç tuttukça? Çünkü Allah Teala sizlere, bize tabi olanlara açlık hissettirmez oruçlu olduğunuz gün. Açlık hissetmeyince orucunu bozmak arzusu hiçbirinizin içinden gelmez. Gelmeyince şeytan fena halde içerler bu işe. Her davranış biçiminiz, her yaptığınız şeytanı devamlı huzursuz kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dostları için şeytan bir hiçtir. Ne yapmaya çalışır? Bakın ne diyor Allah Teala? Diyor ki, şeytan diyor, o şeytanı diyor, dikkat edin diyor Allah Teala, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Eğer şeytanın adımlarına tabi olursanız, şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder diyor.

Eğer Allah sizin nefsinizi tezkiye etmezse hepiniz cehenneme gidersiniz diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse münker nedir? Münker, Allah'ın bütün söylediklerini, inkarı ifade eder. Şeytan, onun söylediklerine inanma der. Şu anda şeytanın en büyük uğraşısı bizim Nur TV. Onu izlememeleri için herkese tesir etmeye çalışıyor. Ama Allah-u Teala da bizden yana. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şeytan, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz andan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar ki 5-6 aylık, 7-8 aylık bir devre, o devrede şeytanın size hiçbir kötülükte bulunmasına Allah Teala asla müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah her şeye kadir olandır. Şeytan münkerle emreder. Yani Allah'ın bütün söylediklerini inkar etmenizi ister. Ne diyor Allah Teala? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir, Allah'a ulaşmayı dile ve zikir yap. Bunların hepsine şiddetle karşı çıkar. Ama o kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişiye iblisin hiçbir tesiri yoktur. Bu sebeple Allah Teala o bizim halis kullarımıza, muhlis kullarımıza tesir edemez diyor. Bu üst seviye bir tesirsizlik olayı. Kişinin daimi zikre ulaştığı noktadan itibaren şeytanın onun üzerindeki hakimiyeti sıfırlanmıştır. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın zatına ulaşacak kadar geçen zaman parçası içinde şeytanın o kişiye tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Hiçbir zaman şeytan o insana tesir edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için iblis gazozacıdır. Hiçbir kötülük yapamaz. Ta ki o 7-8 aylık sürede o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ulaştırıp da Allah'a teslim oldu mu, velayet elde etti mi, o noktada Allah'ın koruyucu kalkanı kalkar ve de o kişi şeytanla tekrar yüz yüze gelir ve insanlardan belki az bir kısmı bu devrede fıska düşebilir. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah Teala bu hususu ne kadar güzel anlatmış. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri ellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ilez zulumati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin
dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kişilerin kalpleri kapkaranlık. Başlangıçta zulmetle dolu. Ne yapıyor Allah Teala? Onların zikir yoluyla nefslerinin kalbine %51 nur girmesini temin ediyor. Kendisine o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar o kişinin kalbine Allah Teala %51 nur girmesini temin ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda kişinin kalbine %51 nur girmesine demek, o kişinin hayatının her gününde %50'den fazla mutlu olması demek. Mutsuzluğu %49 oranını geçemez. Nefsi tezkiye olmuştur. Bu nokta tezkiye noktasıdır. Yani nefsinizin kalbinde nurlar %50'yi aşmışsa nefsinizin kalbi tezkiye oldu. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesinin sonu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Önce ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Daha sonra ise hayran olacaksınız. İşte her birisi bir seviyeyi işaret eder. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu dört teslimin ötesi Allah'a hayranlık duymaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki şeytanlar sizin göremeyeceğiniz yerden görürler. Evet, gerçekten görürler. Ama onların görmeleri Allah'ın koruması altındaysak bize hiç mi hiç tesir etmez sevgili kardeşlerim.

0: Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bütün güzellikler hep sizler için sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri yaşamak isteyen herkes şeytanın adımlarına kesinlikle tabi olmamalı. Şeytanın uzaklardan bizi görmesi de bir şey ifade etmez. Eğer kişi Allah'ın yolundaysa, Allah o kişiye şeytanın tesir etmesini mutlaka engelleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi en güzele yöneltmelisiniz. Allah hepinizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren koruyucu kalkanı altına mutlaka alır. O zaman Allah'ı sevenlerden birisisiniz. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar bu konuda Allah Teala size hiçbir negatif faktörün ulaşmasına müsaade etmez. Huzur içinde yaşarsınız. Allah'a ruhunuz ulaşıncaya kadar neyiniz eksik? Namaz kılmayı sevmiyorsunuz. Allah Teala size mutlaka namaz kılmayı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyorsunuz. Allah Teala mutlaka size zikir yapmayı sevdirir. Neyiniz noksansa noksanlarınız ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devre içinde mutlaka size telafi ettirilir. O noksanların giderilmesi Allah Teala'nın üzerine vazifedir. Mutlaka gerçekleştirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar o kişi Allah'ın mutlak koruması altındadır. O kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat nurları o kişinin kalbine ulaşacaktır. Ve kalbinde iman kelimesinin etrafına Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafına toplanacaktır. O kişi Allah yolunda bütün güzellikleri yaşayacaktır. Her şey Allah ile o kişinin arasında en güzel standartlara bürünecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde şeytan devamlı olarak sizi etkilemeye çalışır. Ama etki alanı hudutludur. Allah'a ulaşmayı diledikten Allah'a ulaşıncaya kadar etki alanı sıfırdır. Size hiçbir şey yapamaz. Vuslattan sonra bir imkan kazanır. İşte demin söylediğimiz Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesini bu açıdan söylemiştik. Allah amen olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne olur? O kişi zikir yapar. Zikir yaptıkça nefsinin kalbi nurlarla dolar. Nefsinin kalbi %51 nurla dolduğu zaman Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalır. Bundan sonra ayet-i kerimenin devamı söz konusu olur. O kafirlere gelince onlar tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne yapar tağut? O kişiyi gözden Allah'ın rahmetinden ayırmaya çalışır. O kişiye dünyayı güzel göstermeye çalışır. Ve o kişiye devamlı telkinlerde bulunur. Allah'ın emirlerini yerine getirmesinde dünyaya dönsün diye. Ve bazı insanlar da bunu gerçekleştirir. O zaman ne olur? O kişi nurdan zulmete götürülür. Ne olmuştur o kişinin nefsinin kalbinde? %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikmiştir. İşte o biriken nurları eğer şeytan o kişiye tesir edebilirse, kişi Allah'ın emirlerini vuslata ulaştıktan sonra yapmamaya başlarsa, adım adım evvela aynı seviyede girer bir süre zikirleri, sonra zikir giderek düşmeye başlar. Bu düşüştür, bu felakettir. Nefsinin kalbindeki nurların yok olması demektir. O kişinin tağut tarafından, insan şeytanlar ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülmesidir. Bir şeytanın direkt olarak yaptığı, üzerinize yaptığı tesirler var. İki, şeytanın tesir ettiği insanların üzerinizde yaptığı tesirler var. İşte bunlar insan şeytanlar. Kim kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemesini engelliyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından mutlaka cezalandırılır. Allah-u Teala diyor ki, bu konuda اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Onlar kafirdirler ve başka insanların Allah'ın yoluna girmesini engellerler, buna mani olurlar. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Ve diyor Allah Teala ondan sonra, Allah onlara mağfiret etmez. Allah onları tarika ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada ebediyen kalacaklardır diyor. Öyleyse kim şeytanın uşağı olmuşsa, şeytana tabi olmuşsa, o kişi için kurtuluş yoktur. O Allah'ın hidayetinden dalalete tekrar geri dönecektir. Onun kalbi %51 aydınlanmışken bu nur kısa zamanda sıfıra inecektir. Kişinin kalbindeki iman kelimesi silinecektir. Allah'a ulaşmış olan ruh tekrar kişiye geri döndürülecektir. Böylece kişi başa dönecektir. Kişi başlangıçta fısktadır. Aynı zamanda dalalettedir. Hidayete erecektir ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. Eğer düşerse ikinci defa fıskta olacaktır. Allah-u Teala bir defa daha imkan verir kişiye. Tekrar hidayete ererse o hidayetten de düşmesi söz konusu olabilir. Ve böylece üçüncü defa fıska düşecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda sonsuz mutlulukları yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Şeytanı iyi tanıyın, ona mutlaka hakim olun dualarımızla, dileklerimizle. الفاتحة من الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله من الشيطان الرجيم يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık. Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zulmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zulmani kapının üzerinde tutar. Zulmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk yüzdeyle nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha yüzdeyle nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: El Fatiha ve az salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Şeytanın rejim, bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz sizlere ulaşmanın büyük farklılığını, mutluluğunu yaşıyoruz her seferinde. Beraber olmak, Allah'tan bahsetmek, mutluluktan bahsetmek, gerçekten insanı mutlu eden çok güzel iki tane faktör. Mutluluk ve Allah birbirinin tamamlayıcısı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah varsa mutluluk var. Allah sizinle beraberse mutlusunuz. Eğer değilseniz şeytanla berabersiniz. O zaman mutlu olmanız da söz konusu değil. Gerçekten insan sadece iki tane üçgenin içinde yaşar. Allah bir, kişinin ruhu, iki ve işlediği amel, hayır. Üç. Bu üçgenin adı mutluluk üçgenidir. İkinci üçgen, mutsuzluk üçgeni sevgili izleyiciler. Şeytan, nefsiniz ve bu beraberliğin meyvesi şer. Ve üçgenin adı mutsuzluk üçgeni. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepimize insanları sonsuz, hepinizi öylesine çok seviyor ki siz çoğunuz onun farkında bile değilsiniz. Şu zavallı dünyada insanlarla uğraşmak, nefsinize yenilmek, aslında kendinize ne kadar yazık ettiğinizin sadece bir göstergesidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en güzel şeyler sizi bekliyor. mutluluk her boyutta, mutluluk sizin için. Allah-u Teala bütün yerleri, gökleri, her şeyi sizin için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda ne yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Öyleyse her şey sizin için. Ve emrinize verilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tabii siz onları emrinize alacak olgunluk seviyesine ulaşabilirsiniz. Onlar hazır. Her şey sizin için. Sonsuz bir hürriyet. Allah'ın yarattığı bütün alemlerin hepsine gidişiniz sonsuz bir hürriyet ifade eder. O da sizin için. Allah Teala bütün kainatı yerleriyle gökleriyle, yerlerin göklerin arasındaki her şeyi sizin için yarattım diyor. Yerleri, gökleri, aralarındaki her şeyi sizin için yarattım diyor. Ey insanlar diyor Allah Teala. Birçoğunuz diyorsunuz ki nasıl bizim için oluyor? Gitmedik, görmedik oraları. Allah razı olsun.
3: Selamünaleyküm efendim. Efendimize hizmet yapıyorum. Geçmeden dolayı özür dilerim efendim inşallah.
2: Estağfurullah. Biz zaten doğru düz bir saat verememiştik. Senin bir hatan yok. Allah razı olsun. 3 saat süreli diye tahmini bir şey söylemiştik. Şimdi ulaşmayınca sen ulaşana kadar biraz devam ettirdik. Şimdi de ulaştım. Sen anonsunu yap. Ben de devam edeyim inşallah ondan sonra. Allah razı olsun. Tamam. Dur.

0: Sevgili seyirciler, dinleyenler, yine bu akşam sizlerle birlikteyiz ve Amerika'dan yapılan bağlantıda sevgili müşterimiz, tasavvuf doktoru Sayın İskender Alemihir, eksik sohbetlerinin bir yenisinde daha siz değerli dinleyenlerimize birlikte oluyorlar. Sevgili efendimiz, öncelikle radyolarına sıfır adına hayırlı akşamlar diliyor. Ellerinizden sonsuz ömür ve muhabbet öpüyor ve inşallah çok kıymetli dualarınızı dileyerek zatenimizi, dinleyenlerimizi ve izleyenlerimizi baş başa bırakmak istiyoruz. Bu işsiz yeni sohbetimizde inşallah.
1: Allah razı olsun Berhan. Sözlerin her zaman iç içici oluyor. Kardeşlerimiz için de bir güzelliğin başlangıcı oluyor. Hamdolsun. Allah razı olsun senden, oradaki bütün kardeşlerimizden. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize başlamak istiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah ile olan ilişkilerimiz, her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister miydiniz? A'dan Z'ye hep mutluluğu yaşadığınız bir dünya dizaynı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu mümkündür. Allah-u Teala'nın sizi, hepinizi yaratış maksadı zaten bu mutluluğa dönük. Ey Yüce Allah'ım, Allah-u Teala'nın izinde her şey bu sözün arkasındadır. Ey Yüce Allah'ım diye başlarsınız. Ona yalvarırsınız. Ona yakarırsınız. Bütün içinizi dökün. Hiç çekinmeyin. Eğer birilerine kızıyorsanız onu da söyleyin ona. Ne dedikodu olur, ne gıybet olur, ne de iftira olur. Çünkü konuştuğunuz Allah. Unutmayın. Bütün dertlerinize, bütün problemlerinize çözüm getirebilecek olan, özellikle olan sadece O'dur. Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar bunun yerine Allah'a bileklerini ulaştırmak yerine hep başka insanlara dertlerini anlatmaktan çözüm umarlar. Oysa ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, çözüm diğer insanlarda değildir. Çözüm her zaman Allah'tadır. İşte o Allah ki sizin mutluluğa ulaşmanızı istiyor. Sizden istediği tek şey, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizden istediği tek şey sizin mutluluğunuz, sizin huzur içinde bir dünya hayatı geçirmeniz ve ahirette mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmanız. Unutmayın, Allah-u Teala hepinizden sizin mutluluğunuzun dışında hiçbir şey istemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah üzülmenizi hiçbir zaman istemez. Mutlu olmanızın da bütün standartlarını size vermeye hazır. Ama sizin mutluluğu istemeniz asıl. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne bu dünyada mutlu olabilirsiniz ne de ahirette. Bu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız. Ahirette de mutlaka cehenneme gidersiniz. Ama ne zaman siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz bunun arkası mutlaka gelir. Allah sizi mutlaka ama mutlaka kendisine ulaştırmayı diler. Bu muhteşem bir olgudur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben de onu kendime ulaştırmayı dilerim ve mutlaka kendime ulaştırırım buyuruyor. Ve diyor ki, kimi kendime ulaştırırsam onu mutlaka cennetime de ulaştırırım. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onun cennet saadeti için yeterli bir sebeptir. Eğer yaşarsa Allah-u Teala ona mürşit sevgisi verecektir. O kişi mürşidine bilerek, isteyerek, zevkle

kurtulabilirsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünyanın yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olduğunu fark edeceksiniz. Kötüler gene size bir şeyler yapmaya çalışacaklardır. Ama başaramayacaklardır. Siz hep o mutlu dünyanızda başka insanlara mutluluk ulaştıran bir misyonun sahibi olarak yaşayacaksınız. En güzel zamanlarınız hayatınızı baştan aşağı kaplayan başkaları için yaşadığınız zamanlar olacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman kendinizi başka insanlara vakfederseniz Allah'ın mutluluk üçgeninin içinde yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve saadetimize hayran olmaz. Biliniz ki mutluluğunuz da mutsuzluğunuz da başkalarına değil size bağlıdır. İşte Allah'ın sizden isteği nedir diye sorarsanız kesin cevap geliyor Allah-u Teala'dan. Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Hiçbir zaman Allah-u Teala kullarından hiçbirinin mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, üzülmesini dilemez. Ve o kadar kolay şartlara bağlamış ki mutluluğunuzu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğun muhtevasında sizin Allah ile iyi ilişkiler kurmanız söz konusu. İşte eğer dizayn buysa bir gün mümin olacaksınız. Birçoğunuz bu şerefe erdiniz zaten. Geri kalanlar da erecekler. Mürşitlerine ulaştıkları gün mümin olmak şerefine erecekler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onların kurtuluşu için yeterlidir aslında. Ve Asr suresinde Allah-u Teala amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kurtuluşa ulaşacaklarını söylüyor. Diyor ki vel asr innel insanı nefihmüs illellezine aminun. Asra zamana yemin ederim ki insanlar hüsranlıdırlar. Yani insanların gideceği yer cennettir. Cehennemdir affedersiniz. Hüsranlı olanların hepsinin gideceği yer müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehennemdir. Ama diyor Allah-u Teala amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hariç diyor, onlar cehenneme gitmezler diyor, onların gideceği yer cennet diyor. Öyleyse hadi gelin bakalım Allah-u Teala ne diyor. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler. Hemen كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَا Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Bir şarta bağlı o kişi yaşarsa. Yaşamazsa gene gelecektir. O kişi hayattayken olursa hidayet ermiş olarak ölecektir kişi. Ama o kişi yolda ölmüşse hidayet ermeden ölecektir ama kurtuluşunu garanti etmiştir. Ruhu da gene Allah'a ulaşacaktır ama yoldaki o güzel eğitimi geçirerek değil, Azrail Aleyhisselam tarafından doğrudan Allah'a götürülüp teslim edecektir. Ama bu kişi kurtulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediği için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin beraber bakalım şu Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetleri acaba bize neler söylüyor? Neler söylüyor Allah-u Teala? Bakınız diyor ki kıyamet günü cehennemin kapıları açılır. Kapıda bekleyen cehenneme girecek olanların hepsi grup grup cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme

geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Eğer biz onların söylediğini işitseydik, yani kulaklarımızda vakıa olmasaydı ve onların söylediğini idrak edebilseydik, yani kalbimizde ekinlet olmasaydı, biz burada cehennemde mi olurduk? Elbette cennette olurduk. Öyleyse sevgili izleyenler, bizim izleyenler, amin olan bir kişinin birinci hususiyeti nedir? Kulaklarındaki vakıanın altıncı basamakta Allah-u Teala tarafından alınması. İkinci hususiyetleri nedir? Kalplerindeki ekinnetin yedinci basamakta alınarak kalplerinden kalplerine ihbat konması. Öyleyse kulaklarındaki vaka alındığı için işitiyorlar. Kalplerinde ekinnet alındığı için idrak edebiliyorlar. Şimdi bakalım ne diyordu o cehennemdekiler? Eğer onların söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki vaka alınmış olsaydı, eğer onların söylediklerini idrak edebilseydik, kalplerimizdeki ekinnet alınsaydı, kulaklarımızdaki vaka, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı biz burada cehennemde mi olurduk diyorlar. Öyleyse kim amin olmuşsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişinin kurtuluşu kesindir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman burada bir muhteşem olay görüyoruz. Mümin olanlarla dalaletten kurtulup hidayete adım atanlar aynı kişiler sevgili izleyenler. Özellikleri aynı. Mümin olan kişi mürşidine ulaşmış. Hidayette olan kişi mürşidine ulaşmış. Bir kocaman medya insanları hep cehenneme çağırmak konuşmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. O gürültü arasında bizim söylediklerimiz birçok insan tarafından duyulmuyor. İnsanların kurtuluşunu da böylece engelliyorlar. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, hani hep size söyleriz ya, kırlarda, dağlarda açan ahlat ağaçları vardır. Armut verirler. İnsanlar onlardan o armutları koparsa da, yeseler de verirler, yemeseler de verirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte biz öyleyiz. Hayatımız hep size bu güzellikleri anlatmakla geçecek. Bir kısmınız bizi anlayacaksınız. Ama biz bir kısmınız anlayamayacaksınız. Onların söylediği standartlarda oldukları için, kulaklarında vakıa olduğu için, kalplerinde ekinnet olduğu için. O zaman gidilecek olan yer ne yazık ki cehennemdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse bu basamakları otomatik olarak başar. Mutlaka kulaklarındaki vakıa alınır, mutlaka kalbindeki ekinlet alınır. Bunun şartı sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir ortamda Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hayatta kalırsa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Çünkü Allah-u Teala mürşide olan nefreti sağlayan hicab-ı mestureyi mutlaka o kişiden alacaktır. Beşinci basamak. Ve o kişiye mürşidi mutlaka sevdirecektir. Çünkü garanti etmiş mürşide ulaştıracağını. Biz onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırırız diyor. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası hangi mürşit olursa olsun mürşitlerden birinin dergahıdır. Sebiller oradan başlar. Ana dergaha ulaşır. Ana dergâhtan da sırat-ı müstakimin altın kapısından geçerek Allah'a doğru ruhlar yola çıkar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhlar görülür mü? Bu gözlerle görünmez tabii.
Ama bir gün kalp gözünüz açılacak. O zaman gök katlarında hangi ruhların hangi katlarda hangi işlemleri yaptığını birer birer göreceksiniz. Bu güzellikleri yaşamayı Allah-u Teala size garanti ediyor. Daha ötesi mutluluğu garanti ediyor. İstediği başka bir şey değil ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Kendinizi mutsuz eden o değil, siz kendinizsiniz. Kendinize dikkatle, ibretle bakın. Kimin mutluluğu için ne yaptınız bana söyler misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ya da kendinize söyleyin. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman siz başkalarına mutluluk vermek üzere Allah'ın size verdiği şu anda size olan şeyleri seferber ederseniz göreceksiniz ki siz mutlu olacaksınız. Öyleyse Allah'ın yoluna çıktığınız zaman, mürşidinize ulaştığınız zaman o zaman 7 tane kalp şartının sahibi olmuş olacaksınız. 7 tane inanç şartının sahibi olacaksınız. 7 tane vasıf şartının sahibi olacaksınız. 7 tane kalp şartı. Allah-u Teala kalbinizdeki ekinleti idraki önleyen kompütür sistemini oradan alacak. Bir, yerine ihbat koyacak, idraki sağlayan bir ilahi kompütür sistemi. İki, üç, Allah-u Teala kalbinizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecek. 4. Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açacak. Mürşidinize ulaştığınız zaman kalbinizin mührünü açacak. 5. Kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki küfür kelimesini oradan çekip alacak. 6. Kalbinizin içine imanı yazacak. 7. 7 tane kalp şartı oluşacak. Sevgili izleyenler, mümin olabilmeniz için bu 7 tane kalp şartı vazgeçilmez şartlardır. Kalbinizin içine iman yazılmadıysa mümin olamazsınız. Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nasıl girer bir insanın kalbinin içine iman? Allah-u Teala kalbin mührünü açar, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkartır, kalbin içine de iman kelimesini sokar. Kalbin içine iman kelimesini yazmakla. Ne olmuştur? Küfür topu dışarı, iman içeri. Başlangıçta durum neydi? O kişinin kalbinde küfür kelimesi var. Ve küfür kelimesi kalpteki bütün o karanlıkları kendisine çeken bir çekim alanı, cazibe merkezi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın kanunları var. Hiç bilen ve bilmeyen bir olur mu? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu ne kadar çok tekrar ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, boşuna mı? Bu kadar din alimi bunları bilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onun için ilimler faydasız ilim olmak zorunda. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam faydasız ilimden Allah'a sığınırım diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mümin olabilmeniz kalbinizdeki 7 tane kalp şartının oluşmasına bağlı. Tamam. Yeter mi? Hayır, yetmez. 7 tane de iman şartı gerekli. Ama bunların 5,5'una zaten hepiniz sahipsiniz. Neden 5,5? Bir, Allah'a inanıyorsunuz. Beni dinleyenler en azından inananlar. İkincisi,
Allah'ın meleklerine inanıyorsunuz. Üçüncüsü Allah'ın resimlerine inanıyorsunuz. Dördüncüsü Allah'ın kitaplarına inanıyorsunuz. Beşincisi Masum Adel Mevte, yani ölümden sonra tekrar diriltileceğinize inanıyorsunuz. Fakat insanların çoğu bundan sonra yarım ilave daha yapabiliyorlar. Diyorlar ki hayır da şer de Allah'tandır. Altıncı inanç şartları bu. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayır insandan da olabilir. Allah'tan da gerçekten olabilir. Anlaşlar Allah'tan olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü şer demek bir insanın derecat kaybetmesi demek. Derecat kaybetmek de yalnız kendi iradenizle yapabileceğiniz olaylardan kaynaklanır. İster ilahi irade olsun, Allah'ın iradesi olsun. İster külli irade olsun, Allah'ın sünnetullahı olsun. İsterse cüz'i irade olsun, herhangi bir kişinin sizin üzerinize vücuda getireceği, sizin tesir aldığınız ama sizin iradenizin bir dahili olmayan bir olay olsun, o olaydan siz iki şekilde etkilenirsiniz. Ya size bir zarar verir veya bir fayda sağlar. Bir fayda sağladığı zaman ne derece kazanırsınız ne de kaybedersiniz. Ama bir zarar verildiği zaman size bir cüz'i irade tarafından o kişi kul hakkı doğduğu için size zulmettiği için derecat kaybeder. Siz de onun kaybettiği derecatı kazanırsınız. Yani sevgili izleyenler hayra ulaşırsınız. Öyleyse görüyorsunuz ki başka birinin, başka bir iradenin sizin dışınızda hangi irade olursa olsun ilahi irade de buna dahil yaptığı üzerinizdeki tesir ne olursa olsun hiçbir şekilde derecat kaybetmeniz mümkün değil. Öyleyse şer Allah'tan olamaz, mümkün değil. Kur'an-ı Kerim bunu gayri kabili mümkün görüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Vaktili bir yazının öyle bir tabiri vardır. Gayri mümkünsüz. Tabii bu ifade yanlış bir ifade ama o sözde meşhur olmuştu. Tanıyorsunuz adı Yaşar Kemal. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dil inen tarifi gayri mümkünsüz. Söz böyleydi. İnce Mehmet'te çok geçerdi o sözde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir olay var. Bu olayın merkezinde siz varsınız. Kendinizden sorumlu olan yegane kişi. Hep huzursuzluğunuzu, mutsuzluğunuzu başkalarına yüklemeyi usul haline getirdiniz. Ama bu sadece sizi üzdü. Biraz da başkalarına mutluluk vermeye çalışın. O zaman siz de mutlu olacaksınız. Onlar da mutlu olacak. Allah'ın istediği şey hepinizin arasındaki bu anlaşmazlıkların, bu nefsani davranışların sona ermesi, herkesin başka kardeşlerine hizmet için, yardım için bulunması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayat öylesine güzel ki ama başkaları için yaşayabilirsiniz. O zaman sizi üzebilecek olan hiçbir şey kalmaz. Her saniyeniz başkalarına bir şeyler sağlamak için geçen, her saniyeniz ki her saniyeniz öyle geçer. O zaman siz sadece her an mutlu olan bir insan olursunuz. İşte böyle olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Böyle olabilmek için mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Böyle olabilmek için mümin olmak mecburiyetindesiniz. Öyleyse mümin olmanın standartlarında 5,5 konudan bahsettik. Buçuk olan konu hangisi? Diyorlar ki benim sevgili din alimleri, hayır da şer de Allah'tandır. Ama gelin görün ki Kur'an-ı Kerim böyle söylemiyor. Hayır Allah'tan olabilir. Ama şer asla.
Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, hayır Allah'tandır, şer sizin nefsinizdendir. 6 oldu. Ne yedincisi? Allah'a ruhunuzun ölmeden evvel ulaşacağına inanmanız. İnanıyorsanız mümin olmanın 7 tane inanç şartının sahibisiniz. İnanmıyorsanız değilsiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer Buhari'nin 12 ciltlik bir hadis kitabı ya da kitapların dizisi demek daha doğru, Cibril hadisine bakarsanız, orada Cebrail Aleyhisselam gelip diyor ki bana imanın şartlarını söyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, meleklerine inanmak, resullerine inanmak, bazı bademlerine inanmak, hayrın Allah'tan şerriniz insanların olduğuna inanmak ve yedi lika'ihi diyor. Ona, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a mülaki olmasına inanmak. Bu da 7 tane inanç şartı. Sevgili izleyenler bitmiyor. 3 tane de vasıf şartı sahip olmanız lazım. Yani 1, nefsinizin Allah'a verdiği nefs tezkiyesi konusundaki yemininizi uygulamaya başlamış olmanız lazım. 2, ruhunuzun Allah'a verdiği, siz ölmeden evvel ruhunuzun Allah'a ulaşması konusundaki misakinizi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeniz. Yani ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması lazım. İkinci vasıf şartı. Üçüncü vasıf şartı sevgili izleyenler ve dinleyenler. O da fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması lazım. Bu üç vasıf şartı yoksa gene olmalı, gene mümin olamazsınız. Öyleyse mümin olmak bir insana ne kazandırır? Mutlaka cenneti kazandırır. Çünkü Allah-u Teala 40 numaralı sure olan Mümin suresinin 40 numaralı ayetinde diyor ki onlar ki nefs tezkiyesine başlarlar, ıstahanese başlarlar. İşte onlar müminlerdir. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Allah'a verdiğiniz 3 tane yemin var sevgili insanlar ve dinleyenler. Yemin, misak ve ahd. Nefsiniz Allah'a yemin vermiş, tezkiye olacağına dair. İşte Müddessir suresinin 38-39-40. Ayetleri. Külle nefsin bimâ kesebet ve yinetün illâ ashabel yemin. Fî cennât. Allah Teala diyor ki bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri derecelere karşılık olarak. Ama yeminlerini yerine getiren, yeminlerini yerine getirdikleri için yemin sahipleri adını alan, ashabel yemin adını alan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor. Peki o zaman bu yeminin mahiyeti ne? Kimler acaba felaha ererler, cennet saadetine ererler? Nefs açısından Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Kat eflaha en zekaha 9. ayet-i kerimesi. Andolsun ki onlar cennet saadetine ulaşırlar. Nefslerini tezkiye edenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki nefsimizin tezkiye olması lazım. İşte ne zaman mürşidinize ulaşırsanız o zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Bakınız ne diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69 cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor. Furkan 70 kim tövbe ederse, yani mürşidinize tövbe ederse ve böylece mümin olursa onlar nefs tezkiyesine başlar. Allah onların hepsinin günahlarını sevaba çevirir ve onların ruhu Allah'a doğru yola çıkar ve Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradaki muhtevaya dikkatle bakın.
Kim tövbe ederse müslümanında o kişi mümin oluyor. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte mümin olmanın şartı neydi? Mümin fıkha göre kim amel-i salihat yaparsa, yani nefs tezkiyesi yaparsa, nefsine sadece amelleri başlarsa, işte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ne zaman gerçekleşir de kesin. Ancak müşriğine ulaştığı takdirde kişinin nefs tezkiyesine başlaması söz konusu. Furkan 70'e göre. Öyleyse nefsimiz Allah'a ne vermiş? Yemin vermiş. Gerçekleştirebilmek için yemini mutlaka müşriğimize ulaşmak mücbetliyiz. Ve bu yemini gerçekleştirmeye başladığımız andan itibaren de mümin kategorisinin içindeyiz. Peki ikinci şart ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkması. O zaman mümin oluyoruz. Ruhu Allah'a doğru yola çıkan kişi mümindir. Yani ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde olan kişi mümindir. İşte Nebe Suresi, Kebe Suresi 20. ayet-i kerime Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Bütün fırkalar şeytana kul oldular. Müminleri oluşturan bir tek fırka yalnız müminler kurtulanlar. Şimdi Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine bakalım. Ve bir ahdullahi ef oluyor 152'de Allah-u Teala. Allah ile olan ahdlerinizi iç yeminizi yerine getirin. Hâzâ sırat-ı müstakîm. İşte bu sırat-ı müstakîmdir. Fettebiûhû. Bana tabi olun. Sakın diyor Allah-u Teala. Bu sırat-ı müstakîmin dışındaki fırkalardan hiçbirisine tabi olmayın ki, geri kalan 71 fırkadan hiçbirisine tabi olmayın ki, bütün o fırkalar Allah'ın yegane Allah'a ulaştıran doğru yolu olan o yoldan sizi saptırarak şeytana kul ederler. İşte iki ayet aynı şeyi söylüyor. Kurtuluşa ulaşan bir tek fırka, ulaşmayan geri kalan 71-72 fırka. Ve birincisinde Sebe 20'de Allah-u Teala kurtuluşa ulaşan fırkanın adını vermiş. Müminler Enam 153'te vasfını vermiş. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimler sırat-ı müstakimin üzerindedir? Ruhunu Allah'a doğru yola çıkaranlar. İşte Nebi 38'de Allah-u Teala müşriklerden yapılan bir tövbe meselesini anlatıyor. Ve 39'da da diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمِ الْحَقِّ فَمَنْ شَاهِدْتَ هَذَا اِلَى رَبِّهِ مَيَابَ. İşte o gün, tabi olunan gün, hakka ulaşma günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim yol edinir. Ve ruhu Allah'a varınca Allah onun ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne oldu ruh? Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol edindi. Yani sırat-ı müstakimin üzerinde. İşte o kişi mümindir sevgili izleyenler. Ve sırat-ı müstakimin üzerinde olması mutlaka mürşidine ulaştıktan sonra tahakkuk eder. İşte bu muhtevada ruhun sırat-ı müstakim üzerinde olması lazım ki mümin olabilirsiniz. İkinci basit şartı. Bir de fizik vücudunuzun şeytane kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. Peki ruhunuzun Allah'a ulaşması farz mı? Elbette farz. Tam 11 defa. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz Allah'a ne vermiş? Misak vermiş. Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيسَاكِ. Onlar Allah'a ile olan ahdlerini yerine getirirler ve özellikle misaklerini bozmazlar. Onu mutlaka yerine getirirler. Neymiş o? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِه۪ي اَنْجُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını
emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'a ulaşmayı bileyenlerdir. Bilsekleri neymiş demek ki? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu gerçekleştirebiliyor. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mümin olmanın standartlarından bir tanesi ruhun Allah'ın yolunda sırat-ı müstakimin üzerinde olması. Ve böyle bir hedef kişiyi mümin kılar. Peki fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması söz konusu, Allah'a ahd vermiş. Vermiş mi? İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Ademen en la tabudu şeytane innehu leküm adımın mübin ve neydi bu dünya hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve bana kul olacaksınız diye ben sizden ahd almadım mı? Bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan ahddır. Öyleyse Allah Teala hepimizden fizik vücutlarımızdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız. İşte konu bu. Öyleyse Allah ile olan işlerimizde bu konuya dikkat ediyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulması gerçekten hangi standartlarda tahakkuk eder? Bakın şimdi bir insan nefs tezkiyesine başlamadan evvel nefsinin kalbi %100 karanlıklarla yani afetlerle dolu. Manası ne? Şeytan sadece afetleri tesir edebildiğine göre bu kişinin kalbinin %100'üne, nefsinin kalbindeki afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilir. Peki kişi nefs tezkiyesine başladı. %7 azalıyor nefsinin kalbindeki afetler. Her azalışta da şeytanın hükümranlık sahası o kadar küçülüyor. %100 iken %93'e düşüyor. Ondan sonra %7 azalıyor. En sonunda kişinin kalbindeki afetlerin %51'i yok oluyor. Kişinin nefsinin kalbinde hasretler %51'i oluşturuyor. Başlangıçta hasretler sıfırdı. Şeytan %100 o kişinin nefsinin kalbine tesir etmek imkanının sahibiydi. Ya bu durumda kişinin nefsinin kalbindeki afetlerden %51'i gitti. Yerine Allah'ın nurları geldi. Şeytan nurlara tesir edemez. Nurlar Allah'ın katından gelen hasretlerdir. Hasretler, dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, hasretler Allah ne emrederse yalnız onu yaparlar. Allah neyi yasak etmişse asla onu işlemeleri mümkün değildir. Şeytan ve avanesi ne yapar? Allah neyi emretmişse asla onu yapmazlar. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yaparlar. Öyleyse şeytan nefsimizin afetlerine, zaten afetlerinizde olan bir şeyi daha ciddi bir şekilde uygulamalarını temin eden bir statü içindedir. Onları devamlı kötülüklere çağırır. Allah neyi emretmişse yapmamaya çağırır. Allah neyi yasak etmişse onu da yapmaya çağırır. İşte ne oldu ama? Şeytanın hakimiyet alanı %100 iken %49'a düştü. Yarıdan daha aşağı düştü. Artık şeytan hakim değil. Nefsinin kalbinde Allah'ın emirleri hakim. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu noktada kişi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmayı başarmıştır. Ama gerçek anlamda Allah'a teslim olmamıştır henüz. Sadece kul olmak konusunda yolun yarısını aşmıştır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu standartlarda Allah-u Teala'ya fizik vücudun kul olması söz konusu olur. Allah'a verdiği ahdi fizik vücudun yerine getirmesi söz konusudur. Görüyor musunuz? Hepsi mümin olmanızla yakından alakalı. Öyleyse
sevgili izleyenler ve dinleyenler, mümin kimdir? Mümin aynı zamanda velayetten kurtulan insandır. Bakınız Nisa 167, 168, 169 özellikle 167'de ne kadar net olarak açıklıyor. Kafir olan kişinin mürşidine ulaşamayan kişi, dalalette olan kişi olduğunu. Diyor ki innellezine keferu, onlar muhakkak ki kafirlerdir. Ve saddu an sebilillahi, ve onlar Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar insanları. Men ederler sırat-ı müstakime ulaşmasına. Ulaşmaktan, sırat-ı müstakime ulaşmaktan onları men ederler. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Kat dalü dalalen bayda. Andolsun ki onlar apaçık bir şekilde dalalettedirler. Kimler? Kafirler. Kim bu kafirler? Allah'ın yolundan men edenler. Kendileri Allah'ın yolunda değil, ondan men edenler ve dalaletçi olanlar. Zaten söylemiştik ya sevgili izleyenler, dinleyen ruhu sırat-ı müstakime ulaşmayan kişi küfür hızlarının dışına çıkamaz. Hiçbir zaman mümin olması mümkün değildir. Ama burada Nisa 167'de Allah Teala kafirlerin bir vasfını veriyor. Kafirler, yani mümin olamayanlar, velayette olanlar. İkinci vasıflarını 168 veriyor. İnnellezîne keferu ve zalemû lem yekunullâhi liyâfilenehum. Onlar ki muhakkak kafirdirler ve zalimdirler. Neden? Başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Halbuki mürşitlerine ulaşsalardı ne olacaklardı? Allah onların günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne diyordu Furkan 70'de Allah Teala? Kim tevbe ederse, mürşitlerine tevbe ederse ve mümin olursa o kişi nefs tezkiyesine başlar ve Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Kişi mümin oluyor ve ruhu Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah'a doğru ruhu yola çıkan kişi ancak mümin. Nefs tezkiyesine başlayan kişi ancak mümin. Günahları sevaba çevrilen kişi ancak mümin. Yani kendisine mağfiret edilen kişi. Bakınız kafir mağfiret edilmiyor. Ve bir üçüncü söylüyor Nisa 169. وَلَا لِيَهْتِيَهُمْ تَر۪يكًا اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَا حَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada Allah onları asla tarik-i müstakime, sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar ebediyen orada cehennemde kalacaklardır. Peki bu kişi ruhu Allah'a doğru yola çıksaydı ne olacaktı? Mümin olacaktı. Dalaletten kurtulmuş olacaktı. Ne diyor Allah Teala? Onlar ki kafirlerdir. Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki Furkan 70 ne diyordu? Kim tövbe edip mümin olursa nefs tezkiyesine başlar. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Sonra ne diyor? Ve onların ruhu Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkar diyor Allah Teala. Öyleyse her şey çok açık bir şekilde görünüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimiz bir bütün arz ediyor. Bu bütünlük içinde her şeyin belki en güzel olduğu bir dizaynı yaşamanız söz konusu. İşte burası mümin olduğunuz yer. Aynı zamanda velayetten kurtulduğunuz yer. Şimdi bakıyoruz mümin olmanın standardı ne? Mutlaka mürşide ulaşmak. Önünüzü çöküp tövbe etmek. Aksi takdirde ne kar şartları tamam oluyor, ne vasıf şartları, ne de mümin olma şartlarının, inanç şartlarının 1,5'u, 7 tane de 1,5'u. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim bu dalaletten kurtulanlar ve mümin olanlar? Kim bu insanlar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler,
10 ayet-i kerime onların, dalalette olanların, müşriklerin ulaşamayanları olduğunu söylüyor. Aynı zamanda biz gördük ki dalalette olanlar, kafir olanlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu 10 ayet-i kerimeyi Allah-u Teala dizayn etmiş. 1. ayet-i kerime, Kasas Emni Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar heva ve heveslerine tabi olanlardır. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmaz da kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok velayette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki müşriğine tabi olmayan herkes velayette. 2. ayet-i kerime Taha 123. Hadi oradan hepiniz aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetimiz de gelecek. Hidayetçimiz de. Kim hidayetçimize tabi olursa sadece ondan dalalete gidiyorlar. Gene aynı sonuç sevgili izleyenler ve dinleyenler. 3. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı gerçekleştirirse, ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid, veliyen mürşid alıyor Allah'a sana, veli mürşid bulunmaz. Neden? Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir, mürşidlerinde aramamışlardır. İşte Cin Suresi'nin 14. ayet-i kerimesi. Ey insan ve cin topluluğu! Sizlerin arasında Allah'a teslim olanlar da var, kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmak isterse mürşidini arar. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse aramamıştır kişi, öyleyse yoktur. O kişi için Allah-u Teala bir mürşid tayin etmez. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri görüyorsun. Görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Biz onları onların ilimleri üzerine dalalete bıraktık. Kim bu insanlar? Mürşitlerine tabi olmadıkları için nefslerine tabi olanlar. Ve dalaletler. 5. ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde Resul bahseder ümmilerin içinde. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 164. ayet-i kerimesinde 6. ayet-i kerime diyor ki bütün kavimlerde Resuller bahsederiz. O kavimlerdekilere o kavimlerdekilerin başlığının üzerine bir nimet olsunlar diye, onları kitap öğretsinler diye, hikmet öğretsinler diye, onların nefislerini tezkiye etsinler diye, bu Resullere tabi olmadan evvel onları apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde resimler bahsederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Bu yüzden bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının sözlerine dalalet yapardı. Gene aynı şeyi görüyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zümer 23'te Allah-u Teala buyuruyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayet erdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Allah onları mürşitlerine tabi olmadıkları için bu sebeple isyanda kabul ettiği için isyanları içinde şaşkın bir haldedir. Onlar dalalette olanlardır diyor Allah Teala. 10 ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler hidayetçisine
davetçisine, kısaca mürşidine ulaşamayan kişilerin dalalette olduğunu söylüyor. Ve bu dalalette olanlar aynı zamanda küfürdeler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada iftar zamanı geldi. Demin okunan ezan iftar vaktinin geldiğine işarettir. Ve huzurlarımızdan hepiniz için hayırlı iftarlar dileyerek Ramazan'ın 15. iftarının hepinize mutluluklar getirmesini dileyerek, hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı dileyerek, radyolarımız ve televizyonlarımız personelinin de aynı mutluluklardan kam olmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. İlahi irade direkt olarak Allah'ın iradesidir. Allah-u Teala biliyorsunuz ki üç asıl, üç de onun karşıtı olmak üzere altı tane alem yaratmış. Yoklukla beraber yedi alem oluyor. Zaten yokluk yaratılmış olsaydı yedi alem olmazdı, sekiz alem olurdu. Adı üstünde yokluk yedinci bir alem olarak kabul ediliyor. Neyi yaratmış Allah-u Teala? Zahiri alemi. Onun karşılığı olan zahiri aleme ait olan berzah alemi. İnsanların fizik vücutlarının yaşadığı şu alemin adı zahiri alem. Nefslerimizin, ölen kişilerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem, bu zahiri alemin boyutlarını kapsayan aynı koordinatlarda bulunan onun berzah alemi. Sonra cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi ve gayb aleminin berzah alemi. Dört alem oldu. O da aynı koordinatları paylaşıyor. Yani zemin katından başlayarak bütün yıldızları kapsayan bir sistem. Hepsi birden zahir alemi ve gayb alemini oluşturuyor. Emr alemi onun ötesinde yedi tane gök katından oluşan bir sistem. Onun karşıtı ise zülmani alem. O da sıfırın altındaki alem. Öyleyse altı tane alem söz konusu. Yedincisi ise yokluk. Allah-u Teala altı yönde üç asıl, üç de karşıt olmak üzere altı tane alem yaratıyor ve diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kalem kılarak yaratır. İşte bu yaratma sistemini vücuda getiren Allah-u Teala yarattığı her şeyi kontrolü altında tutacak olan bir sistem oluşturmuş. Sonsuz yetenekli bir kompütür sistemi düşünün. İşte bu sünnetullah'tır. İradelerin arasında külli irade sünnetullah'ı temsil eder. Sonra da cüz'i irade yani Allah'ın insanoğluna verdiği, her kişiye ayrı ayrı verdiği irade. Öyleyse cüz'i idare iradeye, iradeyi cüz'iyeye baktığımız zaman burada hudutsuz bir serbestlik görüyoruz. Allah Teala iradeyi kişiye vermiş, demiş ki dilediğin gibi kullanabilirsin. Ama ben senin iradeni nasıl kullanacağına müdahale etmem. Ama bil ki iradeni kullanma alanın sana sonsuz yetki verilmesine rağmen başkalarının zarar gördüğü noktaya kadardır. Ne zaman senin iraden, cüz'i iraden bu iradeyi kullanma sürecinde başkalarına zarar verici bir fonksiyon ifade ederse o zaman senin iradene gene karışmam ama bundan sorumlu olursun. Bunun başkalarına zarar vermesi halinde cezasını sana en az 3 kat çektiririm diyor Allah-u Teala. Gerçekten bir insan başkalarına zulmettiği zaman 3 kat mı çeker? En az. Birisine bir zulüm yaptınız. Arkasından sünnetullah yani külli irade size mutlak onun bedelini azap olarak ödetir. Geçmez. Arkasından ruhunuz nefsinize azap edecek. İkinci defa yaptığınız o zulmün karşılığını ödeyeceksiniz. Gene yetmez. Kabre girdiğiniz zaman size amel defteriniz, yani rakamlı kitabınız, yani hayat filminiz gösterilecek.
Ve bu gösterilen hayat filminiz. Ne kadar zulmü itibar ediyorsa, ister kendinize zulüm yapın, ister başkasına zulüm yapın, bunun bedelini mezarda size 40 günlük bir süre içinde bir defa daha ödetirler. Gördünüz ki insan cennete de gitse en az 3 defa yaptığı bütün günahların azabını ödüyor. Bu kadarla kalsa iyi, cehenneme gidenler sonsuza kadar cehennemde kalarak o 3 katın kim bilir kaç bin katını daha ödüyorlar. Öyleyse 2 tane yolunuz var. Ya Allah'ın emirlerine itaat, yasaklarına da riayet ederek Allah-u Teala'nın sizin için kurtuluş olarak gösterdiği standartlarda yaşamak ve cennet sayesinde, dünya sayesinde elde etmek veya Allah'ın kanunlarını şeker sayarak bu dünyada bir ot gibi yaşamak, zulmetmek ama karşılığında da sonsuz ızdıraplara muhatap olmak. Öyleyse cüz'i irade bir hudut pozmamış olan bir yapının sahibidir. Eğer Allah Teala iradeleri hudutlamış olsaydı, o zaman insanlar haksızlık yapamazlardı. Başkalarına zarar verecekleri anda Allah'ın kanunları devreye girer ve zararı önlerdi. O zaman da insanlardan hiçbirisinin zaten cehenneme gitmesi söz konusu olmazdı. Unutmayın, sevgili izleyiciler, insanlar bir robot değildir. İnsanlar Allah'ın serbest irade verdiği cüzi irade Allah Teala için mukaddestir. Dokunulmazlık bu noktadan geliyor. Çünkü insan yeryüzünde, hiç unutmayın bunu, Allah'ın temsilcisidir. Allah'ın halifesidir. İnsan kainatta Allah'ı temsil eden yegane varlıktır. Çünkü Allah-u Teala insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İşte böyle bir standartta siz kainattaki en üstün varlık olduğunuzu unutmayın. Hani Allah-u Teala diyor, yerlerde ve göklerde yarattığımız her şeyi sizin için yarattık ve elimizde musahhar kıldık. Diyeceksiniz ki iyi de biz oralara gidip görmedikten sonra nasıl oluyor da bizim için yaratılmış oluyor? Gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Ama o gördüğünüz şeyleri hatırlamıyorsunuz. Allah seni hatırlatmadıkça böyle bir sistem hatırlanamaz. Eğer hatırlayabilmiş olsaydınız, hepiniz bütün kainatta pek çok yeri gördünüz. Ama hatırlayamazsınız. Allah seni hatırlamanızı istemedikçe. Bir gün gelecek, isteyecek. O zaman alemlerin arasındaki farklılığı göreceksiniz. Göreceksiniz ki bizim bu zavallı dünyamızdan teknik seviye itibariyle çok ötelerde gezegenler var. Ve gene bu bizim zavallı dünyamızdan çok daha geri seviyede gezegenler de var. Öyleyse nasıl oluyor da bir kısmının teknikleri bizden çok ötede? Bir tek sebepten sadece, onlar bizim dünyamızdan daha az atom savaşı geçirmişler. Ne demek istiyorum? Öyle savaşlar olmuş ki dünya üzerinde, bugünün teknolojisinden çok daha ötede bir teknolojiye sahip olan insanların bütün teknolojisi yok olmuş. Ve şu mağara devirlerini yaşayan insanlar çıkmış ortaya, daha doğrusu insan benzeri malikler de dememiz mümkün. Çünkü atom bombası insanların yüce yapısını paralize ediyor. Ve radyasyon öyle bir sistem ki hücreyi bozuyor doğrudan doğruya. Bunun manası beyin hücrelerinin zedelenmesi, bunun manası vücudun bütün sistemlerin zedelenmesi. İnsanların ilim adına öğrendikleri her şeyi devre dışı bırakmaları, konuşmayı unutmaları ve hayata sıfırdan başlamaları. İşte bu yüzden insanlık tarihinde mağara devirleri var, yontma taş devirleri, cilalı taş devirleri, bilmem ne taş devirleri, bir sürü taş devirleri var. Unutmayın, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o ve çocukları ve torunları ve torunlarının torunlarının torunlarının torunlarının torunları
Neden böyle söylüyorum? 1200 yıl yaşamış. 25 senede bir nesil vücuda gelse, hesaplayın, 100 senede 4 nesil, 1000 senede 40 nesil, 1200 senede işte 60 nesil, 50 nesil her neyse. Evet, torunlarının diye bir sürü saymam lazım. İşte o torunlarıyla beraber yaşayan Adem Aleyhisselam öyle bir tekniğin sahibiydi ki kerpiçten evler yapıyorlardı. Koyunları besliyorlardı, yününü yeriyorlardı, onlardan kumaş sokuyorlardı. Buğdayı öğrenmişlerdi, hamuru öğrenmişlerdi, ekmek pişirmeyi öğrenmişlerdi, ateşi biliyorlardı. Yani bugün medeniyetin temelini teşkil eden asıl sistemlerin hepsi onlar tarafından biliniyordu. Yani ondan asırlarca sonra başlayan bir yontma taş devri, bilmem ne taş devri, mağara devri, mantık geçişleri gelince olabilir mi? Zaten dünyanın birçok yerinde kayalar üzerinde yapılan incelemeler, oradaki atom savaşının kaya eritmesini bütün boyutuyla gösterir, ispat eder durumda. Öyleyse Çin'de en evvel atom savaşları bitmişse, o tarihten son atom savaşı olduğu atom savaşı ondan çok sonraki yıllara rastlayan bir gezegendeki teknik seviyeyle onunla bu gezegenden binlerce sene evvel son atom savaşını geçirmiş, ondan sonra teknik tekamülünü tamamlamış olan gezegenlerdeki teknik seviye birbirinin aynı değildir tabii. Onlar artık gezegenler arası yolculuk yapabilecek olan sistemlerde ulaşmışlardır. İşte UFO teşhis edilemeyen, ne oldu teşhis edilemeyen uçan cisimler, onlar başka gezegenlerden bizimkine gelen misafirler. Düşünün bir defa binlerce ışık yılı mesafeden insanoğlu buraya geliyor, bizim dünyamıza geliyor. Ve gelişi birkaç dakikanın içinde. Çünkü düşünce hızıyla geliyor, sonsuz hızla geliyor. Bunun formülünü keşfetmişler. Ve tabii böylece bize ulaşan bir muhteşem sistem. Öyleyse Allah-u Teala'nın külli irade sistemine dikkatle bakın. Külli irade aslında Allah'ın sünnetullahıdır. Allah-u Teala

Sen başka hiçbir şeye dokunmadan aynı aralıklarla aşağı kadar inerler. Ve yere kadar düşen bir yağmur tanesini oraya götüren oradaki hasta görevi bitince tekrar geriye dönüp yeni bir taneyi almak üzere hareket haline geçer. Dikkat edin, Allah'ın sünnetullahının bir parçası enerjilerdir. Allah Teala buyuruyor, Allah yere gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı, göğe yükseleni en iyi bilendir. Bir nasıl tarif ediyor. Allah'ın katından gelen, dene dene gelen, mesela sağ tıkımlı bir nötrino. Bir elektrona ulaşıyor. Bu elektrona dönüş hızını aktarıyor. Geri kalan enerjiyi tekrar Allah'ın katına girdiriyor. Ve yeniden enerjiyle aşağı iniyor. Aynı elektrona o yukarı çıkıp aşağı inene kadar kim bilir kaç bin tane daha nötrino o elektronun dönmesine sebebiyet veriyor. Allah Teala İsra suresinin 43. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kainatta hiçbir zerre yoktur diye her an Allah'ı tesbih etmiş olmasın. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Elektronların her birisi bir düdük. Nasıl onu üfürdüğünüz zaman neye programlanmışsa o sesi çıkarırsa bütün elektronlar da Allah demek üzere programlanmıştır. Her dönüşlerinde Allah kelimesini bir defa tekrar ederler. Nükleer fizik ve kimya laboratuvarlarında yapılan bütün tetkikler kesin olarak göstermiştir ki bütün elektronlar ses çıkarmakta, her biriden aynı sesi çıkarmakta. Ama Allah Teala'nın da duyurduğu gibi bizim kulaklarımız onların sesini hissedemez. Ve onların sesleriyle Allah dediğini biz çıkartamayız. Ama söyledikleri şey mutlak olarak Allah kelimesidir. Öyleyse onları bu sesi çıkartan kim? Allah'ın katından gelen nötrinolar. Eğer elektronlar iradi yapıya sahip olsalardı, kendi iradeleriyle Allah'ın ismini tekrar etselerdi, o zaman onların yaptığı bu Allah kelimesini tekrar etme olayına Allah Teala tesbih demeyecekti. Ona zikir diyecekti. İnsanlar da kendi iradeleriyle Allah'ın ismini tekrar ettikleri için onların yaptığı Allah'ın isminin tekrarı işlemine Allah zikir diyor. Peki insanlarda da zikrin ötesinde bir tesbih olayı gerçekleşebilir mi? Evet, gerçekleşebilir. Kim daimi zikri geçerse, zikri külliye ulaşırsa ve selam makamının 6. makamına ulaşabilirse o zaman o kişi için de tesbih söz konusu olabilir. Ne olur tesbih söz konusu olunca? O kişinin artık zikri Allah'ın sünnetullahı tarafından yani külli irade tarafından kontrol altına alınmıştır. Bu kontrol sistemi muhteşem bir dizayn içerisinde her şeyi kontrol etmeye başlamıştır. Ve kişinin hiçbir gayreti olmadan artık içindeki ses, kalbinin her çırpınışında sessiz sesi devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmekte olmuş. Artık onun, o kişinin kendinden bir katkısı yoktur. Kendi iradesinle Allah kelimesini söylemediği için bunun adına Kur'an-ı Kerim tesbih diyor. Dikkat ederseniz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı Allah-u Teala tesbih et diyor. Tesbih et demesi onun iradesiyle zikir yapması demek değil. O noktaya ulaştığı için selam makamının en üst noktasına ulaştığı için Allah'ın tasarrufunda olduğu için sünnetullah yani külli irade onu iradi kontrol altına alıyor ve kalbinin her atışında külli irade o sesi tekrar ediyor. Böylece külli iradeye dikkatle bakın. Her şeyi kontrol altına tutan bir muhteşem dizayn.

biz insanlar ve hayvanlar havadan oksijen alırız ve teneffüsümüzün sonunda havaya karbondioksit bırakırız. Bu bizim artık maddemizdir. Bütün bitki sistemleri bizden aldığı karbondioksiti kullanıp fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve gıdalarını böylece oluştururlar. Biliyorsunuz ki canlıların gıda sistemleri iki ayrı faktörü oluşturur. Birisi proteinler, ikincisi karbonhidratlar. Proteinleri yapı taşları, karbonhidratları da ısıtan, besleyen ve yağ dönüşebilen sistem olarak değerlendirirseniz, yerlerinden kımıldaması mümkün olmayan bitkilere Allah-u Teala'nın nasıl bir ihsanda bulunduğunu fark edeceksiniz. Köklerinden aldıkları su, H2O, havadan aldıkları karbondioksit, CO2 ve güneşin enerjisi. Bunları bir araya getirin ve COH oluşsun. Yani karbonhidratlar. Ne çıkar açığa? Açığa oksijen çıkar. İşte insanların artık maddesini alan ağaçlar, yeşil yapraklarındaki klorofil özümlenmesiyle, yani fotosentez yoluyla bu söylediğim kimyasal işlemi gerçekleştirip hayatlarını devam ettirecek olan karbonhidratlara ulaşırlar. Biz insanlar ekmek yeriz, karbonhidrattır. Mısır yeriz, pirinç yeriz. Bunlar hep karbonhidratlar. Bu karbonhidratların şeker yeriz, karbonhidrat oluşmasında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği kontrol sistemi olan külli irade bunları hep vücuda getirir. Kainat her saniyesinde külli iradenin kontrolü altındadır. Hatırlarsınız bir zamanlar, yani 5-6 sene evvel zannediyorum bu olayı takip etmişti. Herkeste bir telaş. Neymiş? Dünyadaki ozon tabakası inceliyormuş. Dünya tehlikeye girmiş. Oysa ki Allah-u Teala'nın külli iradesi, Allah'ın ortaya koyduğu bu sonsuz kompütür sistemi onu da kontrol altında bulunduruyor. İster Güney Kutbu'nu düşünün, ister Kuzey Kutbu'nu düşünün, her ikisine yakın bölgede milyarlarca iğne yapraklı ağaç var. Neden orada oluşmuş acaba bunlar? Çünkü ozon tabakasının kontrol altında tutulmasının temeli bu ağaçlara dayalı. Diyelim ki ozon tabakası inceldi. İğne yapraklı ağaçların üzeri karla kaplandı geçiyor. Ya Sünnetullah'ın yani külli iradenin yağdırdığı yağmurlar veya sıcak iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karları eritiyor. Eritince ne olur? Yeşil yapraklar ortaya çıkıyor. Ve klorofil özümlenmesi fotosentez yoluyla süratle oksijen üretmeye başlıyor. Onlar karla kaplıyken aynı miktarda oksijen üretilmesi mümkün değil çünkü yaprakların üzeri örtülmüş durumda. Ne oluyor? İğne yaprakların üzerindeki kar eridiği anda havaya oksijen büyük ölçüde artarak çıkmaya başlıyor. Yükselen oksijen ozon tabakasının eksilen kesimini onarıyor ama bitmiyor. Bu sefer normali geçiyor, normalin ötesinde birikmeye başlıyor oksijen. Ozon tabakası kalınlaşıyor. Ne yapıyor? Sünnetullah yani külli irade yeniden kar yağdırıyor.
Yağan karlar iğne yapraklı ağaçların üzerini örtüyor. Örtünce klorofil özümlenmesi olayı, fotosentez olayı sona eriyor. Milyarlarca sonsuz sayıda iğne yaprağın üzerinde sona eriyor. Sona erince havaya yükselmekte olan oksijen azalıyor. Azalan oksijen ozon tabakasını inceltmeye başlıyor. İnceltiyor, inceltiyor. Normal hale getiriyor ama devam ediyor incelme. Normal halin ötesinde ozon tabakası incelince hemen külli irade yeniden sistem harekete geçiriyor. Yeni bir yağmur sistemi, yeni bir sıcaklık. Arkasından çamların, iğne yapraklı ağaçların üzerindeki karların erimesi ve tekrar aynı sistem. Yani ozon tabakasının normalden daha kalın olması, normale dönmesi, normalden daha çok incelmesi, sonra incelen bu sistemin kalınlaşması ve daha öteye geçmesi. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın sünnetullahına dikkatle bakmak ve ibret almak. Kainattaki her şey kontrol altında. Sonsuz bir kontrol sistemi her şeyi dengeye koyuyor. Biliyor musunuz? Güneşin dünya ile olan ilişkisinde dünyanın güneşin etrafındaki bir yıllık seyrinde bilmem kaç trilyon seneden beri bir saniyenin binde biri kadar bile değişiklik olmamıştır. Nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? Dünyanın merkezinden geçecek olan bütün çizgilerin iki karşıt ucu merkeze göre aynı ağırlığı taşır. Bu öyle bir denge unsuru ki kelimelerle anlatmak mümkün değil. Eğer o denge birazcık bozulmuş olsaydı, o zaman dünyanın güneş etrafındaki o bir devri 365 gün, 6 saat, bilmem kaç dakika, bilmem kaç saniye, bilmem kaç salise, salisenin onda biri, yüzde biri, binde biri, milyonda biri şimdi ne kadar büyük değişikliklere uğrardı. Ama uğramıyor. Ne 23 derecelik açı, ne Güneş'in dünya üzerinin etrafındaki eliptik yörüngedeki seyahati hiçbirinde bir değişiklik göremiyorsunuz. Ne zaman biz insanlar oradaki dengeleri bozarsak, büyük barajlar yapmak yoluyla veya dilediğimiz başka bir sistemi gerçekleştirerek o merkezden geçen bütün dikmelerin sistemlerine değişiklik olursa Allah-u Teala zelzelelerle sistemi yeniden yerine oturtuyor. Daha doğrusu Allah'ın sünnetullahı. Allah bunları tek tek kontrol etmez. Buna ihtiyacı yoktur. Ama koyduğu o muhteşem kompütür sistemi her şeyi kontrol altında tutar. Öyleyse hiçbir şey sebepsiz değildir. İnsanlar fabrikalarda bir şeyler mamul üretirler. Allah'ın vücuda getirdiği demiri, kurşunu, madenleri, ağaçları, bir sürü vasıtayı, bir sürü malzemeyi kullanırlar ve bu kullandıkları sistemleri onlar için söz konusu olan bir hedefe yöneltmek. İşte burası önemli. İnsanlar sadece o malzemeleri bir araya getirip bir şeyler üretirler. Ama sünnetullah yani külli irade her şeyi dizayn eder. Biliyor musunuz biz insanlar tarlayı süreriz. Ondan sonra tohumları tarlanın içine gömeriz. Tamam işimiz bitmiştir. Fabrika çalışmaya başladı. Buğdayın toprak içinde kök vermesini sünnetullah sağlar. Yani
külli irade. O bir tek buğday tanesi bilmem bir başarı çıkardığı zaman bilmem kaç tane buğdaya dönüşür. Bunu oluşturan işte o sünnetullah'tır. İnsanoğlunun dizaynı bütün insanlar için bir şeyi ifade ediyor. Allah Teala'nın bu güzelliğini. O, onun sünnetullahı, onun ortaya koyduğu bu muhteşem kontrol sistemi bütün insanlar için örnek olmalıdır, hizmet olmalıdır. Kainattaki her zerre kontrol altında. Sonsuz sayıda işlem aynı anda bütün kainatta birbirini takip ederek gerçekleştiriliyor. Ve insanlar soruyorlar birbirlerine, ağaçların, bitkilerin, hayvanlarla farkları ne? İşte cevaplar veriliyor, hayvanlar yürür. Bir de bakıyoruz ki suyun dibinde yürüyen bitkiler var. İnsanlar ve hayvanlar bir şeyler yerler. Bir de bakıyoruz ki bir şeyler yiyen bitkiler var. O zaman bunların hiçbirisi hayvanlarla bitkileri birbirinden ayıran bir temel özelliği yansıtamıyor. Öyleyse böyle bir özelliği yansıtan temel özelliğe dikkate bakın. Temelde bir tek faktör vardır. Bitkiler havadan aldıkları karbondioksiti kullanıp oksijen açığa çıkaran sistemleri oluşturur. Hayvanlar da havadan aldıkları oksijeni alarak karbondioksidi artık madde olarak çıkaranlardır. Yoksa ne bir şeyler yemek, ne hareket etmek, insan veya hayvanla bitkiyi birbirinden ayıramaz. Temel özellik onlar değil. Öyleyse Allah'ın bu sonsuz kompütür sisteminin kainattaki her şeyi kontrol altında tutması söz konusu. Her kar tanesi gökyüzünden aşağı inene kadar mutlaka bir meleğin eksiğinde toprağa ulaşır. Ve bugüne kadar birbirine benzeyen iki tane kar tanesi yakalanamadı. Düşünebiliyor musunuz ne demek istediğimi? Bu kadar trilyon senede trilyonlarca, trilyon kelimesi tabii çok küçük kalır burada. Sonsuz sayıda düşen kar tanelerinden hiçbiri birbirinin eşi değil. Nasıl insanlar birbirinin eşi değilse, hiç kimse tarih boyunca yaşayan insanlardan hiçbirine tam olarak bir benzemeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezse, tıpkı böyle. Hiçbir şey karbon kağıdı koyarak kopyalama usulüyle üretilmemiştir. Bunun istisnası sadece meleklerdir. Allah-u Teala'nın meleklerde özel bir çoğalma sistemini sünnetullah ile uygulamaya koyduğunu biliyoruz. Sonsuz sayıdaki melek bir kopyalama usulüyle bir araya gene sünnetullah tarafından getirilir ve her varlık niçin yaratıldığının farkındadır. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kainatın nasıl yaratıldığını söylüyor. Diyor ki evvelce gökler ve yer bir idi, bir tek noktadaydı. Biz onları mekanlarından kopardık ve onları fark ettik, böyle kainatı yarattık. Düşünebiliyor musunuz? Her partikül şuurlu. Bir tek noktadan o nokta patladığı zaman ayrılan, zamanın başlamasını teşkil eden sistemde kainatın yaratılmasını teşkil edecek olan her zerre, her zerre şuurlu. Hangi gezegeni oluşturacağını biliyor. Bir anda sonsuz bir hızla
Oraya ulaşıyor, orada bizi kalıyor. Sonsuz sayıdaki partikül bir araya gelerek kainatı yaratıyor ve kainat hala büyümekte devam ediyor. Bu sebeple zaman da geçmişten geleceğe doğru hala ilerliyor. Öyleyse zaman için söz konusu olan şey bu sonsuz büyümedir. Bu büyüme devam ettiği sürece zaman geçmişten geleceğe akacaktır. Kıyamet günü külli irade büyümeyi durdurduğu için kıyamet kopacaktır. Yani bu kainatı büyüten partiküllere Allah'ın, sünnetullahının, külli iradenin verdiği itici güç, yani kinetik enerji o gün sona erdiği için kıyamet kopacaktır. Zaman duracaktır, sonra da geriye dönecektir. İşte bu külli iradenin vücuda getirdiği olayların zamanla ilişkili bölümü. Öyleyse hangi açıdan bakarsanız ayrı bir safhada mutlaka külli iradeyi görüyorsunuz. Her saniye külli iradeyle karşı karşıyasınız. Yer çekimi kuvveti külli iradenin bir görüntüsüdür. Güney kutbundan dünyanın içine girerek kuzey kutbundan çıkan ve dünyanın sathına, bütün sathına yayılarak tekrar güney kutbuna dönen kuvvet çizgileri külli iradenin bir görüntüsüdür. Bu kuvvet çizgileri onları çekebildiğiniz yerde elektrik enerjisine dönüşür. Onları elektromanyetik alanla manyetik alan sahibi yapabilirsiniz. Elektrik enerjisi, bu elektrik enerjisinin elektromanyetik bir manyetik güç oluşturması, elektromanyetik güçten tekrar elektrik enerjisi elde edilmesi, doğal mıknatıstan elektrik enerjisi elde edilmesi hepsi mümkündür. Böyle bir dizaynda net olarak bir değişme süreci vardır sadece. Elektrik enerjisiyle manyetik enerji aslında aynı statüyü içerir, her an birbirine dönüşebilir, bir özellik taşır. Biliyor musunuz, bu dünya üzerinde elektrik enerjisinin artı kutuptan eksi kutba doğru yola çıktığı an, aynı kuvvetinizi paylaşan gayb aleminde eksi kutuptan artı kutba doğru bir hareket daha başlar. Bu iki hareketin birleşmesidir ki elektrik enerjisini var eder. Külli irade sadece bu alemde hüküm ferma değildir. Mutlaka aynı koordinatları paylaşan benzah alemiyle, mutlaka aynı koordinatları paylaşan gayb alemiyle devamlı ilişki halindedir. Öyleyse onu, Allah'ı tanıdığınız zaman bu sistemlerin üzerindeki muhteşem varlığı, Allah'ı idrak edeceksiniz. O bütün bu sistemlerin kurucusudur. O sonsuz bir yaratıcıdır. Her yeni gün insanlık bir şeyler keşfediyor. Her yeni keşifte bilinmeyenlerin boyutu daha fazla büyüyor. Yani bilinenlere bir ünite eklediğiniz zaman bilinmeyen sayısında belki onun 10 katı bir artışla karşı karşıya olacaksınız. Allah'ın ilmi böyle bir sonsuzluğu içerir ki bu muhteşem sonsuzluk içinde insan bir hiç olduğunu idrak eder. Allah'ı en çok tanıyanların, Allah'a en çok hayran olanlar olduğu bu sebeple tahakkuk eder. Onlar Allah'ın kendilerine öğrettiği standartlarda sünnetullah'ı tanıyanlardır. Onlar Allah'ın kendilerine öğrettiği standart içinde külli iradeyi tanıyanlardır.
onun sonsuz yetkilerini tanıyanlardır. Kainatı nasıl idare ettiğini bilenlerdir. Öyleyse bütün sistemler hep insan için yaratılmış, insanın mutluluğu için yaratılmış. İşte insansınız. Siz cüz'i iradenin sahibisiniz. Allah'ın asla müdahale etmediği bir cüz'i irade sizin iradenizdir. Bu iradeyi en güzel standartlarda kullanmak sizin elinizde. Herkes kendisinden sorumludur. Mutlu olmak isteyen insan mutluluğu yaşayacaktır. Böyle bir statüde mutluluğu en güzel şekilde izah edin. Sistem her şeyiyle Allah-u Teala tarafından kontrol altına alınır ve Allah-u Teala tarafından idare edilir. Öyleyse Allah'ın ilahi iradesi direkt olarak kontrol mekanizmasını yürütüyor mu? Hayır. Orada durur. O öyle bir Allah'tır ki her şeyden haberdardır. Yani kurduğu o muhteşem kompütür sisteminin neler yaptığının her an farkındadır. Ama böyle bir farkında olur, onun bir kontrol işlemini gerçekleştirdiği anlamına gelmiyor. Allah her şeyi bilir. Ve neyi yapmak isterse onu yapacak olan sistemleri bir ol demesi mutlak olarak oluşturur. Öyleyse İlahi irade her şeyin üzerindedir. İradi, Allah'ın ilahi iradesi cüz'i iradenin üstündedir. Allah'ın ilahi iradesi külli iradenin de üstündedir. Külli irade aklı temsil etmiyor. Külli irade Allah'ın koyduğu sonsuz bir kompütür sistemidir. Ama akıl bu kompütür sistemini kontrol eden, çalıştıran mekanizmanın adıdır. Akıl ki irade varsa akıl orada mutlaka vardır. Öyleyse cüz'i irade aklın sahibidir. Külli irade aklın sahibidir. İlahi irade sadece aklın değil, aklın sahibi değildir, aklın aynı zamanda yaratıcısıdır. Öyleyse akıl Allah'ın verdiği en büyük hazine, en büyük mükafat insanoğluna hiçbir alemin varlığı değildir. Hiçbir alemin varlığı olmayan bu sistem kainatta bütün sistemlerin çalışmasında onlara hakim rol oynar. Tıp ilmi hala beynin düşünceyi ürettiğini zanneder. Aslında beyin sadece akıl tarafından kullanılan bir vasıtadır. Akıl şu fizik vücudu kontrol altında tuttuğu zaman bunu aklı kullanarak gerçekleştirir. Bunu beyni kullanarak gerçekleştirir. Akıl bütün ünitelere eşit olarak dağıtılmıştır. Ama bunu kullanabilme yetkisi fizik vücudun algılama sistemleriyle alakalı olduğu için, herkes de birbirinden bu istikamette farklı yapıda olduğu için, herkes farklı bir akıl kullanmaktadır. Eşit olarak verilen akıl, kullanma vasıtalarındaki çeşitli alanlardaki eksiklik ve fazlalıklar sebebiyle hiç kimse de birbirine eşit değilmiş gibi görünür. Ama aslında bütün insanlara Allah'ın dağıttığı akıl eşittir. İnsanlarla bir kaza geçiriyorlar. Bir de bakıyoruz o günden itibaren geçmişini unutuyor. Beyindeki dosyalama sisteminde hafıza adını verdiğimiz sistemde bir arıza.
bir insanın kafasının bir tarafına bir felç olayı giriyor. O kişinin birçok sistemi çalışmaya başlıyor beyin. İşte akıl çalışabilseydi onları da kumanda edecekti. Ama çalışamadığı için kumanda edemiyor. Öyleyse bu aklın eksik görünüşünden kaynaklanan bir olgu değildir. Akıl, adaletin tam bir temsilcisi olan, sahibi olan Allah'ın herkese eşit olarak dağıttığı bir ihsandır. Ama onun fakültelerindeki farklı yapılar, onun kullanma alanına intikalinde farklılıklar oluşturur. Hafıza, beynin bir fakültesidir. Zeka, muhakeme, mantık, şuur, her biri ayrı ayrı fakülteler. Bunların toplamı aklı oluşturur ve aklın beyinle olan ilişkilerini. Akıl beynin ürünü değildir. Akıl Allah'ın insanlara verdiği hediyedir. Beyni fizik vücudu kullanmak üzere kullanan bir Allah'ın ihsanıdır. Eğer nihai neticeye bakarsanız, ruhunuz da bir emanettir, fizik vücudunuz da bir emanettir, nefsiniz de bir emanettir, kime? Aklınıza. Öyleyse dizaynı yerli yerine oturtalım. Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Ve bu dizaynı Allah-u Teala en güzel şekilde vücuda getirmiş. Şimdi bu üç tane iradeden cüz'i iradeye baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cüz'i irade Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bütün insanlara verilen, onları kontrol altında bulunduran, onları, insanları idare eden sistemin adı. Herkese ayrı ayrı verilmiş. Herkes kendisine verilen cüz'i iradeyi dilediği gibi kullanmak imkanının sahibi. Allah-u Teala iradenin kullanılmasında insanları engellemiyor. İnsanlar nasıl dilerlerse iradelerini öyle kullanmak imkanının sahipleri. Ama hangi insan iradesini bir başkasına zulüm edecek bir istikamette kullanmaya başlamışsa kendi uzuklarını aşmış demektir. Kur'an-ı Kerim böyle bir sistemi cezaya tabi tutuyor. Her suçun ayrı bir cezalanması, ayrı bir derecatı var. Kur'an-ı Kerim hep mizan der. Nedir mizan? Mizan öyle bir elektronik sistemdir ki, öyle bir elektronik kompütür sistemidir ki, bu sistem kainatta ne kadar işlem varsa hepsini ihtiva eder. Hepsinin derecelerini de ihtiva eder ve bu dereceleri Allah-u Teala'nın o sisteme yerleştirmiş olması söz konusudur. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu cüz'i iradeye verdiği yetki. İnsanlar Allah'ın emirlerini dilerlerse yerine getirirler, dilerlerse yerine getirmezler. Allah-u Teala müdahale etmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın iradeye, cüz'i iradeye müdahalesi söz konusu olabilir mi? Normal şartlarda hayır. Ama olabilir. Her kim Allah'a köle olmayı dilerse, işte o zaman ilahi irade cüz'i iradeyi kontrolü altına alır. Öyleyse bu neye bağlıdır? Kişinin talebine bağlıdır. Allah-u Teala'nın mukaddes saydığı cüz'i iradeye Allah'ın normal standartlarına müdahalesi söz konusu değildir. Çünkü müdahale etmiş olsaydı
İnsanlar ne cennete girebilirdi, ne de cehenneme girebilirdi. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu müdahale standartına dikkatle bakın. Kim Allah'a köle olmayı dilerse, kim Allah'ın ilahi iradesinin kontrol altına girmeyi biliyorsa, o zaman Allah-u Teala onu kontrol altına alır. Kişi dilerse mutlaka bir gerçekleşir. Öyleyse derseniz eğer ben de Allah'a köle olmak istiyorum. Yok. O kadar uzun boylu değil. Siz ve herkes selahın, selah makamının kendi içindeki 7 boyutundan 6.sında Allah'a köle olabilirsiniz. Öyleyse Allah'a kul olmak herkes için nasip olur. Ama 3. kulluğun ötesi selah makamıdır. Selah makamının 7 tane kendi içindeki sistematiğinde 6. noktaya ulaşmadığınız sürece Allah'a köle olamazsınız. Allah'a köle olabilmeniz iradenizin bağlanmasını da aşar, iradenizin refine kadar gider. Allah-u Teala ancak kul kendisinden böyle bir şey talep ettiği takdirde selah makamında bunu gerçekleştirir. Selah makamının da kendi içindeki 7 tane kademesinin 6.sında gerçekleştirir. 5.'si iradenin bağlanmasıdır. Allah-u Teala kulun talep üzerine onun iradesini bağlar ve kendisine de bildirir. İradeni bağladık. Bir söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'ın ilahi iradesi kulunu kendi iradesine bağlıyor. Bu noktadan itibaren kişi devamlı Allah-u Teala'ya soracaktır. Her saniye ne yapması gerektiğini. Hayatı sonsuz sualler sormakla geçer. Her an emirleri alır. Her an emirleri ifayla meşguldür. Kendi iradesinin gereği olan hiçbir şeyi yapmaz. Allah'ın emirlerini alıp devamlı sorar, emirleri gerçekleştirir. Sonra daha sonraki kademede Allah-u Teala onun iradesini bağlamanın ötesine geçer, ref eder. Yani kaldırır iradesini. O kişi artık Allah-u Teala'dan bir şey sormaz. Tam aksine Allah ona artık her saniye ne yapması lazım geldiğini devamlı emirlerle bildirir. Bu iki kademede de o kişinin sorumluluğu kalkmıştır. Çünkü Allah'ın mutlak kontrol altına girmiştir. Bu iki kademenin ötesi külli iradeye cüz'i iradenin ram olmasıdır. O noktadan itibaren tasarruf meclisine gelir. Dünya üzerinde sadece bir kişi, cüz'i iradenin sahiplerinden sadece bir kişi zamanın imamı, o böyle bir müessesenin sahibidir. Yani bu Allah'ın tasarrufu altında olmaktır. Bu selah makamının 7. ve son kademesidir. Dikkat edin, her devirde bütün milletlerin arasında, bütün kavimlerin arasında her birinde Resuller yaşar. Ve aralıksız olarak yaşarlar. Yani bir kavimde bir Resul ölse, öldüğü anda Allah-u Teala derhal yeni bir Resulü tayin eder. Ne kadar kavimlerse düşünün. Alman kavmi, Fransız kavmi, İngiliz kavmi falan kavim, peşmerken kavim, Türk kavmi, her birinin içinde bir Resul insanlık tarihi boyunca hep yaşamıştır. Ve hala yaşıyor. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Peygamberlerin olduğu devrede bu Resullerin hepsinin üzerinde peygamberler vardır. Nebiler vardır. Nebilerin olmadığı devrede bu Resullerin hepsinin üzerinde gene bir Resul vardır. Allah-u Teala'nın seçtiği o Resul imamlık görevini üstlenir.
Öyleyse burası tasavvuf kademesidir. Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri için diyor ki, Habibim, okuma attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Her okuma attığın zaman diyor, yani Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin attığı kesin, hem de sen atmadın, biz attık diyor yani. Sana onu biz attırdık diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala diyor ki, o kendiliğinden konuşmaz diyor. Bizim konuştuklarını söyler. O kendiliğinden bir şey yapmaz diyor. Bizim yaptırdıklarımız yok. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada akabede bu kelime Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama öyle olduğunu biliyoruz hepimiz. Sana biat ettikleri zaman onların ellerin üzerinde senin elin yoktu, Allah'ın eli vardı diyor. Allah Resulü de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün vücuduna tecelli ediyordu. Bu tecelli eli de kapsadığı için tam elin uzunları içerisindeki bir tecelliyi Allah'ın eli olarak adlandırılıyor. Öyleyse külli irade, ilahi irade ve cüz'i irade arasındaki ilişkilerde ilahi irade ile cüz'i irade arasındaki ilişkilerde farklılık var. Bir insan zikir müessesesini yeterli boyutta gerçekleştirdiği zaman felah makamında öyle bir nokta gelir ki oranın sünnetullah yani külli irade devreye girer ve sizin zikrinizi o kontrol altına alır. Bu nokta iradenin refi noktasında başlar. Ne oldu? İradenin ref olunduğu anda artık siz zikir yapmak yetkisinin sahibi değilsiniz. Sizin adınıza zikri sünnetullah yani külli irade üstlenir. Ve siz başlarsınız içinizdeki sesle zikir yaptığınızı zannetmeye. Ama aslında zikri yaptıran sizin iradeniz değildir. Külli irade devreye girmiştir. Ama tasarruf altına girdiğiniz zaman sizi kontrol altında tutan irade artık külli irade de değildir. O ilahi iradedir. Öyleyse farklılıkları dikkatle yerli yerine oturtmalısınız. Allah Teala kainattaki her zerrenin her an Allah'ı tesbih ettiğini söylüyor. Çünkü kendi iradeleriyle yapmıyorlar. Kendilerine ulaşan nötronlar sebebiyle bütün elektronlar Allah'ın ismini tekrar ediyor. Ne zaman iç zikrinizi kalbinizin içinde bir ses sizin iradenizin dışında söylemeye başlarsa işte bu sünnetullah'ın sesidir. Külli iradenin sesidir. Siz o dizayn içerisinde artık zikir yapmıyorsunuz. Onun adı zikir değildir, tespittir. Burada ilahi irade devrede yoktur. Burada külli irade devrededir. Ama zamanın halifesi ki aynı zamanda huzur namazının imamıdır. O Allah'ın külli iradesinin değil, Allah'ın bizatihi ilahi iradesinin kontrolü altına girer. O kendiliğinden bir şey yapamaz. Allah ona yaptırdıklarını yaptırır. O kendiliğinden bir şey söyleyemez. Allah ona söylediklerini söyletir. İşte Allah-u Teala'nın külli iradesi, işte onun vücuda getirdiği bütün kainatı kontrol altında tutan sonsuz kompütür sistemi, yani iradeyi külliye, külli irade ve işte insanların her birinde bulunan cüz'i irade. İradelerin birbirine iletişimleri ve bunların neticeleri. Hepinizin cüz'i iradelerinizi külli
iradeyle en üstün noktaya ulaştırmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmasını Allah'tan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

akaidin ya da İslam'ın yerleşmiş olan temel kaidelerinde İslam nedir diye bir sual sorulduğunda buna verilen cevap Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tebliğ buyurduğu şeyleri zahiren ve batinen kabul ve tahsin ile Cenab-ı Hakk'a itaat ve inkiyat etmektir diye cevap vermiş Ömer Nasuhi Bilmen. İslam Allah'a inkiyat etmek değildir. Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmektir. İslam 7 safa 4 tane teslimden oluşur. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmaktır. 14. basamakta gerçekleşir. Ve ruh vücuttan ayrılır. 21. basamakta vücuttan ayrılan ruh Allah'ın zatına ulaşır. Üçüncü safa. Allah'ın zatında da yok olur. Sonra fizik vücudumuz Allah'a teslim edilir. Beşinci safa. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 14. basamakta mürşidimize tabi olduktan sonra ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur. Sonra 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 26. basamakta nefsimiz teslim olur. 27. basamakta irşad oluruz. Muhsinlerden olmak suretiyle irşad oluruz. 27. basamakta da irademizi Allah'a teslim ederek Allah Teala tarafından irşad makamına tayin edilmek şerefine erer insanlar. İşte İslam budur. 28 basamakta ve 7 safhada 4 tane teslimi gerçekleştirmektir. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini de aynı dindir. 3 esastan oluşur. Birincisi vahdettir, Allah'ın tekliği. İkincisi tevhiddir. Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir topluluk. Üçüncüsü de teslimdir. İşte İslam'ın temel hüviyeti burada kendisini gösterir. Ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi 28 basamakta Allah'a teslim etmektir. Cenab-ı Hakk'a itaat etmek teslimin şiarıdır. Ama buradaki İslam tarifi Cenab-ı Hakk'a itaat ve inkiyat etmektir şeklinde ifade buyurulmuş. İnkiyat değil söz konusu olan şey teslimdir. Allah Teala sonradan insanlara emretmez. Kur'an-ı Kerim ile zaten emretmiştir. Herkesin ruhunu Allah'a teslimi farzdır. Fizik vücudunu Allah'a teslimi farzdır. Nefsini Allah'a teslimi farzdır. İradesini de Allah'a teslimi farzdır. İslam bu teslimlerden oluşur. Teslim yoksa İslam yoktur. Hadislere bakıyoruz. İslam Allah-u Teala'dan başka ilah olmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan ayında oruç tutmak, hacca gitmeye gücü yetene Kabe'yi ziyaret etmektir.

O İslam'ın bu ifadesinde görüldüğü gibi hiçbir teslim söz konusu olmamış. Bu tarif muhakkak ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden, daha doğrusu Selefiye'den sonraki devirlere ait olan bir tariftir. Hadislerden böylesini uygun görmüşler tarife. Oysa ki İslam ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Farz mıdır? Farzdır. Allah Teala irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Allah Teala bunu Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah Teala Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskül ismi Rabbike ve tebettel ilahi tebtila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudumuz teslim farz mı? Elbette farz. Allah Teala buyuruyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. La tabidu şeytane. İnnehu lekum adun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacağınıza dair. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben Ademoğulları sizlerden bana kul olacağınıza dair, yani bana teslim olacağınıza dair ahd almadım mı diyor.

Allah'a ulaşmak üzerimize farz kılınmış. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Ruhun Allah'a ulaştırılmasına Allah Teala hidayet diyor. Kavram açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yerleşmiş. İki ayet-i kerime hidayetin tarifini veriyor. Âl-i İmran 73 İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala bir hidayet tarifi daha veriyor. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe hidayete ermişler mi? Hepsi ermişler. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeden bahsederek diyor ki onlar sözü dinlerler ve sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Peki fizik vücudun teslimi farz olduğunu gördük. Fizik vücutlarını teslim etmişler mi? Elbette teslim etmişler. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe farz olduğunu gördük. Fizik vücudun tesliminin. Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri söyledik demin. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Bana kul olacaksınız diye. Şeytana kul olmayacaksınız diye sizden ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Âl-i İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim onunla, o kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peki sahabe nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefsin teslimi üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala buyuruyor ki feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabiliyor bir insan. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Üç halin üçünde de o kişinin daima zikirde olması hali işte o kişi ulul elbaptır. Allah Teala diyor ki li ulul elbap yeskurun Allah yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbap için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse buradaki muhtevada İslam Allah'a teslim olmaksa
görüyoruz ki sahabe ruhlarını teslim etmişler. Fizik güçlerini teslim etmişler. Şimdi sıra nefse geldi. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi?

daimi zikrin sahibi olması halinde kişinin nefsi de Allah'a teslim oluyor. Burada kişi 7 tane özellik kazanıyor. Birincisi, o kişinin ulaştığı yer daimi zikirdir. İkincisi, daimi zikre ulaştığı cihetle kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Bunun tabi

Pero dice. Daimi zikrin sahiplerine ulul elbab deniyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Evet, bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala o onlar sözün ahsen olanına tabi olurlar, sözü dinlerler. Yani Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü dinlerler, Peygamber Efendimizin sözünü dinlerler. Ona tabi olurlar diyor Allah Teala. Onlar hidayete erdiler diyor. Arkasından da onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Daimi zikir üzerimize farz ulul elbab olmak ve bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Öyleyse İslam'ın üçüncü safhası da sahabe tarafından tamamlanmış. Üzerimize farz. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah Teala zikir yapmamızı farz kılıyor. Bu daimi zikrin sahipleri ulul elbab adını alıyor ve onların kalp gözleri açık, kalp kulakları açık. Bu sebeple üç tane de sonuç şartı kazanıyorlar. Allah ile her an tezekkür etmek imkanının sahipleri. Birinci özellik. Sonra ehli hayır, ehli tezekkür birincisi. Allah ile her an tezekkür etmek, yani karşılıklı konuşmak, müzakere etmek imkanının sahipleri. İkincisi, onlar ehli hayır, zikir yapmak, devamlı zikir yapıldığı sürece Allah'ın rahmeti fazla kişinin üzerine gelir ve kişi derecat kazanır. Bu derecat kazanılması devamlı olduğu için kişi ehli hayırdır. Bütün sahabe böylece hikmet sahibi olmuş. Hikmet sahipleri ulul elbab adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte üçüncü olay ulul elbabın hikmet sahibi oluşu ve hüküm sahibi oluşu. Onlar Allah'tan sorarak hüküm verdikleri için Allah'ın söylediklerine itaat ederler. Hükümleri doğrudur. Hakim veya hakem oldukları zaman. Ama aynı zamanda hikmet sahipleridir. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu hemen tespit edebilirler.

Bu noktada Ulyel Vakfolman'ın üzerimize farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin ulul elbap olduğunu gördük. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbap oldular diyor Allah-u Teala. Peki geriye ne kalıyor? Son olay ne? İrademizi de Allah'a teslim etmek. Ne olur irademizi de Allah'a teslim edersek? Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Kılarsa ne olur? O kişiye tabi olunur. Bütün sahabe bu

O sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İşte Ensar'a ve muhacirine tabi olanlar, tabi'in adını alır. Onların gidecekleri yerin adın cennetler olduğunu söylüyor Allah Teala. En üst makama ulaşmışlar bir insanın, normal standartlardaki herkesin ulaşabileceği en üst makam sahibi kılıdır. Salah makamının beşinci kademesi, irşat makamına tayin edilmekle noktalanır. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah o kişiyi irşat makamına tayin eder. Ve gördük ki bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Ayet-i Kerime açıkça tabiinin sahabeye tabi olduğunu ifade ediyor. Eğer bizim din adamlarımıza sorarsanız sahabe kimdir diye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir diyeceklerdir. Tabi'in kimdir derseniz sahabeyi görenlerdir diyecekler. İkisi de yanlış. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sadece görenler değil, görüp de onun zamanında bizatihi ona tabi olanlar. Onlar sahabedir. Onunla beraber yaşayan nesil. Sahabenin gençleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da görev yapmışlardır. İşte o devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakk'ın rahmetine kavuştuktan sonra sahabeye tabi olanlar tabiin adını alıyor. Kurtuluş yolu açan bundan sonraki bir nesil var mı? Evet. Bir nesil daha var. Tebe-i tabiin. Yani tabiine tabi olanlar. Şimdi soruyoruz sahabe kimdir diye zamanımızdaki alimlere. Diyorlar ki sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir. Soruyoruz tabiin kimdir? Hayattayken sahabeyi görenlerdir. Tebe-i tabiin kimdir? Hayattayken tabiini görenlerdir. Diyoruz ki sualimize dikkat etmeniz galiba, tabiin kimdir diye sorduk. Tabi olanlar kimdir diye sorduk. Siz sahabeyi hayattayken görenlerdir diyorsunuz. Tabiin, sahabeyi hayattayken görenler mi? Yoksa sahabeye tabi olanlar mı? Tebe-i tabiin, tabiini görenler mi? Yoksa tabiine tabi olanlar mı? Şeytan insanlara nüfuz etmek suretiyle onları olmayacak hataların içine sokmuş. Bir tek gayesi var sevgili kardeşlerim, herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesi. Ama Allah Teala da hükümlerini koymuş. Kur'an-ı Kerim'i emanet bırakmış, kıyamete kadar devam edecek olan son peygamberin son şeriat kitabı. Ondan sonra bir peygamberin gelmesi ve bir şeriat kitabı getirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde sahabeye baktığımız zaman bütün sahabenin irşad ehli olduğunu da görüyoruz. Peki üzerimize farz mı? Üzerimize elbette farz. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar mı? Elbette.

Allah Teala onlar nasıl hakkı tukati takvanın bir hakkın takvanın sahibi oldularsa diyor Allah Teala siz de onlar gibi bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin ve irşat makamını Allah Teala sizi de tayin etsin. Bu insanların bu noktaya ulaşmasındaki alameti farikaları nedir? Onları başkalarından farklı kıran alametleri. O alamet sevgili kardeşlerim. Bu insanların iradelerini de Allah'a teslim etmeleri ve iradelerini Allah'a teslim ettikleri için daimi zikirlerinin tesbihe dönüşmesi. Artık onlar daimi zikrin sahibi iken artık tesbihteki kişiler olacaktır. Kendi iradelerine değil, ilahi iradenin yani sünnetullahın dizaynı içerisinde kendi iradeleriyle değil, sünnetullah sebebiyle zikredeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sahabe Kur'an-ı Kerim'in içinde Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve onun bütün sahabesi tarafından yaşandığının en kesin delillerini ihtiva etmektedir. İslam'ın yedi safhasının yedisinde yaşamışlar. İslam nedir sualinin cevabını vermişler. İslam, Allah'a ruhu, veçhi, nefsi ve iradeyi teslim etmek ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilmektir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu bir hidayet müessesesi var. Bütün insanlığa şamil ve hepsi, bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Ulaşınca ne olur kişi? İşte onlar gerçek İslam olanlardır. İslam teslimse ruhun teslimi de kişiyi İslam kılar. Ama bu İslam'ın birinci teslimidir. Teslim olmanın ilk teslimidir. Bu kişi İslam değil midir? İslam'dır. Allah'a ruhunu teslim etmiştir. İşte İslam'ı bir inanç biçimi olarak görenler bu tarifi yapıyorlar. Cenab-ı Hakk'a itaat ve inkiyat etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğ buyurduğu şeyleri zahiren ve batinen kabul etmek ve tahsin ile Cenab-ı Hakk'a itaat ve inkiyat etmektir. Hayır efendim, İslam bu değildir. İslam, itaatın ve inkiyadın ötesinde Allah'a ruhunu, Allah'a fizik vücudunu, Allah'a nefsini ve Allah'a en son olarak da iradesini teslim etmektir. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını da teslim etmişler, fizik vücutlarını da teslim etmişler, nefslerini de teslim etmişler, iradelerini de teslim etmişler ve İslam olmuşlar. Allah'a gerçek anlamda, Allah'ın söylediği anlamda teslim olmuşlar. Ve Allah'ın temel emrini
gerçek boyutta yerine getirmişler. Öyleyse İslam'ın ilk üç safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet ve ruhun Allah'a ulaşması, bu üç tane olayın sonunda ruhumuzun Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından garanti edilmektedir. Allah'ın bizlerden istediği bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse Allah-u Teala Rahman esmasıyla onun üzerinde mutlaka tecelli eder. Bu kişi Allah-u Teala tarafından özel bir muhafaza altına alınır. O güne kadar irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını artık tanıyan, bilen, onun sözlerini işiten ve anlayan bir kişi olması söz konusu olur. Allah Teala onun bu inanca sahip olmasını temin eder. Bu muhtevada o kişinin görme hassasının Allah Teala görür hale getirilmesini temin eder. İşitme hassasının işitir hale gelmesini, idrak hassasının çalışmasını sağlar. Gözün görmesini, kulakların işitmesini ve kalbin idrak etmesini sağlar. Bir, hastaların bu hedeflere ulaşması, iki, uzuvların bu hedeflere ulaşması kişiyi gören, işiten ve idrak eden hale getirir. Sonra bu kişi Allah-u Teala'nın yardımlarını alacaktır. Kalbi Allah'a döndürülecektir. Kalbinin içine Allah göğsünden kalbine nur yolunu açacaktır. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde hedeflerine ulaşmasını temin edecektir. Kişi zikir yapacaktır. Allah'tan gelen rahmet nuru kişinin kalbine ulaşacaktır. %2 nispetinde. Bu o kişinin huşu sahibi olmasını sağlayacaktır. O zaman kişi mürşidini Allah'tan sormak yetkisinin sahibi olacaktır. Mürşidi Allah'tan sormak hepimizin üzerine farz. Soracaktır. Allah mutlaka kişiye mürşidini gösterecektir. Tabi olacaktır kişi. Burası 14. basamaktır. Tabi olan kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda ruh vücudu terk eder. Neden? Çünkü devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve ona ruh vücudu terk etmesi emrini verir. O kişinin ruhu vücudu terk eder. O kişinin fizik vücudu ruha evvelce bir örtüydü. Ama bu noktadan itibaren ruh vücudu terk etmiştir. Allah-u Teala nefsi koruma altına alır. Şeytanın ona tesir etmesini engeller. Böylece kişi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimli 7 tane kademe aşar. Nefsinin kalbindeki nurlar %7 devamlı artacaktır. Çünkü Allah o kişi mürşide tabi olduğu zaman kalbin içine iman kelimesini yazmıştır. Ve iman kelimesi fazılları ve rahmeti kendisine çekecek bir hüviyet taşır. %2 rahmet,
Geri kalan %98 fazla olmak üzere kişinin kalbi devamlı değişecektir. Nefs-i emarede ilk %7 nur birikir o kişinin kalbinde. Nefs-i levvamede ikinci defa %7. Mülk-i memutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 defa %7 nur birikimi, fazla birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 nurla birlikte o kişinin kalbinde %51, %50'den daha fazla nur birikimi gerçekleşmiştir. O kişi böylece davranış biçimlerinin %50'sinden fazlasında mutlu olacaktır. Allah'ın emrettiği şekilde hareket edecektir ve arkasından mutluluğu yaşayacaktır. %49'unda ise sıkıntılı bir hüviyette olacaktır. Çünkü Allah'ın emirlerine nefsi o noktalarda hakim olduğu için Allah'ın emirlerine itaat etmeyecektir, yasaklarını işleyecektir. Ve böylece bu kişinin hayatının yarısı mutlulukla, yarısı mutsuzlukla geçecektir bu noktadan itibaren. Ama kişi iradesini kullanarak zikirlerini arttırmaya devam ederse daha ötede fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecektir. Bu noktaya kadar ruhumuzu Allah'a ulaştırıp, ruhumuzun Allah'ın zatında yok olmasını, fena fillah olmasını temin ettiğimiz noktaya kadar Allah-u Teala bizleri mutlaka ulaştırır. Hiçbir insan olmamıştır ki o gerçek anlamda Allah'a yakarıp, ya Rabbi ben senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum tarzında bir talebin sahibi olmuşsa, o zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlak olarak bu hedefe ulaştırmıştır. Ulaştıracaktır. Mutlaka ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhteva, Allah'ın oluşturduğu bir sonuçtur. O bizi teslim almıştır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez teslim almıştır. Mürşidimize ulaştırmıştır. Bundan sonra da nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiz için bize yardımcı olmuştur. Hiçbir güçlük çekmeden o hedeflere ulaşmışızdır. Burada o kişi namazı sevmiyorsa hiç önemi yoktur. O kişi mutlaka namazı sevecektir. Orucu, oruçta açlık hissediyorsa onun da önemi yoktur. O da yok edilecektir. O kişi oruç tutacaktır ve açlık hissetmeyecektir. Hangi tarafında bir eksiklik varsa kişinin ibadet açısından, inanç açısından Allah-u Teala mutlaka onları tamamlayacaktır. Ve kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şura 13'te Allah Teala aynen şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Onların ruhlarını Allah'a ulaştırmak işte bu hidayete ermektir. İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak yel hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İşte bu ulaşmak kişinin kendi ulaşması değildir. O kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiş ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırmıştır. İşte burası Allah-u Teala'nın garanti standartları içindedir ve İslam'ın bütün insanlara açtığı bir penceredir. Ve Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bu nokta İslam'da son derece önemlidir. Allah Teala böylece bu kişiye üçüncü kat cennetin imkanını vermiştir. O kişi artık üçüncü kat cennete girecektir. Dünya mutluluğunun da yarısını vermiştir.
bir hiç sebebiyle o kişi sadece bir tek dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'ya. Karşılığında da Allah-u Teala ona üçüncü kat cennetle Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat, mürşidine tabiyetinde ikinci kat, ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennet. Bu noktada nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için mutluluğu mutsuzluğundan daha fazla olmaktadır kişinin %50'nin üzerinde. Allah-u Teala İslam'a böyle davet eder, kişiyi böyle ruhunu Allah'a teslim etmiş bir İslam yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteydik. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz Allah'a davet. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın üzerinize verdiği en büyük, en üst seviye vazife budur. Bütün insanları Allah'a davet etmek. O insanlar ki Allah'a erişilmez zannediyorlar. Hiç diyorlar, bir insanın ruhunun Allah'a geri dönmesi söz konusu olabilir mi? Hafazan Allah. Ruh vücuttan ayrılınca insan derhal ölür. Çünkü insana hayat veren ruhtur diyorlar. Bu büyük bir yanlışlıktır sevgili kardeşlerim. İnsana hayat veren ruh değildir. İnsana hayat veren Allah'tır. Allah Teala diyor ki, yaratan biziz, öldüren de biziz. Allah Teala bütün insanları yaratmıştır ve insanların mutluluğa ulaşmasını istiyor. Allah'ın hepinizden bir tek istediği var sevgili kardeşlerim. Sadece ve sadece sizin hepinizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz. Dilemeniz, ulaştırmanız demektir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bir hidayet davetçisi olmalısınız. İnsanları ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeye davet etmelisiniz. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet etmelisiniz. İki davet de birbirinin aynıdır. Biri başlangıcıdır, biri sonucudur. Ama başlangıç sonucu mutlaka kapsar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hanginiz cennete gitmeyi istiyorsunuz? Hepimiz diyor sahabe. Ne yapmamız lazım? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Allah'a yönelin diyor. Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti mutluluk davetidir sevgili kardeşlerim. Allah Teala mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Öyleyse hepiniz sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Ve de sizler Mehir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler hepiniz Allah'a ulaşmayı dilediniz, hepiniz ulaştınız. Ama insanlar henüz hakikatleri bilmiyorlar.
onların o bilmedikleri hakikatlere onları ulaştırmalısınız ve Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynını onlara anlatmalısınız. Allah'a ulaşmaya onları davet etmelisiniz. Sizin geçtiğiniz merhalelerden onların da geçmesi söz konusu olmalı, mümkün olmalı. Bütün insanların hayatlarına baktığımız zaman çok güzel şeylerin mümkün olabileceğini görürüz sevgili kardeşlerim. Ama insanlar bu güzelliklerin farkına kendi kendilerine varamazlar. Çünkü onlara öğretilen ilim bu babı, bu safayı kapsamıyor. Onlar din öğrendiler. İlim öğrendiler. Ama öğrendikleri din ilmi Allah'a ulaşmayı, daveti kapsamıyor. Allah'a ulaşmayı, dilemeyi de kapsamıyor. Mürşide ulaşmayı kapsamıyor. Ruhu Allah'a ulaştırmayı kapsamıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi kapsamıyor. Nefsi Allah'a teslim etmeyi kapsamıyor. İrşad olmayı kapsamıyor ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi kapsamıyor. Yani Kur'an'ın bütün temel faktörleri 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bütünüyle tatbik edilmesine rağmen 14 asır sonra bugün insanlar bu ilmi tamamen unutmuş durumdalar. Kur'an'ın temel emirlerini tamamen unutmuş durumdalar. Neden davet üzerinize farz? Bunun için farz. İnsanlar Allah'ın bu temel emirlerini bütünüyle unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün farzları sahabe biliyordu ve hepsi farzların hepsini yerine getirdiler. Neyse, birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Farz mı? Allah-u Teala şöyle söylüyor: ve enibü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiküm'il azâbe. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize ulaşmayı dileyin, diyor Allah-u Teala. Ve Rabbinize teslim olun. Yani ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim olun. Ama enibü diyor, ona ulaşmayı dileyin, diyor Allah-u Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifadesi şöyle: münibine ileyhi ve tekuhu ve yekumus salat ve la tekune minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Ve sadece dileyerek takva sahibi olabiliyoruz. Ve böylece takva sahibi ol diyor
Allah Teala ve diyor ki ve müşriklerden olma diyor. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzele ulaşmak, bu standartlar içinde geçerli. Allah'a ulaşmayı dilemek, yoksa insanlar takva sahibi olamazlar, gidecekleri yerde cehennemdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın durumu nedir? Durumu evvela bu ayetten anlıyoruz ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Fırkalara ayrılmış durumdadır. Tek fırkanın içinde olanlardan birisi değildir. O tek fırkanın dışındaki herhangi bir fırkada olan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin fırkasında olan birisidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gideceği yer cehennemdir. Gerçekten öyle mi? Bakıyoruz duruma sevgili kardeşlerim. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya batmayen nübiha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Diyor ki Allah Teala onlar ki muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Muhakkak surette bize, yani Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Konu bu kadar önemli sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutlaka cehenneme gidecek ve o insanlar bu kültürü almadıkları için eksik din kültürüyle mücehhez oldukları için Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Dilemezlerse gidecekleri yer cehennem olacaktır. Bu dünyada Allah'ın ayetlerinden gafil olarak, habersiz olarak yaşayacaklardır. İşte onların cehenneme gitmelerini önlemek için
Gafletten onları kurtarmak için takva sahibi olmaları için şirkten kurtulmaları için onları Allah'a davet etmek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet demek daha doğru. Çünkü her şey onunla başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemeyen kişi mi? Dilemeyen kişi hüsrandadır ve hidayette değildir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar ve hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların hidayette olmayan insanların hidayet ehli olmaları, hidayete adım atmaları bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. Bunun için hepiniz görevlisiniz. O insanları dalalette bırakmamak için, o insanları hidayete ulaştırmak için, o insanları hüsrandan kurtarmak için sevgili kardeşlerim hepiniz vazifelisiniz. Bu vazifeyi lazım gelen biçim ve boyutta mutlaka yerine getirmelisiniz. Öyleyse her şey çok daha güzel olabilir sevgili kardeşlerim. Bu nizam içerisinde çalışmalısınız. Sizin öğrenmeniz yetmez, sizin kurtulmanız yetmez. Siz başka insanların kurtuluşuna medar olmak üzere bize ulaştınız. Bizim emrimize girdiniz. Allah'ın emrine girdiniz bizim vasıtamızla. Kurtuldunuz ama onlar bilmiyorlar. Onlara öğretmekle vazifelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin talayette olduğunu söylemekle başlamıştık işe. Talayette o insanlar. Allah Teala açıkça söylüyor Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyi o dalalet çukurunda bırakır Allah Teala onunla meşgul olmaz. Ama diyor onlardan bu dalalet olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar dalalette sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. Dalaletten kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dört asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evvela gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz.

Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler mi? Evet, hepsi sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bakalım Câsiye suresinin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah'a ulaşmayı dilemek konumuz.

dileyen kişi ne olur? Enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetekimin azabe. Diyor Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu dilek mutlaka gerçekleştirilmelidir. Gördük ki dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dilemeyenler talanette

Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. İnsanların amellerinin boşa gitmemesini, amellerinin onlara faydalı olmasını temin için Allah'a ulaşmayı dilemelerini onlara söylemek mecburiyetindesiniz sevgili kardeşlerim. Öbür taraftan Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu, ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun diyor. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. İki tane zıt faktörü karşılaştıralım. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, dilemezse amelleri boşa gidiyor. Ömür boyu İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsun bu kişi. Ne yazar? Hiçbir şey yazmaz. Ömür boyu Allah'ın bütün emirlerini, İslam'ın 5 şartını, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bu 5 şartı ömür boyu yerine getiren bir insan, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, gideceği yer cehennem. Ama bu son söylediğimiz iki açıdan meseleye bakalım. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, ömrü boyunca ibadet etmiş olsun, ibadetleri ona hiçbir şey kazandırmaz. Neden? Çünkü amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Hiçbir işe yaramaz. Öbür taraftan, eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, değil amellerinin boşa gitmesi, Allah onun günahlarını örtecekti. Günahlarını örtecekti ne demek? Yani günahlarını örttüğü zaman, bu kişi sevapları günahlarından daha fazla birisi haline gelecekti. Ne olacaktı? Gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olacaktı. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir, gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Sonra bir sonraki ayette tersini de söylüyor. Kimin de diyor sevapları az, günahları fazlaysa onların da diyor gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse kimin günahları fazla olur, sevapları az olur? Allah kimin üzerinde tesir icra etmişse onların amelleri boşa gitmişse işte onlar hüsranda olanlardır. Amelleri boşa gidince ne olur insan? Amellerinden kazandığı bütün dereceler yok olur. Bu kişinin mutlaka günahları söz konusudur. Amellerinin karşılığı sıfır olduğu için günahları sevaplarından mutlaka fazla olan birisidir bu.
gideceği yerse, Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kelimesi gereğince cehennemdir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı, çok günahkar olduğunu düşünün, onun bütün günahları örtülecekti. Yani mutlaka sevapları günahlarından fazla olan birisi olacaktı. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki vakadan hareket ettiğiniz zaman, etrafınızdaki o insanların bunların hiçbirinden haberdar olmadığını düşünün. Bilmiyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilemezlerse bütün amelleri boşa gidecek. Bilmiyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilerlerse günahları örtülecek. İkisi birbirinden o kadar ayrı iki tane faktör ki sevgili kardeşlerim, birisi hayat, birisi ölüm. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gireceği iki ayrı açıdan da kesinleşmiyor mu sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını örtüyor Allah Teala. Örtüyorsa sevapları mutlaka günahlarından fazla, onun gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah Teala diyor ki onun amelleri boşa gider. Mutlaka günahları sevaplarından fazla olur ve bu kişinin gideceği yer cehennem olur sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala'nın indinde bir insanın bir hedefe ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? Peki etrafınızdaki insanlar bunları bilmiyorlarsa, bu anlattıklarımızdan haberdar değillerse, hiçbirinin haberi yok, o zaman gözünüzün önünde onların cehenneme gitmesine rıza mı göstereceksiniz? Unutmayın ki siz görevinizi yapmazsanız, söylemezseniz, onlar bu hakikatleri bilmeden ölecekler. Omuzlarınıza vebal alırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka etrafınızdaki insanları uyarmalısınız. Ama uyarmaktan uyarmaya da fark var. İnsanları gidip de ukalalık ettiğiniz zaman, sen bilmiyorsun ben biliyorum, dininizi benden öğreneceksiniz filan gibi sözlerle onlara gittiğinizde hem kalp kırmış olursunuz, hem de onları yapacakları varsa da yapmamak istikametinde teçhiz etmiş olursunuz. Oysa ki göreviniz tatlı dille, güler yüzle insanları kurtarmak. Hepiniz bir kurtuluş havarisisiniz. Hepiniz doğruları öğrendiniz sevgili kardeşlerim ve başka insanlara bu doğruları öğretmekle vazifeli kılındınız Allah Teala tarafından. Öğrenmenin bir bedeli vardır. Bu bedel öğrendiğinizi başkalarına öğretmektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler şeytanın kuludurlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olurlar. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş de Allah'ın kulu olmuş mu şeytanın kulluğundan kurtulup? Evet, olmuşlar. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala'nın dizaynı, affedersiniz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Tekrar ediyorum. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala şöyle söylüyor. Vellezî neştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumül büşra febeşir ibadî. Sahabeden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar diyor, şeytana, taguta kul iken Allah'a mülaki olmayı dilediler.
Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabede herkes gibi başlangıçta tağutun kuluymuş. Bütün insanların tağuta kul olduğu süre Allah'a ulaşmayı dilemeden evvelki süredir. Eğer o insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an sahabe gibi tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Öyleyse bütün insanların cehennemden kurtulması, şeytana kul olmaktan kurtulması, sahabenin yaptığını yapması, üzerlerine farz değil mi? Farz. Ve insanlar bu hakikatleri bilmiyorlarsa, ki saydıklarımızın, size söylediklerimizin hiçbirini bugünün din öğretisinin sahipleri bilmiyorlar. Onlara bunları söylemezseniz kim?

Çok yanlış bir davranış biçimi değil mi bu? Onları bunu hulusu kalple, sevecenlikle anlatmanız lazım sevgili kardeşlerim. Bize hangi maksatla düşman olduklarını biliyoruz. Şeytanın dostları sadece bize düşmandır. Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmadıkları için ve de eksik ve yanlış bir din kültürüne sahip oldukları için düşmanca davranışları söz konusu olabilir. Oysa ki biz onların kurtulması için hayatımızı vermeye hazırız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu ilmi biz öğrenelim diye öğretmedi. İnsanlık öğrensin diye öğretti. Çünkü insanlık İslam'ın indirilişinden 14 asır sonra bunların hepsini unutmuşlar. İşte insanlara unuttukları bu hakikatleri öğretmekle vazifeli kılındık sevgili kardeşlerim. Bu muhtevada unutmayın, her şeye kadir olan Allah'tır. Ve bütün insanların kurtuluşa ulaşmasını ister Allah-u Teala. Bunun için yaratmıştır herkesi cennetine almak için. Ama seçim hakkı insandadır. Dileyen rüşt yolunu, dileyen gay yolunu seçer. İşte insanların bir kısmı için Allah-u Teala'nın söyledikleri. Allah-u Teala şöyle söylüyor: Seasrufu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi garil hakkı ve in yerev külle ayetin la yuminu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebilâ zâlike bi ennehum kezzebû bi ayatina ve kânu anha gâfilîn ve lezine kezzebû bi ayatina ve likâil ahireti habitat amaluhum. Diyor ki Allah Teala, onlara ayetlerimizin gerçek anlamlarını söylemekten sarf nazar edeceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenlerdir. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler onlara inanmazlar. Araf 145 bu. Bu ayet Araf 145. Onlar irşat yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, gay yolunu kendilerine yol edinirler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve onun manasını bilmemeleridir.

0: Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri ve Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyledir diyor. Kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü yalanlarsa diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir. Hatta daha acı bir şey söylüyor Allah Teala, onların amelleri boşa gider diyor. Gidecekleri yerin mutlak cehennem olması, amellerinin boşa gitmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, üzerinizde ağır bir görev var. En çok din öğrendiğini zanneden insanlar da ne yazık ki dinlerini bilmiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu hakikatleri onlara Allah Teala bize öğrettiği için ve onlara da söylememiz mutlak elzem olduğu için söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Onları küçülttüğümüzü düşünüyorlar. Oysa ki biz kimseyi küçültmek için konuşmayız sevgili kardeşlerim. Onlar bize kızsalar da biz onlara kızmayız. Sadece bütün insanların kurtuluşa ulaşmalarını temin için Allah Teala herkesin unuttuğu bir devirde bize bu hakikatleri öğretti. Hiç kimse bilmiyorsa, bunları sadece biz söylüyorsak ve bütün söylediklerimiz insanları mutlak kurtuluşa ulaştıracak olan, hidayete ulaştıracak olan şeylerse, öyleyse neden sevgili kardeşlerim bunda metaller olmayasınız? Allah'ın bütün güzellikleri sizler için olsun. Bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edin sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmaya davet etmiş olursunuz. Ve en az üçüncü kat cenneti garanti etmelerini sağlamış olursunuz. Dünya mutluluğunun da yarısını onlara hediye etmiş olursunuz. Bu kadar çok mutluluk verici olay bir arada olur mu sevgili kardeşlerim? Başka insanların mutluluğu sizin mutluluğunuzun anahtarıdır. Öyleyse görevinizi yapmalısınız. Sakın bu görevinizi yaparken ukalaca tavırlar almayın. Sadece onlara hizmet için bu büyük görevle vazifeli olduğunuzu unutmayın. Onları karşınıza almayın. Onların yanında olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'ın huzurunda Yüce Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki bir sohbeti daha Allah-u Teala tamamlamayı nasip kıldı bize. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat ala masal ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim. Errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dediniz ki dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük düşmanımız iblistir. Yani şeytandır. Nefsimizde afetler durdukça o afetlere devam olarak tesir edecektir. Ve sizi Allah'ın emirlerinin dışına itmeye çalışacaktır. Allah neyi emretmişse onu yaptırmamaya çalışacaktır. Allah neyi yasak etmişse onu da yaptırmaya çalışacaktır. Sizi, hepinizi Kur'an-ı Kerim hükümlerinden ayırmaya çalışacaktır. Ve insanlık tarihi boyunca süren bu meclisini kıyamete kadar devam ettirecektir. Biz insanlardan ne kadar çok kişiyi kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmayı başarırsa bu kendisi için büyük bir başarı saymaktadır. Saat 1.10 geçe. Kime geçebilirsin? En azından sana bildim ki dikkatli. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzende her şeyin en güzel olduğu standartlarda yaşamak söz konusu.

İblis ne yazık ki asırlardan beri sürdürdüğü savaşını insanlara yanlış şeyler öğreterek, onları Kur'an'dan saptırarak, insanların verdiği hükümlere göre bir davranış biçimleri birisi tatbik ederek bugünlere ulaşmış. Asırlarca evvelden başlatılan insanlık tarihi boyunca devam eden bu uğraşı bütün mukaddes kitapların zaman içerisinde değişmesine yol açmış. Şunu görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhteva bir bütünlük kazanıyor. Nerede? İblisin planında ne yapması lazım? İnsanları hepsini kendisiyle beraber cehenneme sürüklemesi lazım. Ama Allah Teala da Kur'an-ı Kerim ile ondan evvel indirdiği Tevrat'ıyla, Zebur'uyla, İncil'iyle bütün insanları Allah'ın yolunda Allah'ın emrettiği biçim ve standartlarda cennete göndermek için şartlar. İnsanlara akıl vermiş sevgili izleyenler ve dinleyenler ve bu aklı nasıl kullanmaları gerektiğini açık açık indirdiği mukaddes kitaplarda göstermiş. Hepsi aynı şeyi vurguluyor. İslam olmayı. Yani Allah'a ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve nefsimizi teslim etmeyi. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'den evvelki kitapların hepsinde büyük bir tahrifat yapmayı yani ayetleri kaldırmayı, ayetlerin şeklini değiştirmeyi başaran İblis, Kur'an-ı Kerim'de hiçbir değişiklik yapamamıştır. Ama bir şeye dikkat etmenizi istiyorum ki, Allah-u Teala'nın söylediği bir kelime var. Ey ehli kitap diyor. Yani birinci etapta Musevileri, ikinci etapta da Hristiyanları kastediyor. Kendilerine kitap verilmiş olanlar diye. Ey ehli kitap diyor. Gelin diyor bir kelime üzerinde anlaşalım sizinle. Öyle de diyor Habibim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kelimeyi hiç merak ettiniz mi? İşte bu kelime teslim kelimesidir. Bu kelime İslam kelimesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in dışındaki diğer mukaddes kitaplardan şeytanın bir takım müdahalelerle birçok ayetleri çıkarmasını değiştirmesini imkan dahiline sokmuş. Bana bu konuda müsaade vermiş. Ama İblis, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kitaplardan da o kelimeyi çıkartamamış. Teslim kelimesini. Teslimle ilişkili ayetler Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de halen aynen kalmış durumda. Öyleyse İblis'in tuzağına Allah-u Teala tuzakla karşılık vermiş. İblis'e teslime müteallik ayetleri değiştirmek için yetki vermemiş Allah-u Teala. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan sadece bu ana temayı değiştirememiş. Değiştirememiş ama onu perdenin arkasına atmak için de her şeyi yapmış ve büyük başarı kazanmış. İnsanların dikkatini teslimin dışında başka şeylere çekerek sevgili izleyenler ve dinleyenler.
bütün dinler aslında tek bir dindir. Allah'a teslim olmak dinidir. Bütün mukaddes kitaplarında Allah Teala aynı şeyi son derece kesin bir lisanla yazmış. Allah'a teslim olun diyor. Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu temel hiç değişmiyor. İşte bu Allah'a teslim dininin Arapça kullandığı isim İslam kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmak demek. Allah'a ruhunuzu, Allah'a fizik vücudunuzu, Allah'a nefsinizi teslim edeceksiniz. Bu süre içerisinde ruh, veç ve nefs. Üç tane vücudunuz Allah'a teslim olacak. O zaman İslam olmayı başaracaksınız. Kur'an-ı Kerim'in bir harfine bile dokunması mümkün olmayan iblis. Ne yapabilirdi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir düşünün. İnsanların dikkatlerini farklı yerlere çekerek teslimi unutturmak. Başarmış mı? Evet. Ne yazık ki bunu başardığı kesin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bugün insanlar artık hiç Allah'ın sesinden bahsetmiyor. Ne İslam ülkelerinde bir teslim olayı insanlar tarafından ağza alınabiliyor, ne Hristiyan ülkelerinde, ne de Musevilerde Allah'a teslim diye bir olay artık hiç ağza alınmıyor. Unutulmuş, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş. İşte bunu İblis sevgili izleyenler ve dinleyenler başarmış. Teslimlerin esanesi yok. Bütünüyle kaldırmış İblis devreden. İnsanlar kitaplarını araştırdıkları zaman Allah'a teslim olmak gereğini, Allah-u Teala'nın emrettiğini birçok ayette görüyorlar. Ama bu teslim muhtevasının ne olduğu konusunda gerekli fikrin sahibi değiller sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Son derece açık bir şekilde Allah'ın insanlara yolu gösterdiğinden, ama İblis'in bu yolu insanlara unutturduğundan bahsediyoruz. İşte temele dayalı bütün faktörlerde İblis'in derin tuzaklarını görüyoruz. Ne diyor İblis sevgili izleyenler ve dinleyenler? Söylediği şey son derece açık. Diyor ki İblis, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Yani la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer teslim bunun neresinde diye sorarsanız, aslında hiçbir yerinde teslime mütalik hiçbir şey yok. Ama eğer şu kelimeyi şehadet getirmek, hacet namazı kılan ve kendisine mürşidi gösterilen birisinin Allah'ın gösterdiği o mürşidinizin önünde söyle etmesi
ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi olsaydı bu bir kurtuluş vesilesi olacaktı. Ama insanları sadece birinci sesine getirebilecek. Ne demek istiyoruz? Çünkü ruhunuzun ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşıp Allah'a teslim olması lazım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 11 defa bu hususu farz kılıyor. 9 defa direkt olarak, 2 defa da endirekt olarak, dolaylı olarak. On bir defa farz kılıyor ve insanlar Allah'ın bu farzlarını tamamen unutuyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu birinci teslimimiz. Yani Allah'a insan ruhunun ulaşması ve Allah'a teslim olması fonksiyonu Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, 11 defa farz kılmasına rağmen unutulmuş insanlar tarafından. Şeytan bunu insanlara unutturmaya çalışmış.

14 asırdan beri İslam'ı unutturmaya çalışmış. 20 asırdan beri Hristiyanları unutturmaya çalışmış. Belki 40 asırdan beri Musevileri unutturmaya çalışmış. Ama başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhun Allah'a teslim olması teslimlerin birincisidir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece ruhun Allah'a teslimi değil, fizik vücudun Allah'a teslimi de, nefsin Allah'a teslimi de tamamen devre dışı kalmış 14 asırda. Artık insana hiçbir şekilde Allah'a teslim olacaksınız mesajı verilmiyor. Oysa ki din, bir tek din var. Allah'a teslim dini. Başka bir din hiç olmadı. Allah-u Teala Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların görevlerini yaptıklarını, Allah'ın kendilerine emrettiğini yaptıklarını, Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olan havarilerin Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve ona tabi olan sahabenin hepsinin teslimlerini tamamladıklarını anlatıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde. Diğerlerini de Kur'an-ı Kerim'inde anlatıyor. Hem Musevilerin Allah'a teslim olduklarını hem de Hristiyanların yani peygamberlerinin yaşadığı devirde. Şimdi olaya dikkatle bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah akıl veriyor. Bu aklı nasıl kullanacağımızı da indirdiği mukaddes kitaplarla anlatıyor. İblis de o mukaddes kitapların değiştirilmesiyle meşgul. Onları değiştirmek için elinden gelen her gayreti yapıyor. Ve büyük değişiklikler vücuda getiriyor. Evvelki üç kitapta. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir değişiklik yapamıyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiçbir değişiklik yapamadığı Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde Allah-u Teala yazmışsa ruhun Allah'a teslimi diye bir olay olduğunu, fizik vücudun Allah'a teslimi diye bir olay olduğunu, nefsin Allah'a teslimi diye bir olay olduğunu ve bunları teslim adı altında da farz kılmışsa ve gerçekleştirilmiyorsa, unutulmuşsa, şeytan bunları unutturmayı başardığı için unutulmuş. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde gerçekleşir. İnsanların unuttuğu şeyleri Allah-u Teala onlara devamlı hatırlatmak ister. İşte Allah-u Teala'nın bütün kavimlerde zamanın her parçasında mutlaka bir Resul bulundurması bu asla dayalıdır. Allah'ın tek dininin başka bir din hiç olmadı sevgili izleyenler. Allah'a teslim olmanın dışında başka bir din, Allah'ın dini hiç olmadı, olması da mümkün değil. Kıyamete kadar tek bir din söz konusu Allah'a teslim olma dini. Bunun Arapça adı İslam'dır. Öyleyse bu Allah-u Teala'nın emirlerinin asırlar geçtikçe unutulmasının arkasında ne yatıyor? İnsanlığın dejenerasyonu yatıyor. Yozlaşması yatıyor. Bu yozlaşmanın mimarı ise iblistir. Şimdi teslimlerin birincisi ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak
Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşir. Bu teslimi tahakkuk ettirebilmek mutlaka mürşide ulaşmakla mümkündür. Ve mutlaka zikir adı verilen bir fonksiyonu eda etmekle mümkündür. Eğer zikir yoksa teslim yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iblisin kurnazlığına, iblisin insanlara kabul ettirme yeteneklerine bakın. Hem mürşidi inkar ediyor, devre dışı bırakıyor, hem de zikri yok ediyor. Bırakınız daha evvelki kitaplarda bunları başarmasını, ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi değiştirememesine rağmen açık bir şekilde bunları başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nereden anlıyoruz? Sadece biz mi anlıyoruz? Hepiniz anlıyorsunuz. Bunların hiçbirisinden hiçbir din adamı zamanımızda artık bahsetmiyor. Şeriatın zamanımızda tatbik olunan hükümleri de bunları ihtiva etmiyor. Bunlar yok o hükümlerin arasında. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması ve cin yani nefsin Allah'a teslim olması diye bir olay yok. Bu olayı gerçekleştirecek olan mürşide tabi olma farz kılınmasına rağmen o da yok devrede. Ne diyor İblis? İnsanla Allah arasına hafazan Allah kimse giremez diyor. Ne yapmış sevgili izleyenler ve dinleyenler? Asırlardan beri insanların belleğine bunu sokmak için büyük gayretler sarf etmiş ve sonraki nesiller kendilerinden sonra gelen nesillere bunu söyler olmuşlar. İnsanla Allah arasına kimse giremez. İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında din, Allah'ın dini hiç değişmemiştir. İnsanlar kendilerine has değişik şekiller uygulamaya başlamışlardır. İblisten aldıkları karanlık altında. Allah'tan aldıkları ışığı iblis yok edebilmek için, o ışıkta insanların hedefe varmasını engellemek için her şeyi yapmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün güzellikler insanlar için. İşte böyle bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortama dikkatle bakın. Korkunç bir tuzak bütün boyutlarıyla çalışıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nasıl bir tuzak bu? Din adamlarını kullanarak yanlışı öğütlemek. Din adamlarına hakikatlerin dışındaki şeyleri söyletmek. Bunu yapmayı başarmış İblis. Öyle bir eğitim dizaynı oluşturmuş ki İslam'da, Hristiyanlık'ta, Musevilik'te o dizaynda Allah'ın temel emirleri hep unutulmuş. Bir müşterek payda söz konusuysa, bütün çarpanları eşitleyebilen bir payda, bu payda teslim olmaktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Gelecekte bütün insanları birleştirebilecek olan formül, bu Allah'a teslim olmak standardının içinde yerleşiyor. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde buyuruyor. İnnallâhe ye'murküm an tu'addül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine, ehline teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Dikkat edilirse burada Allah-u Teala
emanet demiyor, emanat diyor. Yani emanetler diyor, çoğul olarak kullanmış. Ama ehli kelimesini tekil olarak kullanıyor. Öyleyse emanetlerin ehli, emanetlerin sahibi var. O sahibi tek bir sahip. Sizden, hepinizden size ait olan üç vücudu da Allah'a teslim etmenizi istiyor, emrediyor bunu. Ve ikilem daha burada başlıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü artık zamanımızdaki din alimleri üç vücuttan bahsetmiyorlar. İnsanın diyorlar iki tane vücudu vardır. Birisi ruhudur, birisi de fizik vücududur. Eğer bu ruh afetlerin tesir altındaki bir ruhsa, o zaman insan kötü insandır. Eğer bu ruh hasretlerin tesir altındaki bir ruhsa, o zaman da insanın gideceği yer cennettir. Ruh ya kötüdür ya da iyidir. İki alternatifi de ruh dönüşebilir diyorlar. Ve Allah-u Teala'nın nasıl gerçekleri tabii dikkate alınmıyor. Bir defa ruh ne cennete ne de cehenneme gidemez. Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Ama nefs Allah'tan gelmemiştir. Fizik vücuda hatalar yaptıran nefsimizdeki afetlerdir. Ruhumuzdaki hasletler değildir. Eğer bir insan cehenneme gidecekse nefsiyle beraber gider. Onun içinde nefsi de olacaktır kıyamet günü. Hesap mizanına beraberce bakacaklardır. Ve cehenneme içinde nefs de bulunan insanlar gidecektir. Ama ruhun ne cennette ne cehennemde hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey İblis tarafından, hakikatlerden, Allah'ın doğrularından öylesine uzaklaştırılmış ki artık sırf yalanlar üzerine kurulan bir din dünyasında yaşıyor insanlar. Her şey yanlış. Özellikle mihraklarından çıkartılmış, yanlış istikametlere doğru yönlendirilmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bir muhtevayı İblis değiştirmeyi başarıyor. Teslimler müessesesi artık İslam'da unutulmuş olan, hiçbir şekilde bahsedilmeyen bir müessese haline almış. Onun yerine sadece İslam'ın 5 şartı kullanılıyor. Ve sorduğunuz zaman iyi de Allah Teala Allah'a teslim olmayı emrediyor. İslam'da teslim olmak demek. Siz nasıl teslim oluyorsunuz Allah'a? O zaman cevap veriyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz evvel Allah İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz arkadaş. Namaz kılarız. Oruç da tutarız. Zekat da veririz. Paramız var. Hacca da gittik çok şükür. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek de sık sık yaptığımız bir iş. Öyleyse biz İslam'ın 5 tane şartını yerine getiririz. Ne demek İslam'ın 5 tane şartı? İslam olmanın, yani Allah'a teslim olmanın 5 tane şartı. Biz bunlardan birini, ikisini, üçünü değil, 5'ini de yerine getiriyoruz. Öyleyse biz İslam değil miyiz yani? Madem ki İslam'ın 5 tane şartı var, 5'ini de yerine getiriyoruz. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir, İslam olur. Biz de İslam'ız evvelallah. İşte böyle söylüyorlar. Çok da mantıklı bir izah tarzları var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, artık akılları başlarına gelmeye başladı. Çünkü görüyorum ki yazılan yazılarda
Kur'an'a dönmek zamanı gelmiştir diye bir şeyler söylenmeye başladı o camiada. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eğer din Kur'an'dan öğrenilecekse işte kainatın en doğru işlemi budur. Sadece şu anda İslam dininin müntesipleri için değil, bütün dünya insanı için. Neden? Çünkü Allah'ın birden başka dini hiç olmadı. Allah-u Teala hep aynı şeyi söylüyor. Ben tek bir din oluşturdum diyor. O dinin adı Allah'a teslim olmak dinidir. Bu dinin Arapça adı İslam'dır. Her dilde bunun başka bir karşılığı vardır. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam dediğiniz zaman İslam'ın 5 tane şartı anlaşılıyor. Teslimi bütünüyle unutan insanlar dizisi. Şimdi İblis ne demiş? İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Allah'ın kul arasına kimse giremez. Harika. Ama Allah-u Teala da şöyle diyor. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minküm eymeten ve cealna minküm eymeten yehtunedi emrina lemma saberu ve kânu bi ayatina yurcunun. Biz diyor Allah-u Teala imamlar kıldık. Yani huzur namazını kıldıran imamlar. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, insanları hidayete erdirsinler diye biz imamlar kıldık diyor. Başka insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, o insanları hidayete erdirmeye vasıtayı Allah koyuyor. Bütün nebiler, peygamberler bunun kesin delilleridir. Geçmez. Allah Teala kaç tane ayet-i kerimede biz bütün kavimlere resul göndeririz, mutlaka göndeririz diyor. Her devirde göndeririz, aralıksız diyor. Ardı arası kesilmeden bütün kavimlere resuller göndeririz. Niçin? Çünkü gönderdiği nebiler, peygamberler arasında fetret devirleri var. Kaldı ki Allah-u Teala bütün kullarından sorumlu kabul ediyor kendisini. Herkese ulaşması lazım. Herkese ulaştırması lazım. O zaman ne yapacak? O zaman bütün kavimlerde resuller oluşturacak. Bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala. En küçük bir kabile yoktur ki onların da arasından birine biz Allah'ın hakikatlerini vahyetmiş olmayalım diyor Allah-u Teala. Ama ne oluyor? Kabilenin büyücüsü bu Allah'ın hakikatlerini söyleyen adamı gırtlaklayıp öldürüyor. Ve şeytanın büyüleri devam edip gidiyor. Ama Allah-u Teala bütün insan topluluklarına Allah'ın hakikatlerini ulaştıracak olanları mutlaka gönderir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiçbir kabile olmamıştır diyor Allah-u Teala. Düşünün Amazon ormanlarında 50 tane kulübesi bulunan bir tane pigme kabilesi. Onların da arasından birini Allah-u Teala mutlaka Allah'ın hakikatlerini öğretirim diyor. Ben öğretirim diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bakınız şimdi Allah-u Teala ne diyor? Müminin 44. Biz bütün kavimlere ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller gönderiyoruz. Hangi kavme Resul gönderdiysek onların kavmi hiçbirini kabul etmedi. Hepsini reddettiler, inkar ettiler diyor. Bakara Suresi'nin 87. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlere ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller göndeririz diyor.
Enfal 36'da Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resuller göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde her kavme kendi dilleriyle kavimlerine açıklamalar yapabilsin diye onların dillerini konuşan Resuller göndeririz diyor. Her kavme gelen bu Resuller Allah'tan vahiy alıyorlar. O zaman şeytanın hiçbir foyası onlara tesir etmez. Hiçbir hilesi tesir etmez. Neden? Çünkü Allah Teala doğruyu söyler, şeytan da yanlışı, onlar da şeytanın bütün yanlışlarını düzeltirler. Neyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatın tek dini olan Allah'a teslim olmak, yani İslam, bütün hükümleriyle, bütün devirlerde hep var olmuştur. Ama ne kadar azimdir ki insanların daima azınlığı bu güzelliği yaşamıştır. Ve her zamanki gibi şimdi de öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. İşte Allah'ın verdiği akıl ve işte aklımızı nasıl kullanacağımızı gösteren mukaddes kitaplar ve özellikle Kur'an-ı Kerim. Ama Allah-u Teala doğruyu istediği kadar söylesin, Kur'an'ına koysun, İblis insanlara unutturmayı başarıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu korkunç bir gerçeği ifade ediyor. İblis her devirde insanların neslerini kullanarak onlara hükmetmeyi başarmış. Ve bu uğraşı neticesinde de Allah'ın insanları mutluluğa ulaştıracak olan asıllarını yok etmeyi başarmış. İşte bu asılların bileşke noktası teslim kelimesinde yatar. Allah'a ruhun teslimi, Allah'a fizik vücudun teslimi, Allah'a nefsin teslimi. Şeytanın tuzağı nedir? Teslimleri yok etmek. İnsanları hep oyuna getirmek. Kur'an'da mevcut olmayan kurtuluşları varmış gibi göstermek. Gerçekten bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini kelime-i şehadet olarak düşünürsek İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç kimse ilk teslimini de sonraki teslimlerini de yapamaz. Eğer zikir adlı müessese yoksa hiç kimse hiçbir zaman Allah'a teslim olamaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa hiç kimse hiçbir zaman Allah'a teslim olamaz. Eğer Allah'a insan ruhunun ulaştırılması yoksa hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Ve Allah'ın emri suya yazılmış yazılar gibi yok olmuş oluyor. İblis sebebiyle. Onun için hep bunu söylüyoruz sevgili izleyenler. O iblis kainattaki en büyük düşmanınızdır. Kitleleri, insan kitlelerini topyekün cehenneme gönderecek olan bütün özelliklerin sahibi ve bunları bütün boyutlarıyla kullanıyor iblis sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve kullandığı zaman korkunç bir tablo çıkıyor ortaya. Çünkü yanlışlarını her devirde özellikle din adamlarını kullanarak söyletmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vaziyetin vahametini, korkunçluğunu tasavvur edebiliyor musunuz? Din adamları insanlara
Allah'ın dinini öğretecek olan adamlar Allah'ın doğrularını değil, şeytanın yanlışlarını insanlara öğretiyorlar. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün dünyada şu anda realite bu. Allah'ın doğruları bütün mukaddes kitaplara ve Kur'an'a yazdığı temel hedefler tamamen unutulmuş. Diğer kitaplardan Kur'an'ın bir temel farklılığı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir harfi bile değiştirilememiş. Bütün kurtuluş reçetesi Kur'an'ın içinde mevcut. Vaziyetin vahameti şunu gösteriyor. Onlar Kur'an'ın içinde mevcut olan bu realiteyi bilmiyorlar. İşte İblis insanlara olan öğretisini yüzlerce, binlerce gene insanlara kitaplar yazdırarak kabul ettirmiş. Allah'ın doğruları yerine o kitaplardaki yanlışlıklar kayın olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve daha evvelki güneşleri batıran İblis, İslam güneşinde batırmayı başarmış. Öyle ki bugün bir İslam ilimleri dini kadrosunun bütün elemanları Allah'ın doğrularını, yani aklımızı nasıl kullanacağımızı gösteren esasları değil, kitaplardan öğrendiklerini söylüyorlar. Böyle bir durum neyi oluşturur? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durum şeytanın galibiyetini oluşturur. Şu anda şeytan duruma hakim. Yanlışları din adamlarına kabul ettirerek buraya ulaşmış. Bu bir trajedidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir faciadır. Ve facia bütün hükümleriyle beraber insanları cehenneme götürmek üzere faaliyette. Neresine bakarsanız orada hemen yanlışlar ortaya çıkıyor. Allah-u Teala İslam dininde insanların aklına bile gelmeyecek kadar kolay bir kurtuluş yolunu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Eğer diyor aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka benim cennetime girer. Güzel. Allah Teala kainattaki en kolay bir hedefi bütün insanlara vermiş. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. Ve diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka cennetime alırım. İblis ne yapabilirdi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bunu unutturabilirdi. İşte bunu başarmış. Artık din alimleri Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan diye bir kavram olduğundan haberdar değiller Kur'an-ı Kerim'de. Böyle bir insanın mutlaka cennete ulaşacağından haberler değiller. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracağını garanti etmiş. Ve mürşide ulaşmayı da Allah'a ulaşmayı dilemek gibi farz kılmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ayrılık daha temelde başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O kişi ne yaparsa yapsın hiçbir şey onu kurtaramaz diyor. Eğer Allah Teala bunları söylüyorsa bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerse böyle bir dizayn
bundan 14 asır evvel yaşanmışsa, Kur'an da bunu emrediyorsa ve bugün din öğretisi bunu ihtiva etmiyorsa, bunu muhtevasını almıyorsa, bu büyük gerçek unutulmuşsa, o zaman insanların bu noktadan itibaren gidecekleri yer ne yazık ki cehennem. Zaten her şey bundan sonra bu asla sadık kalarak devam ediyor. Yani Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişinin mürşidine ulaşması da söz konusu değil. Bir mürşide ulaşıp tövbe etse de hükmü yok. Allah Teala kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayan bir kişi mürşidin önünde Allah'a ulaşma talebi olmadığı için kalbinde böyle bir talep ne kiramen kâdim melekleri tarafından, ne arşı tutan melekler tarafından, ne devrin imamı tarafından, ne mürşidin kardeşi tarafından hiçbir şekilde görülemiyor, bilinemiyor. Ben ise işte böyle bir standart söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şeyi buna göre dizayn etmek durumundayız. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği adım adım mahvetmeyi başarmış İblis. Kainattaki en büyük düşmanımız. Ve gene insanlara insan ruhunun Allah'a ulaşması diye, ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur belirtiyor. Allah'ın 10.000 defa insanların üzerine farz kıldığı bir hususu vücuda getirdiği yalan beyanları insanlara kabul ettirerek aşmayı başarmış. Ne diyor? İnsanla Allah arasına kimse giremez. Allah-u Teala da bütün nebileri, bütün resimleri insanlarla Allah arasına özellikle Allah'ın koyduğu insanlardır. Şu anda da daha evvelki bütün devirlerde olduğu gibi şu anda da bütün kavimlerde onların lisanlarıyla insanlara Allah'ı öğreten Allah'ın resimleri yaşamakta. Her kavimde sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanlar bize öğretilen din asıldır. Onu üniversitelerden mezun olan, dinini öğrenen, doçent olan, profesör olan insanlar bize öğretiyor diyorlar. Ve sevgili izleyenler, yanılgı buradan başlıyor. İblis bugünün insanına dünkü insandan farklı bir öğreti getirmemiş. Yavaş bir dizayn içerisinde asırlar boyu 15 asır, 20 asır, 30 asır süren bir uğraşıdan sonra nesiller arasındaki doğruluk standartlarını yanlışa ulaştırmayı başarmış diyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu önemli bir dizayn. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir olay var. İnsanların bu hedefe ulaşmaları. İşte doğrular, işte yanlışlar. Bunları bir günde, bir yılda, bir asırda gerçekleştirmemiş. Asırlarca süren bir uğraşı Allah'ın indirdiği bütün mukaddes kitaplardaki gerçeklerin adım adım yok edilmesi ve insanların kitle halinde cehenneme mahkum edilmesi bunu başarmış. Bir Kur'an söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 14 asır evvel indirdiği hiçbir harfine
iblisin ulaşmasına, değiştirmesine müsaade etmediği bir mukaddes kitap. Kainatta kıyamete kadar hüküm ifade edecek olan, kainatı ışıklandıracak olan son şeriat kitabı, son peygamberin Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e

dizaynı yaşıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bütün hakikatlerinin unutulmuş olduğu. Neyle alakalı hakikatlerden bahsediyorum? Detaylarla uğraşmayız. Gözümüzün önünde dünya insanları cehenneme doğru bir yolculuk yapıyorlar. Bu yürekler acısı bir trajedidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve asırlarca süren bir uğraşının sonunda iblis bu noktaya ulaşmış. Ne doğru adına ne varsa hepsini yerle bir etmeyi başarmış. Ve bunu yaparken de öğreticileri kullanmayı başarmış. Korkunç bir zeka, korkunç bir tatbikat gücü, insanları kandırma yeteneği ve işte iblis. Sonuç mu? Hükümler açık açık ortada. Sonuçlar da sevgili izleyenler. Allah Teala diyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtulması söz konusu değildir. Buradan itibaren her şey bitiyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mürşidine ulaşması halinde de kendi mürşidi yoktur zaten. Allah Teala onu hiçbir zaman mürşid tayin etmez. Ve ulaştığı herhangi bir mürşitte onu kurtaramaz. Daha sonra ruhunu Allah'a teslim etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, onun ruhu vücudundan ayrılamaz. Çünkü devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip hiçbir zaman yerleşemez. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha sonraki safa fizik vücudun teslimi, ruh teslim olmadan fizik vücudun teslimi hiçbir zaman mümkün değil. Nefsin teslimi ise hiçbir zaman mümkün değil. Daha belki de hiçbir zaman kullandığım için böyle dedim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyle bir dizayn içinde ki insanlık, sadece İslam dininin içindekilerden bahsetmiyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün dünya, bütün dinler aynı standartların içinde. İslam devrimizde asli unsurlarının özellikle insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini kaybetmiş. Bir harabeye çevirmişler İslam'ı sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları kurtarmak için, cennetine ulaştırmak için, dünya saadetine ulaştırmak için Allah'ın koyduğu aklımızı nasıl kullanacağımızı ifade eden dinlerin hepsi yok olmuş. Dinler kelimesini özellikle çoğul kullandım. Bugün birçok dinlerin var olduğunu zannedersiniz. Oysa ki sadece bir tek din vardır. Allah'a teslim olma dini. Bütün dinler o temel esasa dayalıdır. Ve iblis bunu kökünden yok etmiş. İnsanlara İnsanlık tarihinin kimliğinin kaç milyarıncı senesinde iblis Allah ile olan ilişkilerini kökünden koparan ve insanların çok büyük bir kısmını cehenneme ulaştıran faktörleri emretmiş. Öyleyse işte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlığın trajedisi. Ve arkasında sadece İslam dininin, İslam müessesesinin, Allah'a teslim olma müessesesinin ortadan kaldırıldığı bir ortamda iblis var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başarmış. Allah'ın insanların kurtuluşundaki bütün koyduğu ana faktörleri yok etmeyi başarmış. Din adına
canlı

yaşayan bir varlık değil, bitkisel hayat yitiren bir varlık kalmış. Bu varlık insanları cennet saadetine ulaştıramıyor. Bu varlık insanları dünya saadetine ulaştıramıyor. İnsanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörler yok edilerek İslam'ın bacakları kesilmiş sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları dünya saadetine ulaştıracak olan temel faktörler, bunların hepsi farz, yok edilerek İslam'ın kolları da kesilmiş. Ve İslam kolsuz ve bacaksız bitkisel bir hayatın içine itilmiş. Bütün dinler için aynı şeyi son derece rahat olarak söyleyebiliriz. Çünkü onlarda da aynı standartlar var. Ama insanlık tarihi boyunca da hiçbir devirde yok olmayan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren insanlar da yaşamış. Hep yaşamışlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugün de yaşıyorlar. İşte insanların ümidi onlardır. Allah-u Teala'nın bu akşam sizlere söylediğim gibi her devirde bütün kavimlerin arasında mutlaka Resulleri yaşar. İşte o yaşayanlar Allah'ın emirlerini her devirde yerine getirenlerdir. Ve yerine getirmek için başka insanları da bir öğretinin içine almaya çalışanlardır. Ama serbest irade gereğince insanlar bunu kabul etmedikleri sürece kurtuluşları da mümkün değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki İblis tuzaklarını kurmuş, Allah'a teslim olmanın bütün şartlarını insanlara unutturmuş. Hepinizin buna rağmen Allah'ın teslim emrine uyarak ona teslim olmak suretiyle hem dünya saadetine hem de cennet saadetine ulaşmanızı yüce Rabbinizden dileriz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dileklerinizle, temennilerinizle ve dualarımızla. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, şu bir güzel gibi daha inşallah sizlerle birlikteyiz. Ve az sonra bir eksik sohbetinde daha muhterem efendimiz, tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir. Öncelikle ellerinizden fazlasını bekliyoruz ve üzerinize inşallah çok kıymetli dualarınızı bekliyorken bugünkü bu eksik sohbetinize zaferinizi, muhterem dinleyici, izleyici ve sevgili öğrencilerinizi baş başa bırakıyor ve mübarek ellerinizden tekrar fazlasını bekliyoruz muhterem efendim inşallah.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha mea salavat Eyvallahi ve şeytan acım Bismillahirrahmanirrahim Rabbil alemin Ar-Rahmanirrahim Maliki ve müddin İyâken avzu ve İyâken istayım Lezzin ve nemke aleyhim Galimatul aleyhim Eyvallahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ey yüce Allah'ım bizlere enam buyurduğun bu tayyip nimetlerle sana sonsuz hamd ve şükrederiz diye sözlerime başlamak istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın bizlere nasip kıldığı sonsuz nimetlerle karşı karşıyayız. Öyleyse her şey en güzel standartlarda Allah Teala tarafından bizlere ihsan edilmiş durumda. Sizlere hitap etmenin derin mutluluğu içinde en güzel bir güne daha burada inşallah başlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. can dostlarım, cin dostlarım, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak için, Allah'tan bahsetmek için, onun bizlere ihsan buyurduğu ve buyuracağı, nimet olarak verdiği mutluluğu, nasıl yaşayacağımızı, onu yaşayabilmek için neler yapmamız lazım geldiğini, bir defa daha konuşmak için bir aradayız. Allah, mutluluk ve insan, bu bir üçlüdür. Ve Allah kullarından, biz insanlardan sadece bir tek şey ister. Mutlu olmamız. Saadet, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutlaka ulaşılması lazım gelen bir vesiledir. Allah bizden sadece ve sadece mutlu olmamızı ister. Huzur içinde bir hayat geçirmemizi ister. İnsanlardan Allah'ın istediği başka hiçbir şey yoktur. Sadece mutluluk. Sevgili kardeşlerim, herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk daha burnumuzun dibindeyken, son derece kolay yakalanabilecek bir av iken, insanlar sırf Allah'ın kanunlarını bilmemeleri sebebiyle mutluluğu bir türlü yakalayamıyorlar. Eğer cennet mutluluğu diyorsanız, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uzaklarda değil, hemen burnunuzun dibinde mutluluk. Eğer cennete girmek istiyorsanız, bunun hiçbir zorluğu yok. Sadece bir dilekte bulunacaksınız Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa ulaştınız. Mutluluk sizin için. Evet, evet, sadece bir dilekle, bir dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan, ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum. Sen diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'inde, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana ulaştırırım. Ve kimi kendime ulaştırırsam onu mutlaka cennetime alırım. Hem de ikinci kat cennetime. Allah-u Teala bir dizaynda bulunuyor. Dizayn açık ve kesin olarak geliyor. Allah-u Teala'nın bu mutluluk dizaynının, cennet konusundaki mutluluk dizaynının başlangıcı sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Vel-Asr suresi ve Allah'ın söyledikleri. Diyor ki Vel-Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre inecikleri yer cehennemdir. İllellezîne âminu, ama âminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor. Onlar cehenneme gitmezler. Onlar hüsranda olanlar değildir diyor Allah-u Teala. Bir başka ifadeyle, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah-u Teala. görüyorsunuz ki Cennet Saadeti size çok yakın, burnunuzun dibinde. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince hep General de Gaulle'ün burnunu hatırlayın. Çok büyük bir burnu vardı Fransa başkanının. Ve bir gün karşısındakiyle satranç oynarken de Gaulle nezle olmuş. Burnu çok fena akıyor. Ve burnunun damladığını gören arkadaşı diyor ki burnunu silsene. De Gaulle'ün cevabı şöyle: o sana bari olduğundan daha yakın, sen de silebilirsin diyor. De Gaulle'ün esprisi. Sevgili kardeşlerim, işte bu espri sebebiyle hatırlamanızı istiyorum. Cennet mutluluğu burnunuzun dibinde. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetini hak ettiniz. Yoldan vazgeçmezseniz cennet mutlak olarak sizindir. Sadece bir dilek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sebebiyle. Neyse, Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki onun hükmü gereğince güçleştirmeyiz, kolaylaştırırız. Hükmü gereğince Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Hükmü gereğince Allah'ın bize cennet saadetini ihsan buyurdu ve onu ayaklarımızın altına serdi. Kesin. Öyleyse cennet saadeti bizler için, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o cennete dikkatle bakın ki bunun için bir bedel ödemek durumunda değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet sizin. Öyleyse zor olan dünya saadetine ulaşmak gibi görünür. Ama siz Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe bunun daha hiç zor olmadığını göreceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde güzele dönük bir dizayn hepiniz için geçerli. Siz Allah içinsiniz. Allah da sizler için var. En çok sevdiğim mahluk sizsiniz. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi? Eğer insansanız, eğer şu kainatta bütün mahlukatının içinde, yarattığı bunca sonsuz sayıdaki mahlukatının içinde siz en kıymetliyseniz, o zaman şükredecek çok şeyimiz yok mu? Ya sağlıklıysanız, çalışan uzunlarınız varsa, gözleriniz görüyorsa, kulaklarınız duyuyorsa, mideniz, bağırsaklarınız, bebekleriniz, kalbiniz, ciğerleriniz, her şeyleriniz normal standartlarda çalışıyorsa, bu bir hazine değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın size ihsanlarını sayın. Bakın ne kadar çok ihsanı var. Eğer nimetleri almaya başladıysanız, o zaman nimetlerini sayın. Mutlu olmanın için ne kadar çok sebebin bir arada olduğunu göreceksiniz. Ama çoğunuz farkında bile değilsiniz. Yaşıyorsunuz. Ama mutluluğunuzun anahtarını teşkil edecek olan her şey devre dışı kalmış. Onlara bakmak, onlara dikkat etmek, onlar için Allah'a şükretmek ve hamd etmek gereğini ne yazık ki insanların çoğu duymuyor. Oysa ki düşünün, sahip olduğunuz bütün huzurlarınızın çalışır standartlarına sahip olmayanlar bütün servetlerini sadece ve uzva sahip olmak için vermeye hazırdırlar. Öyleyse hepiniz bir trilyonersiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz, Allah Teala tarafından öyle güzel düzenlenmiş ki, insanın sadece bir dilekle gideceği cennet sonsuz bir hayatı vaat eder. Takva sahibi olmanız yeterli. Allah Teala diyor ki Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar için ve hafiz olanlar için. Takva sahibi olmak. Takva sahibi olmak deyince din adamları hep takva kelimesinin lügat manasından hareketle takvayı tarif etmişler. Allah'tan korkmaktır demişler. Allah'tan sakınmaktır, çekinmektir. Nerede Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesini görmüşlerse hemen oturtmuşlar yerine. Allah takva sahibi olun diyor. Allah'a karşı onlara diyor ki Allah'tan korkun. Oysa ki daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva sahibi olursunuz. Ve cennet takva sahiplerine uzatılmayarak yaklaştırıldı. Ve uzdifetül cenneti lil müstakine gayrı vahit diyor Allah-u Teala. Cennet takva sahiplerine uzatılmayarak yaklaştırıldı. Öyleyse takva sahipleri cennete girecekse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onların takva sahibi olduğunu söylüyor.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فاتقوا إليهم وسيدة ediyor. Maide suresi 35. ayet-i kerimede ey amel olanlar takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. İşte böyle bir dizaynda hepiniz için Allah'ın cenneti ayaklarınızın altında. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu sizi mutlaka aynı anda takva sahibi kılar. Ve takvanın en alt kademesinde hiçbir şey yapmasanız bile Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra verseniz bile böyle olduğunu kabul edelim en kötü ihtimal gene mutlaka gireceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Bir mukayese yapın sevgili kardeşlerim. İnsanlar var 50 sene 60 sene ibadet ederler. İslam'ın 5 tane şartını yaşamaya çalışırlar. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler. Hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler. Ve cennete gideceklerini düşünürler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. Onlar cennete giremez sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı bilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. Hiç kimseye bu yetkiyi vermemiş. Ya insanlar Allah Teala'ya ulaşmayı dileyecekler, Allah'ın cennetine girecekler veya dilemeyecekler ama o zaman da cennete girmeleri mümkün değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamanız Allah-u Teala'nın bir nimeti değil mi? Siz dünya mutluluğunu istiyorsanız daha ötelere geçmeniz lazım. İşat makamına ulaşacaksınız. 10 tane ihsanla ve Allah'ın nimetlerini almaya başlayacaksınız. Nefsinizi tezkiye edeceksiniz. Ve nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı zaman yeni bir takvanın sahibi olacaksınız. Ve yolunuza devam ettiğiniz zaman bir gün ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra, ölmeden evvel hayattayken teslim ettikten sonra bir gün fizik vücudunuzu da daha sonra nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Her teslim sizi daha üst seviyede bir dünya saadetinin sahibi kılacak. Ve nefsinizdeki bütün hafifleri daimi zikirle yok ettiğiniz zaman dünya saadetinin %100'üne ulaşacaksınız. Geriye sadece nefsimizin kalbinin müzeyyen olması, daimi zikirle zaten bütün afetlerden kurtulmuş olan nefsinizin Allah'ın dizaynıyla müzeyyen olması, süslenmesi, evvelce yaşada ulaşmanız, daha sonra da takvaların en üstüne, hatta tukatihi takvaya, bir hakkın takvaya, Allah-u Teala'nın zatını görebilecek olan bir takvaya ulaşmanız söz konusu. İyilik edenin takvanın her biri sizi cennetin daha üst katlarına ulaştırır. 7 tane cennet katı söz konusu ve 7 tane de cehennem katı söz konusu. 7 tane
takva var. Her takva sizi bir üstteki cennete ulaştırır. Öyleyse cennete verilen bu mütevada en üst cennete yaşayanlar çoktan dünya saadetinin bütününe sahip olmuşlardır. Onlar iç dünyalarında, onlar dış dünyalarında, onlar Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir saadeti yaşayanlar olacaklardır. Onlar iç dünyalarında da, dış dünyalarında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kavgayı bitirmiş olanlardır. Sulh ve sükuna ulaşmış olanlardır. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Böyle bir dizaynda mutluluğu yerli yerine oturtabilmeniz, o konuda dünya saadeti için gayret sarf etmenize bağlı. Gördünüz ki cennet saadeti bir tek dilekle gerçekleşebilen, bu kainattaki en kolay elde edilen mutluluk hali ve sonsuz bir mutluluk, sonsuza kadar devam eder. Bir dilekle elde edersiniz ama yaşamanız, cennet saadetini yaşamanız kıyametten sonradır. Öyleyse dünya saadeti adım adım elde edilir ve onu elde etmekte zorlanırsınız. Çünkü dünya saadetini elde etmek Allah yolunda çalışmayı, gayret sarf etmeyi gerektirir. Daha dördüncü takvayı açtığınız andan itibaren daimi zikre ulaşmak durumundasınız. Daimi zikre ulaşırsanız 5., 6. ve 7. takvalara ulaşacaksınız. Bu yeni takvalar dünya saadetinize bir artış sağlamazlar. Daimi zikre ulaştığınız andan itibaren dünya saadetinin %100'üne sahipsiniz. Ondan sonraki azim takvada da, bir hakkın takvada da yine dünya saadetinin %100'üne sahipsiniz. Cennet saadeti bu iki takvada bir üst ve daha üst seviyeye ulaşır. En son noktaya ulaştığınızda, yolun sonuna ulaştığınızda bakacaksınız ki peygamberlerle, resullerle, sıddıklarla, şehitlerle ve Allah'ın has kullarıyla birlikte selam makamının en üst 3 mertebesine sahip olan insanların arasına ulaşacaksınız. Bu cennet saadetinin en üst boyutu olan 7. kat cennettir. Azın cennetleri söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizlere ne kadar büyük şeyler vaat ettiğini görüyor musunuz? İstediği şey hepinizi böyle bir saadetin içinde, böyle bir mutluluğun içinde görmek. Siz ne kadar mutlu olursanız Allah-u Teala sizden o kadar üst seviyede razı olur. Birçok insan var, mutluluğu nefslerinin, afetlerinin tatmininde ararlar.
ihsan edenler ki çok para kazanırlarsa mutlu olacaklar. Çok para kazanırlar ama mutlu olamazlar. O kazandıkları paralarla aldıkları gayrimenkulleri başkalarına kiraya vermek mecburiyetindedirler. Ve dertler o noktadan itibaren başlar. Sevgili kardeşlerim, o insanlar, o çok zengin olanlar, onca binaya, daireye sahip olanlar, artık kiracılarla devamlı bir savaşın içinde girmek mecburiyetindedirler. Kazancı onlar sağlamışlardır. Kazandıklarının hesabı, helal veya haram oluşlarının hesabı onlara aittir. Allah onlardan hesap sorulacaktır. Ama serveti başkalarıyla paylaşmak durumundadırlar. Başkaları safa sürecektir. Onlar hesap verecektir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanlara mutluluğu nefslerinin tatminine bağlı bir ölçüde göstermeye çalışır. Ne yazık ki bunu genel olarak başarır. Ve insanlar da Allah Teala'dan hep para isterler ki mutlu olsunlar. Hep Allah Teala'ya dua ediyoruz. Kim senden para istiyorsa onlara o parayı ver de ya Rabbim mutluluğun orada olmadığını, onun ötesinde bir şeyler ihtiva ettiğini görsünler insanlar. O zaman insanlar Allah'ın yolunda gerçek saadeti bulmak üzere harekete geçecekler. İşte öyle bir dizayn düşünün ki bu dizaynda insan için mutluluk mutlak bir veridir. Kim mutlu olmak isterse mutlaka mutluluğa ulaşır. Söylediğimiz gibi bir insan Allah-u Teala ile ilişkiye girdiği zaman o kişi için cennet saadeti artık kazanılır. O Allah'a inanıyorsa, Allah'a ruhunu ölmeden evine ulaştırmaya inanıyorsa, Allah'ın söz verdiğini de biliyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Yetmez, kendime mutlaka ulaştırırım. Üçüncü kat cennetinde sahibi kılarım diye Allah Teala'nın bir sözü varsa, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bu insan, Allah'a ruhunu ulaştıracağından da emin olan bir insandır. Allah Teala'ya sözünü mutlaka tutacaktır. O kişiyi mutlaka üçüncü cennete kadar ulaştıracaktır. Ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ve onu mutlaka üçüncü cennetin sahibi kalacaktır. Buraya kadar herkesin 3-4 ayda bilemediniz 5-6 ayda ulaşacağı bir dizayn söz konusu. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması seyri sülük adlı bir yolculukla gerçekleşir. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman bir başka ifadeyle Allah adına mürşidinize teslim olduğunuz zaman ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar ve mutlaka Allah'a ulaşır. Eğer Allah Teala size onu Allah'a ulaştıracağınız süreyi ihata eden birkaç aylık bir hayatı vermişse, 3 ay, 4 ay arasında, 5-6 ay arasında mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız.
Çünkü Allah ulaştırmaya söz vermiş. Hepiniz için söz konusu olan bu hedefe ulaşmaktır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Böyle bir düzende bütün insanlar mutluluğu mutlaka yaşayacaklardır. Hepsi için her şeyin en güzeli hazırdır. Allah sizin için vardır. Sizi mutlu etmek için, sizin mutluluğunuz Allah'ı mutlu kılar. Allah'ın rızasını kazanırsınız. Siz kendinizi ve başkalarını mutlu kılmak istikametinde bir faaliyetin içinde değilsiniz. O zaman faaliyetiniz, bütün gayretleriniz hep negatiftir. Hep bir şeyler kaybedersiniz. Derecat kaybedersiniz. Ve hep mutsuz bir insan olarak yaşamaya kendinizi mahkum edersiniz. İnsanlar devamlı olarak şeytan tarafından beyinleri yıkanan mahluklardır. İblis size hiç şeytan olarak yaklaşmıyormuş gibi bir görüntünün içindedir. İçinizdeki size ait sessiz sesi taklit ederek düşüncelerini size kabul ettirmeye çalışır. Kendi düşünceleriniz gibi yutturmaya gayret eder. Ve bunu çok büyük ölçüde başarır. Çok üst seviyeli bir sahtekardır. Ve çok zeki bir mahluktur. Düşüncelerinizi değil, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi size yutturmaya çalışır ve devamlı da bunu başarır. Öyleyse bu noktada problemin çözümüne yaklaştığımız zaman en büyük düşmanınızı tanımamız lazım. Sevgili kardeşlerim, sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı söylüyorsa, ne zaman içinizdeki ses size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi söylüyorsa, o zaman o ses sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Hepinizi devamlı takibe alır. Hiçbir zaman vazgeçmez. Hedefi mutlaktır. Mutlaka sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek. Mutlaka sizi şu dünyada saadet adı verilen noktaya ulaştırmamak. Şimdi düşünün, siz mutlu olmak istiyorsunuz herkes gibi. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor ama bunu sizin iradenize bırakmış. Öyleyse Allah Teala'nın sizin iradenize bıraktığı bir mutluluğu iblis istemediği için çok büyük bir insan kitlesi, insanların çok büyük bir çoğunluğu yaşayamıyor. Şeytan öyle istediği için ve isteğini gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştığı için bütün gayretiyle o
yani şeytan, yani iblis bütün insanların mutsuzluğu için çalışır. Gayreti insanları sonsuz bir mutsuzluğun içinde bu dünya hayatında yaşatmak, sonra da bütün insanları mutlaka kendisiyle beraber cehenneme götürmek, işte şeytanın hedefi, idare budur. Onu iyi tanıyın sevgili kardeşlerim, size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Ama sizi kandırır. Kendi düşüncelerinizin öyle bir dizayn içerisinde olduğunu düşünürsünüz. Kendi düşüncelerinizle karar verdiğinizi zannedersiniz. Oysa ki bütün yanlış kararlarınız aslında size değil, şeytana aittir. Sizden vazgeçmez. Mutlaka kendisiyle beraber cehenneme götürmeye kararlıdır. Bunun için gece gündüz devamlı faaliyetlidir. Sizi kurtaracak olan ne varsa onları devre dışı bırakmaya çalışır. Öyleyse hedeflerine dikkatle bakalım, ne istiyor sizden? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. O zaman eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah'ın cennetine girecekseniz, şeytanın birinci vazifesi bunu size unutturmaktır. Neden unutturmaktır diyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala herkes öğrensin diye en açık şekilde yazmış. Diyor ki, onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar bizim ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kısaca ifade edeceksek, kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse, onların gidecekleri yerin kesinlikle cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. İblis bunu biliyor. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça yazdığına göre ne yapması lazım? Sizi cehenneme ulaştırabilmek için bu hakikati sizden gizlemesi lazım. İşte insanlık tarihi boyunca İblis hep Allah'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hakikatlerini saklamakla hayatını tüketmektedir. Allah'ın kanunları yerine kendi kanunlarını insanlara kabul ettirmek başarmış mı? Çok büyük ölçüde. Ve ise İblis'e dikkatle bakın. O sizin bütün güzelliklerinizi yok etmeye çalışır. Bütün umutlarınızı mahvetmeye çalışır. Herkesle sizi düşman etmeye çalışır. İnsanlardan nefret etmenizi, onlara kötülük etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı ister. Herkesten aynı şeyi ister. Başkalarıyla düşmanca davranışların içinde olmasını, kavga etmesini, insanları huzursuz etmesini ister. Böyle yaptığı zaman İblis biliyor ki o da huzursuz olacaktır. Yani o başkalarını rahatsız eden, başkalarına huzursuzluk veren kişi de, yani o kişinin kendisi de mutlaka bundan huzursuzluk duyacaktır. Ve böylece şeytanın ekmeğine yağ sürülecektir. Her kavgada en az iki taraf vardır. Bu iki tarafın ikisini de kavgaya
devamlı davet eder iblis. İnsanların arasında nida olması, kavga olması, ülkelerin arasında savaş olması şeytanın ekmeğine yağ sürer. Şeytan ister ki dünyanın her tarafında kan gövdeyi götürsün. Dünyanın her tarafında savaş olsun. Dünyanın her tarafında insanlar birbirine düşmanca davransınlar, birbirini öldürsünler, birbirlerini yaralasınlar. Her yerde kaos olsun, her yerde mutsuzluk olsun ve iblis sevinsin, sevinsin, sevinsin. İşte sevgili kardeşlerim, bunun için ne yapması lazım iblisin? Allah'ın hakikatlerini insanları unutturması lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen emaniye isimli bir terim, bir kavram bunu ifade ediyor. İblis insanlara Allah'ın bütün güzelliklerini unutturabilmek için devamlı bir faaliyetin içinde. İnsanları kurtuluşa götürecek olan neyse onları insanlık tarihi boyunca hep insanlardan saklamış. Şimdi sağlam delillerden hareket edelim ve 1400 seneden beri mevcut olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'den takip edelim olayı. Sizin cennete gitmenizi ne sağlıyor? En kolay bir şekilde cennete girmenizi Allah'a ulaşma dileğiniz sağlıyor. Öyleyse eğer sadece bir dilekle Allah'ın cennetine gireceksiniz, siz bunu öğrendiğiniz takdirde mutlaka bunu gerçekleştireceksiniz. Öyleyse iblis bunu sizden saklamalıdır. Ve mutlaka saklamak isteyecektir. Peki ne yapacaktır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala açık açık yazmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Kendime ulaştırdıklarımın da hepsini cennetime mutlaka ulaştırırım. Öyleyse böyle bir dizaynda şeytanın yapması lazım gelen şey ne? Size Allah'ın hakikatlerini unutturma. Ne yapmış? İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini insanlara unutturmayı başarmış iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda daha insanların sadece bir dilekle Allah'a müracaat ederek cenneti mutlaka elde etmeleri şeytanı çileden çıkartıyor. Ve bunun insanların yapmamaları için, gerçekleştirmemeleri için, Allah'a ulaşmayı dilememeleri için, dileyerek cennetin sahibi olmamaları için İblis Kur'an-ı Kerim'de hükümler durduğu cihetle, o hükümleri insanların her zaman görmesi mümkün olduğu cihetle insanları Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırmayı başarmış. İnsanların dini Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrenmesini sağlamaya çalışmış. Ve emaniye attığı Allah'ın hakikatlerinden her açıdan iblisin saptırdığı bir din öğretisini bırakıyoruz eski kitapları. Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu yana iblis başarıyla uygulamış. Zamanımızdaki din öğretisinde artık Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey mevcut değil. Didik didik edin. İlahiyat fakültelerinin müfredat programlarını didik didik edin. Her birini tek tek arayın. Biz onu yaptık. Ve gördük ki öğreti Allah'a ulaşmayı
dilemek mefhumunu kesinlikle muhtevasına almıyor. Böyle bir öğreti zamanımızın din öğretisi içerisinde mevcut değil. Öyleyse İblis birinci aşamada 1-0 galip. İnsanlara Allah'a ulaşmayı dileme istikametindeki bir cennet kurtuluşunu kesinlikle yasak etmiş. İnsanları ondan uzaklaştırmayı başarmış. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen başarmış. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e müracaatlarını önleyerek. Bunun içinde kurnazca bir dizayn tutturmuş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i anlayamazlar. Onları öğretenlerden öğrenmelidir. Ve öyleyse Kur'an-ı Kerim'i bırakın bir tarafa. İnsanların o Kur'an-ı Kerim'i size öğretmek konusundaki kitaplarını okuyun. Böyle diyor İblis. Ve böyle demesinin neticesini 7 boyutta birden aldığını görüyoruz. Evvela insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini kesinlikle önlemiş. Bu kadar kolay bir sebeple insanların cennete girebilmesi sadece bir dilekle şeytanın kanını donduruyor. Bunu istemiyor. İnsanların mutluluğu onu sadece huzursuz ediyor. O bütün insanların dünyada da cennette de mutlu olmamasını ister. Bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme gitmesini, bu dünyada da mutsuz olmasını ister. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyi önleyen şeytan bunun ikinci kademesinde mutlaka önlemek mecburiyetinde, yani mürşide ulaşmayı. Onu da devre dışı bırakmış. 14 asır sonra bugünkü din öğretisinde din adamları size şunu söyleyecektir. Mürşit diye bir şey yoktur. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, ondan sonra artık mürşit gelmeyecektir kıyamete kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Bu Kur'an-ı Kerim gerçeğidir. Ama mürşitler kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Resuller, huzur namazının imamı, insanları hidayete erdirecek olan bütün insanlar hep hayatta olacaktır. Ama İblis, Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen insanları artık mürşit gelmeyeceğine inandırmış. Din öğretisini o şeklin içine sokmuş. İnsanların yazdığı emaniye kitaplar artık bunu söylüyorlar. Böylece ikinci safhada da İblis bir defa daha galip. İnsanlara mürşidi unutturmayı başarmış. Eğer unutmayanlar varsa onları da irşat makamını düşman etmek için, onları irşat makamına düşman etmek için her türlü hileyi kullanmış. Mürşitlerin bir put olduğu, insanlara faydalı değil, zararlı insanlar olduğu ve mürşitler hakkında her türlü yalanı uyduran bir dizayn çıkmış ortaya. Ve madem ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den mürşit gelmeyecektir, Resul gelmeyecektir, Peygamber gelmeyecektir, aslında bunlardan sadece bir tanesi doğrudur.

ve gayreti sarf etmiş ve insanlara inandırmış ki insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. İblis insanlara insan ruhunun hayat verdiğini iddia etmiş ve onlara bunu inandırmış. Birçok din alimi bugün ruhun insana hayat verdiğini zannediyor. Oysa ki hayatı veren Allah'tır. Ve iblis insanlara bunu unutturmuş. İnsanlar artık bu istikamette bir bilginin sahibi değiller. Tam Kur'an-ı Kerim'in aksi olan bütün bilgileri din alimleri kabul etmiş durumda. Ve onlardan etrafa yayılan din bilgisi Kur'an-ı Kerim ne söylüyorsa onun tam zıttını insanlara kabul ettirmeye çalışıyor. Öyleyse ruhun Allah'a ölmeden ulaşarak teslimi, hayır diyorlar, böyle bir şey yok. Allah-u Teala fizik vücudun tesliminden bahsediyor. Allah-u Teala nefsin tesliminden bahsediyor. Böyle bir teslim müessesesi bugünün kitaplardan din öğrenen ve öğreten din alimlerine göre mevcut değil. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır ve İslam teslim demektir. Nitekim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse o kişi mutlaka Allah'a teslim olmuştur. Çünkü İslam'ın 5 şartını yapan İslam olur. İslam'ın teslim demek olduğuna göre o kişi Allah'a teslim olur. Yani o kişi fizik vücudunda nefsini de Allah'a teslim etmiş olur diye iddia sahibi insanlar. Zaten teslim olmak hiçbir zaman onların başaramayacağı bir şey. Çünkü bir mürşide tabi olmak onların nefslerine son derece ağır gelir. Gururları, kibirleri onları bu istikamette hiçbir zaman tabiyete ulaştırmaz. Ve böylece fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de reddederler. İslam'da böyle şeyler yoktur derler. İslam onlara göre Kur'an'daki İslam değildir. Onlara göre İslam kitapların yazdığı emaniye bilgilerdir sadece. Onların Kur'an-ı Kerim hakikatlerine her safhada ters düştüğünü bilmezlikten gelirler. Ve tabiatıyla kalplerinin tezgin edilmesi, inşaada ulaşmaları ve hakka tukatihi bir takvanın sahibi olmaları hiçbir şekilde gerçekleşmeyecektir. Öyleyse bu panoramaya baktığımız zaman gördüğümüz şey odur ki Allah neyi emretmişse, farz kılmışsa, bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar neyi gerçekleştirmişlerse, hangi aşamalarda gerçekleştirmişlerse onların hepsini bugünün insanına yok saydırmak, onların mevcut olmadığına insanları inandırmak iblisin temel felsefesi olmuş. Sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler ve onlara tabi olanların hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemişler. İki, mürşitlerine ulaşmışlar. Yani devrin peygamberine.
huzur namazının imamı.

0: da 3. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. 4. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. 5. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmiş. 6. Hepsi irşada ulaşmış. 7. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar da, Hazreti İsa'ya tabi olanlar da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanlar da, hepsi ama hepsi aynı şeyleri yapmışlar. Kainattaki tek dinin Allah'a teslim olma dininin, zaten İslam teslim olma demek, bütün muhtevasını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabe yaşamış. Bütün sahabenin bunları yaptığını Kur'an-ı Kerim ayet ayet gözlerimizin önüne seriyor. Ve iblis hepsini, Kur'an-ı Kerim'de bu söylediklerimizin hepsi var olmasına rağmen hepsini insanlara unutturmayı başarmış. 1-0 galip. İnsanların çoğunun cehenneme gitmesi zamanımızda kaçınılmaz olmuş. Din öğretenler insanları cennete çağırmakla değil, cehenneme çağırmakla meşguller. Öyleyse böyle bir dizaynda İblis'in bütün tuzaklarını yok etmek, o tuzakların köküne kibrit suyu ekmek, bütün insanların üzerine bir farizedir. Öyleyse elinizde kainattaki en sağlam ölçü var Kur'an-ı Kerim. Onu incelediğiniz zaman bizim sizlere anlattığımız bu büyük hakikatlerin hepsinin orada mevcut olduğunu, bütün peygamberler ve onlara tabi olanların bunların hepsini yaşadıklarını, tabiatıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabinin de yaşadıklarını Kur'an-ı Kerim ayetleri sizlere birer birer ispat ediyor. Ama bu Kur'an-ı Kerim yerine kitaplardan din öğrenen ve öğretimleri tedirgin ediyor ve iddialarında hep ısrar ediyorlar. Ellerinde hiçbir delil olmamasına rağmen onların üniversite öğretim üyesi olmaları ve öğrendikleri yanlış ilmi insanlara lanse ederek insanları cehenneme çağırmaları şeytanın yardımıyla başarılı oluyor. İşin matematik sonucu insanların %90'dan fazlasının cehenneme mutlaka gideceği şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Elbette Allah Teala bütün zamanlarda şeytanın neler yapacağını bütünüyle biliyor ve Kur'an-ı Kerim'ine bunları yazmasına rağmen Allah'ın dinini Kur'an-ı Kerim'den öğrenip de öğretenler bütün bu hakikatleri insanlara Kur'an ayetleriyle yüzlerce, binlerce defa ispat etmelerine rağmen insanlar hala şeytanla çok yakın bir işbirliğinin içinde. Böyle bir düzende insanlığın şeytana mağlup düşmesi bizim tüylerimizi ürpertiyor. Bunca ilim, Kur'an-ı Kerim hakikatleri, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ve sahabenin yaşadığı Kur'an ayetlerine dayalı tatbikat, bütün bunların doğru olduğunu ispat ederken, hepsinin farz olduğunu ispat ederken, insanlar Kur'an-ı Kerim'in dışında insanları sadece cehenneme götürecek bir din öğretimini tatbikata koyuyorlar Ve insanların %90'dan fazlası onların söylediklerine inanıyor, ellerinin tersiyle Kur'an-ı Kerim'i itiyorlar. Sonuç mu? Sonuç hüsran. İnsanların hüsranda kalışı. Sonuç insanların %90'dan fazlasının Allah'ın hakikatlerinden haberdar olamadan cehenneme gitmeleri. Sevgili kardeşlerim, siz olsaydınız ne yapardınız? Gözümüzün önünde insanlar aldatılıyor. Gözümüzün önünde insanlar akın akın cehenneme çağrılıyor. Eksik ve yanlış din öğretimi bütün insanların canını okuyor. Hepsini hem bu dünyada mutsuz kılıyor, hem de cennete gitmeleri kesin şekilde engelleniyor. Büyük kitleler yanlışları kabul etmiş durumda ve öğretenlerin çok büyük bir kısmı samimi olarak yanlış öğretilerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ancak tetkik ettikleri zaman Kur'an ayetlerini söylediklerinin yanlış olduklarını o zaman idrak edebiliyorlar. Ama çoğu öylesine eminler ki yanlışlarının doğru olduğundan hiçbir gayret sarf etmiyorlar tahkik etmek üzere. Oysa ki doğrular mutlaka tahkik edilerek bulunmalıdır. Allah-u Teala'nın gözleri kapalı bir inanç sahibi olmalarına insanların Allah'ın böyle bir müsaadesi yok. Bilinçli bir iman istiyor Allah-u Teala. İnsanlara bunu öğretiyor ve insanların mutlu olmalarını istiyor. Şeytansa tuzaklarını kurmuş, insanları kandırmış olmanın o zevki içerisinde, zevki sadece budur, insanları bölük bölük cehenneme göndermekle meşgul. Sevgili kardeşlerim, bu böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek. Gelecek günlerde iblisin adım adım her aşamada yenildiğini beraberce yaşayacağız. Ama ne yazık ki bütün bu gayretlere insanların bir kısmının doğruyu tahkik ederek yerine yerleştirmesine rağmen insanların büyük çoğunluğu gene şeytanın esiri olmakta devam edecekler. İşte sevgili kardeşlerim, tahkik edin ki Allah'ın delillerini görün ki o kitlenin içinde siz de bulunmayın. Onlar cehennemin yolcusu olmaya devam etsinler ama siz cennetin yolcusu olun. En azından Allah'a ulaşmayı dileyerek, en azından o cennetin sahibi olmayı başarmalısınız. Allah'ın bütün mutluluk dilekleri sizin üzerinize, hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah buradan, bu noktadan itibaren tamamlıyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Sizleri Zülcenayn kılsın, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Elhamdülillahirrahmanirrahim. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enâmte aleyhim. Gâlin ve tûbî aleyhim ve reddâ. Amin. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühe.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için, Allah'tan bahsetmek için, onun ülkesinde zaman parçasını beraberlikle geçirmek için Allah, siz ve biz hepimiz Allah-u Teala'nın dininde bütün güzellikleri yaşamak için bir olacağız. Sevgili kardeşlerim, şu anda bir zikir sohbeti yapıyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Bu sohbet boyunca her an hepimiz derecat kazanacağız. Konumuz Allah olduğu için, Allah'tan bahsettiğimiz için, Allah'ın zikir edilmesi, Allah'ın anılması, Allah'ın hatırlanması, Allah'tan bahsettiğimiz için. Bir güzelliği beraber yaşamak üzere gene bir aradayız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bizler hepimiz şu anda kalp kalbeyiz, gönül gönüldeyiz. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bizi evvela bilgisayarla dünyanın neresinde olursanız olsun sizlere ulaşmayı, sizleri güzele doğru yönlendirmeyi nasip etti Allah-u Teala, Allah'a doğru. İnsan, hepimiz netice itibariyle birer mahlukuz. Sadece bir mahluk. Onun, Yüce Allah'ın yaratıkları. Ama sevgili kardeşlerim, ne mutlu bize ki Allah-u Teala bizleri insan olarak yaratmış. Kainattaki en üstün mahluklar. Öyleyse Allah-u Teala'ya şükredelim, hamd edelim ki İnsan olarak yaratılmışız. Yani ifade çok açık. Bizi, insanları Allah-u Teala kendisi için yaratmış. Ama insanın dışında ne kadar mahluku varsa hepsini biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın elindeki bütün mahlukatın arasında en sevgili, en değerli mahluk biz insanlarız. Sevgili kardeşlerim, ne kadar önemli bir şey. Yoksa bana mı öyle geliyor? Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve onun dışında yarattığı bütün mahluklarını onun için yarattığı bir mahluksunuz. İnsansınız siz. Bırakınız başka her şeyi. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Biliyorum, bana hasretinizden bahsedeceksiniz. Elbette bahsedeceksiniz, tamam. Ama biz ayrı değiliz ki. İşte şu anda hepiniz beni görebiliyorsunuz. Bir kısmınız radyolardan sadece dinliyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayardan görüntümü alıyorsunuz, sesimi alıyorsunuz. Bir kısmınız da Allah'a onun için de sonsuz hamd ve şükür ederiz ki uydudan alabiliyorsunuz, televizyonlarınızdan bizi seyredebiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sorabilir miyim mutsuz olanlarınıza, neden mutsuzsunuz? Eğer size söylediklerimizi yaşamıyorsanız mutsuzsunuz. Eğer Allah-u Teala'nın bizim vasıtamızla size ulaştırdıklarını yaşıyorsanız mutsuz olmanız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah ile berabersiniz. Onunla dolusunuz. Onunla Osmanlı tabiriyle bilesiniz. Allah ile olmak Allah ile bile olmak. Birlikte olmak demek. Yavuz Sultan Selim rahmetli olurken son noktasında lalası diyor ki ona, kavuşma zamanıdır padişahım. Onunla bile olmak zamanı gelmiştir padişahım. Yavuz Sultan Selim ona bakıyor. Diyor ki, şu ana kadar kiminle bileydik sanırsız. Sanırsınız, zannediyorsunuz demek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir dizayn var. Muhtevaya dikkatle bakın. Böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinizde nerelerde ne göreceksiniz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva görüyorum. Allah ile beraber olmak, birlikte olmak öylesine büyük bir zevk ki ve bu büyük zevki hepinizin yaşamasını öylesine çok istiyorum ki inşallah Allah-u Teala hepinize nasip kılar bunu. Her an onun sizinle birlikte olduğunu hissetmek ya da sizin onunla birlikte olduğunuzu hissetmeniz. O zaman her an, hayatınızın her anında yalnız değilim diye haykırmak gelir içinizden. O benimle birlikte demek gelir içinizden. Bunun mutluluğunu, bunun huzurunu yaşarsınız. Hangi şartların içinde olursanız olun. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak her ortamda sizi mutlu edecek müstesna bir olaydır. Her an ona ulaşabilirsiniz. Her an ona sual sorabilirsiniz. Her an söylediklerinizi duyar. Kalp kulağınız açılmadıkça siz onun söylediklerini duyamazsınız ama o mutlaka size cevap vermek ister. Sizin bir an evvel onun cevabını alabilecek olan bir noktaya ulaşmanız için size yardımcı olacaktır. Öyleyse hedeflerinizi siz tayin edin. İstiyor musunuz? Allah ile konuşmak istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'dan talepte bulunacaksınız. Biz de sizin için dua edeceğiz. Sonra mı? Sonra bir gün onu duyacaksınız. O mu? O zaten her zaman sizi duyar. Siz onu duymasanız da o sizi her zaman duyar. Her an ne zaman onunla konuşsanız o sizinle beraberdir. sizi hep duyar. Ama siz onu duyamazsınız. Sizi hep görür. Ama siz onu göremezsiniz. Bir gün gelecek, onu duyacaksınız. Bir gün gelecek, onu göreceksiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığını kesin olarak tespit edeceksiniz. O zaman gaybi imanınız tahkiki imana dönüşecek. Yani Allah'ı görerek iman etmenin o müstesna hedefine ulaşmış olacaksınız. O müstesna güzelliğine. Sevgili kardeşlerim, her şeyi o kadar harikulade yaratmış ki Allah Teala, nasıl hayran olmazsınız? Her an kainatın neresinde olursanız olun, o sizinle beraberdir. Her an. Benimle mi beraber? Benimle beraberken sizinle de beraber. O bir yerden başka bir yere gitmek için zamanı hiç kullanmaz. İhtiyacı yoktur. Bu sebeple aynı saniyenin içerisinde milyarlarca yerde birden Allah hep vardır. Hepimizle aynı anda konuşur. Ayrıca hepimize başka bir ulaşma yolu daha var. Bu da onun sırrı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onu sevin. Çok sevin. Biliyor musunuz, o sizi zannettiğinizden çok daha fazla seviyor. Sakın Allah beni sevmiyor, Allah beni sevmez diye düşünmeyin. Kim olursanız olun, Allah sizi sevmeye hazırdır. Eğer kendinizi ona daha çok sevdirmek istiyorsanız, onun sizi daha çok sevmesini istiyorsanız, o zaman bunun bir kanunu var. Bu kanuna liyakat kanunu diyor Allah-u Teala. Neye layıksanız, ne kadar sevgiye layıksanız, o ölçüde bir sevgiyle mutlaka sevilirsiniz. Başka türlüsü mümkün değildir. Bu Allah'ın kanunu. Kanununu böyle koymuş. Eğer sevilmek istiyorsanız, bu sevgiyi hak etmek mecburiyetindesiniz. Hiç de zor değil sevgili kardeşlerim. Hak etmek hiç de zor değil. Her şey bir başlangıçla başlar. Öyleyse Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahimle başlayacaksınız. Başladınız mı? Ondan sonra diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam, bitti. Eğer kalbiniz de aynı şeyi söylüyorsa, o da sizin söylediğinizin aynını söylüyorsa, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Bu mesele bitmiştir. Allah sizi o ana kadar olan sizi sevdiğinizin kim bilir kaç bin katı birden sevmeye başlar. Neden? Çünkü siz Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmenin ve cehennemden kurtulmanın ilk adımını, o en kuvvetli adımı attınız. En kolay ve en kuvvetli adım. Biliyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilemek hem bir anahtardır hem bir kilittir. Allah'a ulaşmayı kalbiyle dileyen kişi cennetin anahtarının sahibidir. Cehennemin de kilidinin sahibidir. Cehennem kapıları ona kilitlidir. Ama cennetin kapıları onun elindeki anahtarla açılacaktır. İşte şimdi size soruyorum sevgili kardeşlerim. Diyorum ki, ey insanoğlu, Allah'ın cennet saadetine ulaşmak bu kadar kolayken, sadece bir Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diye şu gönlünüzden, şu kalbinizden Allah-u Teala'ya söylemeniz sizin kurtuluşunuzun imzasını atar. Allah da imzalar onu. Size şahit olduğunu söyler. Ve kurtulursunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz insanları? Yahu kardeşim sen ne diyorsun diyorlar. Biz de soruyoruz ne diyormuşuz? Sahabenin sadece 10 kişisine cennet nasip olmuş. Geri kalanların hepsi cehenneme gidecek. Biz nasıl olur da o Allah'ın cennetine gideriz? Biz de onlara diyoruz ki bu kuyruklu bir yalan diyoruz. Kim size bunu söyledi? Elinizde diyoruz Kur'an-ı Kerim var. Şimdi o Kur'an-ı Kerim'e bakın bakalım. Açın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesini. Ne diyor Allah Teala? Ne diyor? Diyor ki kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bitti mi? Felaha ermek en azından birinci kat cennetin sahibi olmak. Ne olmuş ne olmuş? Kim tabi olmuşsa hepsi felaha ermişler. Şimdi size sahabenin tarifini yaparlar. Efendim sahabe hayatta iken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. Hayır görenler değil canım. Tabi olanlar. Sevgili kardeşlerim anlıyor musunuz aradaki farkı? Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Bir küçücük küçücük bir ilavemiz daha var. İhsanla tabi olanlar. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öyleyse size soruyorum. Mutlu musunuz, mutsuz musunuz? Eğer bana mutsuzum diyorsanız size sormam lazım. Peki, mutsuzsun. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun? Dilediğin anda Allah Teala sana yardım kapılarını açacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar bana soruyorlar. Biz tabi olduk. Ama ibadetlerimizi yapmıyoruz. Namaz kılmıyoruz, oruç tutmuyoruz, zikir yapmıyoruz. O zaman ben de onlara demek mecburiyetindeyim ki hayır siz tabi olmadınız. Çünkü tabiyetinizin ihsanla olması lazım. İhsanla olması için de sizin Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Biz diledik mi diyorsunuz ama namaz kılmıyorsunuz, ama oruç tutmuyorsunuz, ama zekat vermiyorsunuz, ama zikir yapmıyorsunuz ve buna rağmen biz Allah'a ulaşmayı diledik mi diyorsunuz? Hayır dilemediniz. Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Madde 1. Mutlaka cennetime alırım. Madde 2. Öyleyse namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, özellikle zikir yapmak her biri doyulmaz zevklerdir. Namaz kılarken sevgili kardeşlerim, sizden bir şeylerin ayaklarınızdan başlayarak yukarıya doğru yükselmekte olduğunu hissetmeye çalışın. Dizlerinize, karnınıza, göğsünüze ve başınıza ulaşan, sonra da sizden ayrıldığını hissetmeniz lazım gelen bir şey. O Allah'a gider. Eğer bunu hissederseniz, hissedebilirseniz, kanitin oldunuz. Dönüşünü de hissedersiniz. Başınızdan itibaren vücudunuza geri döner. Başınızdan göğüslerinize, aşağı kollarınızdan ellerinize, bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar tekrar sizin içinize yerleşir. İşte bir defacık yapsanız bunu, her namazda kanitin oldunuz. Allah'a ulaştınız namaz kılarken. ve geri döndünüz. O zaman namaz kılmak sizin için doyumsuz bir zevk olur. Hissedersiniz. Sizden bir şeylerin yukarıya doğru yükseldiğini, başınızdan sizi terk ederek yukarıya doğru yükseldiğini hissedeceksiniz. Sonra da düşünün, huzur namazını düşünün. Huzur namazının imamının başından yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah'ın orada yoklukta olduğunu düşünün. Ve ona ona Allah-u Teala'ya doğru sizden o yükselen şeyin yükselmekte olduğunu, Allah'a ulaştığını düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamdan bahsediyorum. Bütün güzellikleri yaşamak mı istiyorsunuz? O zaman ona daha yakın olacaksınız. Daha çok yaklaşmayı isteyin. O size gerekli şartları hazırlayacaktır. Eğer siz Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, cennetinizi kurtardınız demektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olur. Tabii yoldan sapmadıkça. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman onun arda arda yardımlarını almaya başlarsınız. Size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve sizi o 10 tane ihsanla ulaştıracaktır irşat makamına. Ve tabi olacaksınız. O zaman kimin hidayete erdirdiğini, kimin hidayete vesile olduğunu ayırt etmek için ilk adımı atmış olacaksınız. Hidayete erdirmek devrin imamının görevidir sadece. Hangi mürşidin elini öperek ona tabi olursanız olun. O gerçekten Allah'ın cereyanı kendisine ulaşmış olan biri ise o zaman tabi olduğunuz an başınızın üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelip yerleşecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve aynı surede, aynı ayet-i kerimede söylenen senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi diyecektir size. Sizin ruhunuza. Ve ruhunuz bunun üzerine vücudunuzu terk edip hidayete ermek üzere yola çıkacaktır. Aksi takdirde ruhunuzun vücudunuzdan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkması, hidayete ermeniz aksi takdirde mümkün değildir. Sadece şu kainat dizaynı içerisinde bir tek kişinin ruhu bunu gerçekleştirebilir. Devrin imamının ruhu. Zannetmeyin ki bu dünya sadece bu dünyada bulunan insanlar için Allah'ın bir eğitim merkezidir. Hayır. Bütün kainat için. Onun için Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme seni alemlere rahmet olasın diye yarattım diyor. bizi de hidayet üzere yaratmış Allah-u Teala. Alemlere hidayet olmak üzere. Öyleyse böyle bir dizayna dikkat edin sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel dizaynda yaratan Allah-u Teala, şu dünyada verilen gezegeni kainatın merkezi yapmış. Evvelce defaatle söylediğim gibi kainat bir insan vücudu şeklinde yaratılmış. Ve o insan vücudunun tam kalbine rastlıyor dünyanın bulunduğu yer. Sonsuzluğun içinde bir yıldız. Ama tam kalbinde insanoğlunun, orada da kainatın kalbinde. Öyleyse hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Eğer o Allah-u Teala tarafından başınızın üzerine gönderilmezse, sizin ruhunuza senin Allah'a mülaki olma günün yevmü talakın geldi demezse, bu emir ruhunuza verilmedikçe ruhunuzun Allah'a ulaşma gününü gerçekleştirmek üzere vücudunuzdan ayrılması mümkün değildir. Çünkü o Allah tarafından vazifelendirilmiştir. İnsanları hidayete erdirmek için devrin imamları Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine göre dizayn edilirler. Görevleri hidayete erdirmektir. Erdirmeye vesile olmak değildir, hidayete erdirmektir. Eğer onun ruhu başınızın üzerine gelip de bunu size söylemezse, hiç kimse sizin ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasına sebep olamaz. Sadece kainat üzerinde bir tek kişi vazifeli. Huzur namazının imamı, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde kılınan huzur namazının imamı. Öyleyse o hidayete erdirendir. Peki anladık, ruhunuz Allah'a doğru ulaşmıyor. Ama siz nefs tezkiyesine başlayabilirsiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman. Herhalde bunun da sebebi devrin imamı değildir. Yani nefs tezkiyesine başlamanızın sebebi, nefs tezkiyesine sizi başlatacak olan, başlamanıza vesile olan değil, başlatacak olan devrin imamıdır diyebilir miyiz? Elbette odur. Neden öyle? Çünkü ne zaman 10 tane ihsanla bir mürşide ulaşırsanız, ona tabi olursanız, bu 10 tane ihsanla tabiyettir. O zaman ne olacak? Allah Teala devrin imamının ruhunu başınızın üzerine yerleştirecek. Ne olur? Hadi bakalım şimdi Secde Suresinin 28. ayet-i kerimesine, 22. ayet-i kerimesine. Ne diyor Allah Teala? Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katındaki ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse eğer o ruh, devrin imamının ruhu, Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelmiyorsa, orada yerleşmiyorsa, o zaman o kişinin kalbine imanın yazılması mümkün değildir. Sadece o geldiği takdirde o kişinin kalbinin içine imanı yazacaktır Allah-u Teala. Nasıl yazacaktır? Bilinir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu Fatiha suresindeki nimet olarak gönderecektir. Sırat-ı müstakim başlarının üzerinde nimet olanların yoludur diyor Allah-u Teala. Birinci nimet, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde. Bundan sonra gelen ikinci nimet, kalbi mührünün açılması. Neden? Sebep tamam artık. Devrin imamının ruhu Secde 22'ye göre gelmiş başınızın üzerine yerleşmiş. İkinci nimet kalbinizin mührünü açıyor Allah Teala. Üçüncü nimet kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Dördüncü nimet kalbinizin içine imanı yazıyor. Gelmeseydi bu işlemler olmayacaktı. O zaman nefs tezkiyesi yapabilir miydiniz? Hayır, yapamazdınız. Bu imkansızdı. Madde 1, kalbiniz mühürlüydü. Madde 2, kalbinizin içinde küfür kelimesi yazılıydı. Bunlardan bir tanesi olsa, kalbiniz mühürlü olsa nefs tezkiyesi yapamazsınız. Kalbinizin içinde iman kelimesi değil de küfür kelimesi yazılıysa yine nefs tezkiyesi yapamazsınız. Neden? Çünkü Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin çekim gücü var. Nefs tezkiyesine başlayabilmek için zikir yapmak mecburiyetindesiniz. Allah-u Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış üzerinize. Neden farz kılmış acaba? İşte bunun için nefsinizi tezkiye edip arkasından da tasfiye ederek dünyadaki pek çok mutlulukları yaşayabilmeniz için hep acımışımdır. Zikir yapmayan, insan olan, insan olarak yaratılan ama zikir yapmayan insanlara hep acımışımdır. Onlar o büyük sevki belki hiç bu dünyada yaşayamadan bu dünyadan göçüp gideceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbinin içine iman yazıldıktan sonra zikir yaparsanız eğer, Allah'ın katından size rahmetle fazl ve rahmetle salavat isminde iki grup nur gönderilir. Bu nurlar Allah'ın katından göğsünüze gelirler. Göğsünüzden kalbinize açılan şifreli yolu takip edip nefsinizin kalbine ulaşırlar. Nefsinizin kalbinin Allah-u Teala mührünü açtığı için artık mühür hareketli hale gelmiştir. Ve kalbinizin içine iman yazılmıştır. Nefsinizin kalbinin içinde artık iman kelimesi vardır. Orada sımsıkı yerleşmiştir. Ve rahmetin ve fazlın ve rahmetin ve salavatın yani dört grup nurun baskısı mührün üzerine gelir. Ve mührü aşağı doğru bastırmaya başlar. Mühür zulmani kapıya kadar nefsinizin kalbinin alt boyutunda zulmani kapı vardır ve açıktır. Rabbani kapı ise başlangıçta mühürlüydü. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman, ihsanla tabi olduğunuz zaman açıldı. Ve mührün üzerine baskı yapan rahmetle fazla, rahmetle salavat partikülleri mührü kalbin alt boyutuna iter, zulmani kapıya ulaştırır. Zülmani kapıya ulaşan mühür otomatik olarak zülmani kapıyı mühürler. Ve baskı devam ettiği sürece yani zikir yaptığınız sürece mührün üzerine rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın baskısı devamlı gelecektir. Bu sebeple mühür hep orada kalacaktır. Ve nefsinizin kalbi bir iki dakika içinde bütün karanlıkları kapı dışarı eder. Çünkü kalbinizin içinde nurları tutacak olan Allah'ın rahmetini, fazlını, salavatını orada tutacak olan bir ortam oluşmuştur. Bunun merkezinde iman kelimesi vardır. İman kelimesi nefsinizin kalbinde fazlları kendisine çekme hassasının sahibidir. Bir çekim gücü, nasıl dünya ayı çekiyorsa, nasıl güneş dünyayı çekiyorsa, ay dünyanın etrafında, dünyada güneşin etrafında eliptik bir yörüngede hareket halindeyse, böyle bir dizaynda İman kelimesi nefsinizin kalbine gelen nurlardan, rahmet, faz ve salavat partiküllerinden fazlaları kendisine doğru çeker ve kendisine yapıştırır. Orada biriktirmeye, toplamaya başlar. İşte nefs tezkiyesi budur. İlk %7'nin nurla beraber %7 nur birikimi nefse emare edersiniz. Ruhunuz birinci kata ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi levham edesiniz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mülhim edesiniz. Ruhunuz ikinci ve üçüncü katlarda. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mutmainne dördüncü kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi radiye Allah'tan razı oldunuz. Beşinci katta ruhunuz. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi mardiye Allah da sizden razı oldu. Altıncı kattasınız. Bir defa daha %7 nur birikimi nefsi tezkiye ruhunuz Allah'a ulaştı. Yedinci kata ulaştı. Yedinci katta yedi tane alemi geçti. Ve Allah'ın zatına ulaştı. Ne oldu? Ustad denilen o muhteşem olayı yaşadınız. Ve Allah'ın evliyası oldunuz. Öyleyse nasıl yaptınız bunu? Nefs tezkiyesiyle yaptınız. Nefs tezkiyesi yapabilmeniz başınızın üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka gelmesiyle mümkün oldu. Gelmeseydi olmayacaktı. Neden? Çünkü kalbinizin içine Allah Teala oradan küfür kelimesini alıp iman kelimesini yazmayacaktı. Yazmayınca kalbinizde iman kelimesi olmadığı için nur birikimi olması mümkün değildi. Kalbinizin mührü açılmayacaktı. Ve kalbiniz karanlıklarla örtülü bir şekilde ömür boyu gidecekti. Hiçbir zaman Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde hissedemeyecektiniz. Yaşayamayacaktınız bu güzellikleri. Öyleyse devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için nefs tezkiyesini gerçekleştirebildiniz. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği için ruhunuz Allah'a ulaştı. Ruhunuzun hidayeti sağlandı. Yani o hidayete erdirmeye vesile olan değildir. Hidayete erdirendir. Kimleri hidayete erdirendir? Dilediği kişi mi? Hayır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bundan sonrası Allah'a ait. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 10 tane ihsanı mutlaka alacaktır. Mutlaka ihsanla, 10 ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Mutlaka onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu gönderecektir. Gönderdiği için onun emriyle, senin Allah'a ulaşma günün geldiği emriyle vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a ulaşacaktır. Öyleyse onun ayrılması için emri veren devrin imamı olduğu için hidayete erdirendir. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Öyleyse Allah onları hidayete erdirmeyi dilediği için hidayete erdirendir. Yoksa kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi Allah da o kişinin hidayete ermesini dilemeyecekti. Eğer dilemezse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine asla ulaşamazdı. Ulaşamazsa o kişinin hidayet ermesi mümkün olmayacaktı. Ama Allah ulaştırdıysa o kişiyi hidayete erdirmesi için ulaştırmıştır. Çünkü emri o verecektir. Emri Allah vermeyecektir. Devrin imamının ruhu verecektir sizin ruhunuza. Sen bu vücuttaki görevini tamamladın. Bir emanettin burada. Şimdi Allah'ın zatına geri döneceksin. Senin görevini bundan sonra biz üstleneceğiz. Diyecek ve onu Allah'a doğru yola çıkaracaktır. Hidayete ermesine vesile olmayacaktır, hidayete erdirecektir. Allah onu hidayete erdirmeyi dilediği için. Ama tabi olduğu mürşit, hidayete vesile olan kişidir. Her devirde, devrin bir tek imamı olduğu için, dünyadaki herkesin o imama ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmadığı için, Allah-u Teala bir, hidayete erdirmeye vesile olanlardan bahsediyor, bir de hidayete erdirenden bahsediyor. Bütün mürşitler, devrin imamın dışındaki bütün mürşitler, her kavimdeki Resuller de dahil olmak üzere, bütün mürşitler sadece hidayete erdirmeye vesiledirler. Onun için Allah-u Teala ya eyyühellezine nettekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Maide 35'te. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Devrin imamına ulaşmayı Allah'tan isteyin demiyor. Hayır. Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi isteyin diyor. Çünkü herkesin bulunduğu yerde ulaşabileceği bir mesafe içerisinde mutlaka Allah'ın bir mürşidi mevcuttur. Bütün dünyada mevcuttur. Hangi dinin içinde olursa olsun kişi mutlaka mevcuttur. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O Resullere tabi olan birçok insan da yaşamaktadır. Onlardan birine ulaşmak her zaman söz konusu olacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına nasıl o kişinin hidayetine devrin imamı sebep oluyorsa, o kişinin nefs tezkiyesi yapmasına da devrin imamı sebep olur. Çünkü ancak kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geldiği takdirde Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Gelmeseydi Mücadele 22'ye göre yazmayacaktı. Onu getiriyor. Ondan sonra da o kişinin kalbinin içine İmanı yazıyor. İman kelimesi olmasaydı ne olacaktı kişinin kalbinde? Kişinin nefs tezkiyesi yapması imkansız olacaktı. Ne diyor Allah Teala Nur 22'de? Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekâ minhim ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, kalbinize ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Nefs tezkiyesi Allah'ın rahmetinin ve fazlının üzerinize gelmesiyle ve fazlın nefsinizin kalbine yerleşmesiyle mümkündür. Bu ise, üzerinize gelmesi ise ancak devrin imamının ruhunun başının üzerinde olmasıyla mümkündür. Ve fazlın kalbinize girmesi yetmez. İman kelimesi tarafından çekilip nefsinizin kalbine yerleşmesi lazım. Fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması lazım. İman kelimesi olmazsa toplanma olmaz. Öyleyse olmazsa olmaz şartı devrin imamının ruhu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an bir hazinedir. Kainatın en büyük hazinesi. Öğrendikçe susuzluğunuz artar. İçtikçe susuzluğunuz geçer. Sonra gene susuzluğunuz artar. Kur'an-ı Kerim en lezzetli, kainatın en lezzetli içeceğidir. Onu su gibi içeceksiniz. İç dünyanıza sindireceksiniz. Sizden olacak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainattaki her şeyi muhtevasında

nimetidir. Onun için hepimiz Allah-u Teala'ya çok ama çok hamd ederim ve şükredelim. Allah'ın bize verdiği nimetlere bir bakın. Sevinecek, mutlu olacak ne kadar çok şeyimiz var. Her şeyden evvel sizlere öğretim yapabilmemiz için Allah-u Teala Allah'ın üniversitesini kurdurdu. Adını O söylüyor. Biz kendiliğimizden böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir miydik? O emrediyor ki bu üniversitenin adı Allah'ın üniversitesi olacaktır. Ve Allah'ın üniversitesini kurduk. Ve birinci sınıfı bitirdik. İkinci sınıfın ikinci semestri de tamamlanmak üzere. Günler geçiyor sevgili kardeşlerim. Ve Allah-u Teala bizi evvela bilgisayardan sizlere ulaştırdı. Dünyanın neresinde olursanız olun bize ulaşabiliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, yetmez. Allah-u Teala bizi bir uyduya kavuşturdu. Dünyanın büyük kısmında uyduya ulaşabiliyorsunuz. Amerika'daki kardeşlerimiz uyduya ulaşabileceklerini biliyorlar mı acaba? Amerika'daki kardeşlerimize de bir müjde vermek istiyoruz. Buradan da uydu izlenebiliyor. Doğu sahillerini bütünüyle kapsıyor. Kuzeyden güneye doğu sahilleri bütünüyle bu dizaynın içerisinde yer alıyor. Nereleri kapsadığını eğer telefon ederseniz size söyleyebiliriz. Yetmez. Bilgisayardan onu nasıl, haritayı nasıl elde edeceğinizi de buradan size inşallah bildiririz. Ve Amerika'daki kardeşlerimiz de bilgisayarlardan değil de televizyonlardan son derece net olarak bizi izlemek istiyorlarsa bir problemlerin olmadığını söylemek istiyorum. Amerika'nın yarısından daha az bir kısım. Yani kuzeyden güneye inen çizgi Amerika'nın ortasına ulaşmıyor. İki okyanusun orta noktasına kadar ulaşmıyor. Ama Amerika'nın soldan sağa, doğudan batıya doğu tarafını Amerika'nın soldan sola olan bütününün üçte biri kadar bir sahasında kaplıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Türkiye'de seyredebilirsiniz. Afrika'nın neresinde olursanız olun seyredebilirsiniz. Kafkaslar'da seyredebilirsiniz. Asya'nın bir bölümünde seyredebilirsiniz. Bir muhteşem dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Her şey öylesine güzel ki bu kadar çok nimetini Allah-u Teala'nın biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz? Hep sizlere söylüyordum, söylemişimdir. Bu zulmani ilimlerle uğraşan insanlar, insanlara zulmani ilimleri öğretenler, transandantal meditasyon öğretenler, 8 tane uydudan dünyanın her tarafına ulaşıyorlar. Bizim bir tane bile uydumuz yok. Mutlaka Allah Teala inşallah bize böyle bir imkanı sağlayacaktır. Demiştim, hatırlıyorsunuz. Sonuç mu? Hamdolsun. Allah Teala bunu sağladı. İşte şimdi şu anda beni bir kısmınız televizyonlardan seyrediyorsunuz. Bir kısmınız bilgisayarlardan seyrediyorsunuz. Öyleyse birincisi olmuş ya da ikincisi olmuş. Şunu söylemek istiyorum. Televizyonlarda çok daha net bir görüntümüz oluyor. Zannediyorum artık bir çanak anten almak

çok pahalı bir şey değil diye düşünüyorum. Belki Çanakkale'nin diğer parçaları biraz pahalı olabilir. Ama Allah her şeye kadirdir. Kim Allah'tan dilekte bulunursa mutlaka Allah Teala o kişinin halis olan niyetini, mesela bu konuda bir çanak anteni sahip olmak isteyen kardeşimiz talepte bulunursa Allah'ın ona bunu ihsan etmesi için biz de duada bulunuruz inşallah. Öyleyse birkaç gün evveline kadar Amerika'dan bunun çanak antenlerle alınmasının mümkün olmadığını, özel aletlerle alındığını düşünüyorduk. Ama şimdi yapılan açıklama onu gösterdi ki Amerika'da da çanak antenlerden normal şekilde televizyonlara ulaştırılarak bizim uydunun alınması, görüntülerimizin alınması mümkün. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzellikleri yalnız yaşamıyoruz. Sizlerle eyleliyiz, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Allah da bizimle beraber. Ve biz şu anda Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Yani şu apsis ve ordinat eksenlerinin üst noktasında, sıfırın üstündeki noktada Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için Allah'ın ülkesindeyiz. Bir tarafını sizlere göre Allah'ın, ikinci tarafını kazandığınız hayrın, üçüncü tarafında ruhunuzun teşkil ettiği bir üçgen. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu bir dörtgen olacak, kare olacak. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını nefsinizin, dördüncü kenarı da işlemekte olduğunuz ve devamlı kazandığınız dereceler sebebiyle işlemekte olduğunuz hayrın oluşturduğu bir kare. Neden nefsinizde kattık? Çünkü nefsiniz bütün afetlerinden arınmış olacak daimi zikre ulaştığınız zaman. Nefsinizin aynı hüviyete ulaşmış olacak. Bir kenarını da o teşkil edecek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizle beraber olmak, şu anda beni gördüğünüzü hissetmek, bunu duymak, bunu görmek, can kulağıyla dinlediğinizi hissetmek, daha büyük bir zevk nerede olabilir ki? Allah'tan bahsetmenin o doyulmaz zevki. Ben bahsetmenin zevkini yaşarken siz dinlemenin huzurunu ve sürurunu yaşıyorsunuz. Uydumuz açıldığından bu tarafa kalplerimizde bir sevinç, bir heyecan, bir mutluluk dalgası bizi hep en güzel noktalarda yaşatıyor. Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz ki bize bu kadar çok nimet vermiş Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey ama her şey çok güzel. Gelecek bu kadar karanlık olmayacak. Dünyamız şu anda, özellikle bizim ülkemizde bir karanlık devre yaşanıyor. Ekonomi çökmüş durumda. Ve insanlar bu çöküntüden nasıl kurtulacaklarını bilmiyorlar. Bütün reçeteler yanlış. Ülke her gün biraz daha karanlıkların içine ekonomik açıdan giriyor. Ve her geçen gün biraz daha sıkıntılı bir ortam yaşanıyor ve daha kötüsü de yaşanacak ne yazık ki. Sevgili kardeşlerim, ama diyorum ki üzülmeyin. Neden öyle söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü reçeteyi biliyoruz. Kurtuluşun nasıl olacağını biliyoruz.
Şu anda reçete özellikle biz söylediğimiz için tatbik edilmiyor. Zaten onlar bu söylediklerimizi, o konudaki söyleyeceklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik dururken sizi o huzursuzluğunuzdan, ülkemizin geçirmekte olduğu bu sıkıntılı dönemin huzursuzluğundan dışarıya çıkarmak için, biraz nefes aldırmak için bunu söyledik. Korkmayın, çözümü biliyoruz. Ve bir gün mutlaka o çözümü, mutlaka bizim ülkemizde o çözüm mutlaka gerçekleşecektir. Öyleyse endişe edecek bir şey yok. Karanlık günler gelir ve geçer. Her gecenin arkası mutlaka gündüzdür. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin. Allah'a çok şükredelim, hamd edelim. Sadece şu güzellik için. Yani kalp kalbe, gönül gönüle, yüz yüze karşı karşıya olduğumuz için. Dünyanın neresinde olursanız olun beni görebiliyorsunuz. Öyleyse sesimi dinleyebiliyorsunuz. Öyleyse beni hissediyorsunuz. Varım, buradayım ve sizinle beraberim. Dünyanın neresinde olursanız olun, ben şu anda sizin odanızdayım. Sizinle konuşuyorum. Beni görüyorsunuz ve duyuyorsunuz. İşte bu beni sonsuz mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Can kardeşlerim, gönül kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a şükretmek için ne kadar çok şeyimiz var ki. Bazen sevgili kardeşlerim, nasıl şükredeceğimi, nasıl hamd edeceğimi bilemiyorum. Bu kadar çok güzelliği bize verdiği için Allah Teala, onunla birlikte olmak öylesine doyumsuz bir zevk ki. Ama şimdi sadece onunla beraber değilim. Hem sizlerleyim, hem onunlayım. Sizler de hem benimlesiniz, hem onunlasınız. Hepimiz, bütün sevenler bir aradayız. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'ı sevmek, insanları sevmek, her şeyi sadece sevmek, nefret etmemek. Öyleyse sevin. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha zamanın nasıl geçtiğini anlamaya vakit kalmadan konumuz tamamlandı. Sizlerle beraber olmak doyumsuz bir zevk. Her şey çok mu güzel, yoksa bana böyle geliyor? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendini düşeni yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin
yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere. Tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin el birliğiyle arkamıza atalım. Yokmuş sayalım onları. Biz bize olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Bize insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım. Bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken o sokaktaki ağaçların yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Renklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o güzelin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan,
başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, işte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir işe yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir işe yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizin beraber, sizinle beraber, biz de beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kırıcı davranışlar, kötü davranışlar sizleri etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lüzumsuz üzülmeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. Herkes kendisi ödeyecek. Ve herkes kendi yaptığından mesumdur. Tasavvuf size şikayeti değil, olayların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız, o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz. İddialarınız bir şey ifade etmez. Yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında ya öfkelenip onlar gibi davranıyorsunuz, onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe. Size hakaret ettikleri kanısındasınız. Size haksızlık yapıldığı kanısındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafınızda, öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz, toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye? İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde size suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa, bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin
hitap ediyoruz? Niçin yarenlik ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutsuzum. Falancının davranışı şöyle, çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, feşmekenin o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, içinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan ve nefsiniz size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde 1, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde 2, biz de sizi seviyoruz. Madde 3, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz, biz ve o, Allah. Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutsuzsunuz. Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymamız mı gerekecek? Allah Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı simgeler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın, yarım bardak suyu çölün kenarındaki iki kişi. Birincisi diyor ki, eyvah diyor, yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursanız olun sizi üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100 ile geri dönecektir aynı oranda.
Tıpkı Birleşik Kaplardaki gibi, Birleşik Kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktedir aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız, kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? Hep sizin haklı olduğunuz, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız? Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın. Mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir farz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen, size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızın size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış. Her davranış biçiminizin dizaynına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafınızdaki insanlar acaba sizi suçluyorlar? Bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız bu sizsiniz.
Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin nefsinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Size o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İlk etapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirseniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinizden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yatınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı. Ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin. Ve kendinize karşı adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yakalamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor, sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için. Kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunmuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak. O noktada daimi zikrin sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar.
Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bir gün oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle o sokağı. Tasavvufta olmak, o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için kendinizi eğitmeniz lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, size incitmediğini, size acı vermediğini görmekle kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri de ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Ve başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınıza şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylettiği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda
çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat merceğiniz arkadaşlarınız değil. Müracaat merceğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derecat kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarını hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teçhiz ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz, bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine aslında kendi istikametinde kullansın? Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden? Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Bir, herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasına ne yatar? İki, asıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlarını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü celbedecektir. İşte böyle bir dizaynda herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamanızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Ali İmran 103. Ey sahabe, siz önceden birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de artık birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, hani bizler sahabe gibi olacaktık? Hani onlar nasıl davranmışlarsa öyle davranmayı kendimize usul iddia edecektik. Hani onlar gibi Kur'an'ın bütününe tabi olacaktık. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu imtihanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir imtihanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim,
Unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var. Ve şimdi sualime cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz, üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi, siz de şimdi mutluların arasında olacaktınız. Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutsuzluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi, terbiyesi nedir diye bir şey bilmez. Küçücük olduğu andan itibaren nefsi ne isterse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi, nefsin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah-u Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar, ikinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutluluğunuz için Allah Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İştiyakinize, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız iştiyak sahibi değilsiniz. Normal bir talep sahibisiniz siz. Ne zaman alelade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standardının içine girerseniz o zaman iştiyak sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyak sahibi görmesi üzerine iştiyakinizi arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyakiniz artacak.
İştiyakinizin artması liyakatinizi arttırır. Liyakat ve iştiyak birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakiniz artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz ise o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah-u Teala'nın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah-u Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış biçiminin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olduysanız, daha belki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasalasıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsanız, eğer dünyada birçok problemlerle karşı karşıyaysanız, her birisi sizi ayrı bir cepheden üzüyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez. Ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zem ederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir, bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek. Sizi güzelliklerin sahibi kalacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz. Allah-u Teala tarafından dizayn edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka başarıya götürür. Öyleyse şimdi düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının ölçüsüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz.
her zaman

O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız onun liyakatine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Sıfırdan başlayan bir rezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar. Birbirine bağlantılı olarak devamlı ihtiyacınızı, liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 asır evvel sahabe ulaşmışsa, asırlardan beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsanız, o zaman evliya olmaya layık bir hayatı yaşamayı kendinize şiar etmeyecek misiniz? Hedef göstermeyecek misiniz? Hedef almayacak mısınız? Onun yolunda sevgili kardeşlerim, onun yolunda hissetmeye çalışın kendinizi. Olayların arkasındaki sizi üzebilen veya sizi sevindirebilen iki ayrı sonuçtan hep sevindirecek olanları tercih edin. Olaylara şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Şeytan ne ister sizden? Başkasını size karşı hangi davranışta bulunursa bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üst niyet sahibi olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kusur noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk ve size onu yutturmaya çalışacaktır. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açmak. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçasını alarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zekayla başarır. Birçok olayları siz bir muhatabınızla yaşadıktan sonra hasarlı neticeler aldıktan sonra, yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra girseniz onunla yeniden konuşsanız sükunetle onun size yaptığı şeyin sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer o zaman o sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah-u Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiata karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz.

yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarında hep sizi yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuzda kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediğiyse mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız. Hani bana bir söz vermiştiniz. Siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaktınız. Neden haksız olduğunuzu arayacaktınız. Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesiri altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve sizi hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek değil mi? Neden öyle yapıyorsunuz? Hani bize verdiğiniz sözler vardı? Hani Allah'a verdiğiniz sözler vardı? Sahabe gibi mutlu olmayı yaşayacaktınız. Biz de size bunun anahtarlarını verecektik. O anahtarlarla o kapıları açıp, mutluluk kapıları açıp, kapılarını açıp oradan içeri girmiyorsunuz. O anahtarlarla mutsuzluk kapılarını açıyorsunuz sadece. Allah Teala size nasıl mutlu olacağınızın bütün formüllerini veriyor Kur'an-ı Kerim ile. Biz de devamlı anlatıyoruz. Ya sizin huzursuz eden davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarından huzursuz, kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutsuz edemezler.
siz kendi davranışınızın arkasından mutlu ve huzurlu yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikamettedir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinize bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki sizin için varız. Sizin için yaşıyoruz. Bütün dileğimiz sizleri bir nokta daha ilerideki bir mutluluğa ulaştırmak. Bir basamak daha ötedeki bir mutluluk. Her zaman bunun için yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, ki hepinizin mutlu olmayasınız eminim, o zaman şeytanın tuzağında değil misiniz? Mutlulukları bir düşünün. Bu mutluluklar hepimiz için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve Allah-u Teala bizim sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve biz Allah'ı, onun yakınlarını bir tarafa bırakıyoruz ve iblisi bizi idare etmesi için vekil tayin ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Başkalarının bütün yaptıkları bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır ve sevinmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Onun sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Allah'ın sizin hiçbir şeyinize ihtiyacı yok. Öyleyse neden yaşamıyorsunuz mutluluğu? Ne yapmamız lazım? Bütün düşmanlıkları, kinleri, bize olan yanlış davranışları, hepsini unutmamız lazım. Devre dışı bırakmamız lazım. Bize silahlar yerine, uzatılan silahlarla bize yapılan düşmanlık yerine biz onlara dost elimizi uzatmalıyız. Kim, hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde
bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davransalar da bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tatbik edebilselerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ülkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe el ele, gönül gönüle, dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, doğru düşünme alışkanlığı diye inşallah bize öğrettiğiniz bir kavram var. Bir konu var. Bunu daimi zikre ulaşmış kişilerin hiç zorlanmadan uyguladığını sizden öğrendik. Acaba kişi daimi zikre ulaşmadan iradesini zorlayarak bu doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilir mi? İnşallah bize bu konuyu anlatır mısınız? Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Selat. Allah'a salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere Allah-u Teala bir araya getirdi. Daimi zikredeşen bir insan nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok edebilmiş olan kişidir. Zikir büyüdükçe, zikrin süresi arttıkça onun temizlediği alan giderek genişlemektedir. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbinde kalan son karanlıklar da yok olmuşlardır. Ve karanlıkların yerini Allah'ın nurları almıştır. Daimi zikir odur ki nefsin kalbinde hiç afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuştur. O zaman kişi hep hayır iş kılan bir insan hüviyetine girecektir. Çünkü ne nefsinde şerrin işlenmesine dair bir talep olacak ne de ruhunda. Ruhunda zaten böyle bir talebin oluşması mümkün değil. Nefsinde başlangıçta mümkünken nefs başlangıçta afetlerden örüldüğü cihetle hep şerre dönük taleplerin sahibiyken nefsteki bütün afetler yok olunca nefsin kalbi de ruhun kalbinin aynı olur. Sadece hayrı dileyen bize derece kazandırıcı hedeflere yönelik bir nefs kalbinin sahibi oluruz. İşte bu noktada bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın tam istediği standartlarda düşünmek ve ona göre davranmak. Nefsimizin kalbinde bütün afetler yok olmuştur. Ruhumuzun kalbinin aynı nefsimizin kalbi şekline dönüşmüştür. Kısaca afetlerin yerini Allah'ın fazilleri almıştır. Bu fazıllar ruhumuzun hasletlerini teşkil ederler ve ruhumuzdan gelselerdi hasletler olacaklardı. Allah'ın katından geldikleri için aynı standartlara sahip olmalarına rağmen faziletler fazıllar oluyor ki fazilet kelimesinin çoğulu fazilet oluyor. Öyleyse bir insan daimi zikre ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmiştir. Biliyorsunuz ki afetler yalnız şerri talep eder. Yine biliyorsunuz ki hasletler ruhun özelliği yalnız hayrı talep etmektir. İşte nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman ruhumuz hüviyetine girer. Nasıl ruhumuz sadece hayrı istiyorsa muhtevasında hiç afet olmadığı için sadece hasletlerden oluştuğu için bütün hasletler hayrı talep ediyorsa nefsimiz de faziletlerden oluştuğu için aynı standarttaki sisteme sahiptir ve sadece ve sadece hayrı diler. Öyleyse ruhumuzun da hayrı dilediği nefsimizin de hayrı dilediği bir ortamda nefsi hiç zorlanmadan ruhumuzun bütün güzelliklerini tatbik sahasına çıkartabiliriz. Çünkü göğsümüz de, ruhumuz da aklın iki müşaviri de hayır işlememizi istiyor. Aklın yapabileceği sadece tek bir şey vardır. Hayrı işlemek. Böyle bir olayda bizim bir zorlanma geçirmemiz hiçbir zaman söz konusu değil. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığıyla bunun ilişkisine işte Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz aklını kullanmayana azam ederiz. Öyleyse aklın kullanılması diye Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir akıl dizaynına sahip olmak gerekli. Bu normal standartlarda mümkün değildir. Çünkü akıl hem şerrin talebine açıktır, nefs açısından, hem de hayrın talebine açıktır, ruh açısından. Başlangıçta sadece afetlerle dolu olduğu için karar mekanizmasını temsil eden akıl, karar merciği olan akıl, komanda mevkiinde olan akıl, kararını bazen nefsin istikametinde, bazen ruhun istikametinde veriyor. Öyleyse her iki istikamette de aklın hareket etmesi mümkün. Öyleyse akıl da yanlış da düşünebilir, doğru da düşünebilir. İşte aklı bu yanlış fonksiyondan, yanlış hedeflere yönelmekten koruyacak olan doğru düşünme alışkanlığıdır. Doğru düşünme alışkanlığını yerlerine oturttuğumuz zaman daimi zikir olan bir kişinin davranışlarıyla aynı hedeflere yönelik davranışların sahibi oluruz. Öyleyse nedir doğru düşünme alışkanlığı? Sadece hayrı isteyen, hayrı talep eden davranış biçimi. Sadece hayrı talep eden bir düşünce. Öyleyse doğruyu yanlıştan ayırmış, temyiz diyor Kur'an-ı Kerim bu ayırma. Temyiz sahibi bir insan oluyoruz. Yanlışı doğrudan ayırabilmek. Biliyorsunuz ki mahkemelerde hakimler karar verir. Ama bütün kararların doğru olması mümkün değildir. Bunun için üst mahkeme vardır, temyiz mahkemesi. Doğruyu yanlıştan ayıracak olan dizayn üst mahkeme olarak onun görevidir. Ve haksızlığa uğradığını düşünen taraf konuyu temyiz eder. Temyiz ettiği zaman temyiz mahkemesi devreye girer. Yani haksızın haklıyla ayrılması, hakkın alışması için ortaya çıkan bir davranış biçimi. Ortaya çıkan bir mahkeme ve onun sonucu. Bu mahkemenin de her zaman doğruyu söylediğini iddia etmek gerçekten çok güç, özellikle bizim ülkemiz için. Ama bu konu temiz mahkemesinin konusu değil. Biz onu misal olarak verdik. Asıl konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı nedir? Bizi hayra götüren, faktörleri içeren bir davranış biçimleri silsilesi, bir davranış biçimleri seyri. Öyleyse davranış biçimlerimizi iki ayrı canlıda incelemek mecburiyetindeyiz. Allah'ın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Sahiler bu kadar. Allah'ın emrettiği şeyler, Allah'ın yasak ettiği şeyler. Allah'ın emrettiklerinde doğru olan nedir? Allah'ın emirleridir. Öyleyse Allah'ın emirlerini yerine getirmek doğru davranış biçimidir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek yanlış davranış biçimidir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığımız Allah'ın emirleri söz konusu olduğunda hangi yönde olmalı? Allah'ın emirlerini mutlaka uygulamak istikametinde olmalı. Allah'ın yasak ettiği fiiller var. Doğru olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Yanlış olan Allah'ın yasak ettiği fiili işlemektir. İşte doğru düşünme alışkanlığı olan yasak ettiği fiillerde Allah'ın yasak ettiği fiili işlememektir. Bir başka açıdan daha yaklaşalım. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun taleplerini yerine getirmektir. Her istikamette yanlış düşünme alışkanlığı nefsin taleplerini yerine getirmektedir. Her istikamette. Her istikamet deyince aslında iki tane istikamet kullanıyoruz. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Öyleyse ruhumuz var, nefsimiz var, aklımız var. Ruhumuz daima hayrı ister. Doğru düşünme alışkanlığı ruhun talepleri istikametinde düşünmeyi usul haline getirmektir. Öyleyse eğer biz insanlar nefsimiz istikametinde bir talebin sahibiysek, ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, mutlaka yanlış düşünüyoruz. Allah-u Teala Bakara Suresinin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır diyor Allah-u Teala. Ve yine Allah-u Teala buyuruyor. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığını insanların sevinmelerine göre veya üzülmelerine göre dizayn edemezsiniz. İnsanları sevindirir olaylar vardır ama şerdir. İşte bir hırsız bir şeyi çaldığı zaman sevinir. O çaldığı şeyden aldığı parayla Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleyecektir. Ama bu ona sevinç verir. Oysa ki hırsızlık yaptıysa olay sadece şerdir. Ve şerle karşı bir sevinç söz konusu. Öbür taraftan o malı çalınan kişiye malı çalın, malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki onun şer harcını zannediyor. Kendisini üzdüğü için. Oysa ki hırsız o malı çaldığı zaman derecat kaybetmiştir. Kul hakkı doğduğu için hırsızın kaybettiği derecat malı çalınan kişiye ulaştırılmıştır Allah-u Teala tarafından anında. Allah-u Teala bu konuda buyuruyor ki Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ı sarıyor hesap. Kim başkasına zarar verecek olan, başkasına zarar ikra edecek olan, başkasının zararlığına ölecek olan bir davranış biçiminde bulunursa bunun adı Kur'an-ı Kerim'de zulümdür. Zulmü işleyen zalimdir. Zulüm gören mazlumdur. Zulmün derecesi ne kadarsa derhal zalimden alınır. Zalimin negatif hanesine geçer. Yani işlediği şerlerin kesimine, sol tarafına yazılır. Ama mazlumun, yani zulüm görenin sağ taraftaki hanesine, hayır hanesine yazılır. Öyleyse Merkez Efendi'yi hatırlayın. Sümbül Efendi'nin sonradan davada olacak olan kişi. Sümbül Efendi diyor ki bugün hepiniz İstanbul'a dağılın. Nerede bir yanlışlık görürseniz bana getirin. Yanlışlıkların en çoğunu bulan, en güzelini bulan o benim yerime, benim postuma oturacak. Herkes gidiyor mahkemeleri, kapalı çarşıyı, her tarafı dolaşıyorlar. Ve her taraftan haberler getiriyorlar. Nerede hata görmüşler, nerede haksızlık görmüşler, birer birer dile getiriyorlar. Yüzlerce olay. Bunlardan sadece bir kişi susuyor. Sonradan Sümbül Efendi'nin, yani Mürşidi'nin damadı olacak olan Merkez Efendi susuyor. Herkes bitirdikten sonra Sümbül Efendi soruyor, evladım diyor, sen neden söylemedin? Efendim diyor, ben bu kardeşlerimizin gittiği her yere gittim. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Ben bir haksızlığa şahit olmadım. Ötekiler diyorlar, nasıl olur ya, nasıl olmadın? Falanca falancayı öldürmüş mü? Öldürmüş. O da haksızlık değil mi? Değil diyor. Neden değil diyorlar? Çünkü o kişi ötekini öldürdüğü an Allah-u Teala öldüren kişinin hangi seviyede derece kaybettiğini bilen kiramen katil meleklerine aynı an onun kaybettiği derecatı yazıyor. Ne oluyor? Dünya üzerinde fiil. Ama mizanda fiilin karşılığı derecat. Ne kadar zulüm görmüşse kişi aynı miktarda da derecatı kazanıyor, dengeleniyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Öyleyse Allah Teala neden Allah'a söylüyor, hesap diyor, Allah'ın hesabı çabuk görücüdür, hemen görücüdür diyor. İşte bu sebepten dolayı. Bir başka sebep de kıyamet günü oluşan bir olay. Allah Teala buyuruyor ki, bu arada bir gün sizin dünyanızda bin yıla eşittir. Yani kıyamet günü hayat filmlerimizin olduğu bölüme, ikinci bölüme indiğiyle ki Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman hayat filmlerimizi görmek üzere, eğer biz 100 sene yaşamışsak hayat filmi sadece 2.4 saat sürer. 2.5 saat sürmez bile. 2.5 saatlik bir zaman parçasında 100 senelik bir hayatın bütün detaylarını yaşarız. Oysa Allah Teala hesabı çabuk mu görülmüş? 100 seneye karşılık 2.5 saat. Bir güne karşılık 1000 yıl çabuk bir hesap görme işlemi. İşte Allah Teala'nın dizaynı bu kadar şaşmaz, bu kadar kesin bir dizayn. Unutmayın, kiramen katibin melekleri sizlerin hayatını filme alırken sadece yaptıklarınızı filme almazlar. Düşüncelerinizi de alırlar. Hangi ölçüde saptığınızı size göstermek üzere. Eğer bir şeyi başkalarından gizlemeye çalışıyorsanız çok aldırırsınız. Gizlediğinizden edersiniz. Aslında zaten gizleyemezsiniz. Ama öbür taraftan aklınızdan geçenle yaptığınız paralel değilse onunla derecatını ödemek mecburiyetindesiniz. Onunla derecatını kaybetmek mecburiyetindesiniz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe yaşıyordu. Ama sahabenin arasında münafıklar da vardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti münafıklığına, münafıklara dönüktür. Kimdir bu münafıklar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeye mümin olduklarını göstermeye çalışanlar. Ama aslında mümin olmayanlar. Mümin kimdir? Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip Allah'a ulaşmak kastıyla teslim olmuşsa, Allah'a teslim olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmuşsa, Allah'a tabi olmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa, Allah-u Teala buyuruyor ki, aminim, sana tabi olmak bize tabi olmak demektir. Habibim, sana teslim olmak bize teslim olmak demektir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Resuller, öyleyse Nebiler, öyleyse Mürşitler Allah adına teslim alanlardır. Allah-u Teala bu Allah adına teslim alma işlemini gerçekleştirmelerini onlardan mutlaka isteyecektir. O da hangi ölçüde yaptıkları da onların Resullerinin intiharıdır. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Bütün insanlar için kurtuluş bunun arkasındadır. Öyleyse kimdir münafık? Hayat filmleriyle düşünceleri birbirine eşit olmayan insanlar. Düşüncelerinde hep hakikatler var, davranışlarında hep yalanlar var. Hepsi namaz kılar görünüyorlar. Namaz kılan sahabe Allah'a ibadet yaptığının inancı ve bilinci içerisinde namaz kılıyor. Kafasında Allah var, Allah'ın önünde secde etmiş. O sırada başka bir şey düşünse bile o Allah için namaz kılan birisidir. Ama münafık namaz kılıyor cevabını vermek için namaz kılar görünen kişidir. Namaz kılmıyor. Ağzında gevrediği şeyler namazın sözleri değil. Namaz kılmıyor. Ama dışarıdan bakan bir insan bütün münafıkları aynı anda aynı işi yaparken görüyor. Namaz kılıyor görüyor. Dış görüntüleri namaz kılar hükümette. Eğiliyorlar, kalkıyorlar, secde ediyorlar. Hatta bunu çok güzel yapanlar da var şekil itibariyle. Ama kafalarından geçen şey, saksıdan geçen şey aynı şey değil. Düşünce sistemleri sadece aldatmaya yönelik. İşte bunlar namazın normal şeklini eda ettikleri için derece kazanıyorlar. Ama kafalarından geçen şey, geçen sistem namaz kılmak olmadığı için kazandıklarından daha fazla dereceyi her namazda kaybedenler, münafıklar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor gibi görünerek aslında hiçbirini yerine getirmeyenler. Ne mallarıyla ne canlarıyla cihad etmeyenler. Her alanda münafıklar hep kendisini gösterir. O kalbinden geçtiği gibi davranan insan değildir. Sahtekarlığını bütün mürşitler bilir. Bütün resimler bilir. Ama yüzüne vurmazlar. O insanoğlu davranış biçimlerinde Allah'ın hedeflerine ters düşen bir düşünce sisteminin sahibidir. Allah hareketleri Allah'ın emirlerine uygunmuş gibi görünür. İşte münafık budur. Böyle olunca ne olur? Düşüncesiyle davranış biçimi birbirine ters düşen. Kimdir bu insanlar? Emanete ihanet edenlerdir. Kimdir bu insanlar? Yaptıklarıyla söyledikleri birbirini tutmayanlar, yalan söyleyenlerdir. Yalan nedir? Yalan size derece kaybettiren bir işlemdir. Daha evvel yaptığınız bir suçu örtmek için hakikati değiştiriyorsanız yalandan da o suçtan derece kaybettiğiniz gibi yalandan da ayrı derece kaybedersiniz. Bir insan düşünün, evden onun sosyal sohbetlerine katılmasına engel olmaya çalışıyorlar. O da sohbete gidiyor. Ve de evine döndüğü zaman o evdekilere diyor ki başka bir yerdeydim diyor. Ve herkes de diyor ki bu kişi de yalan söyledi. Yalan mı söyledi, doğru mu söyledi? Yalanın mahiyetine dikkat edin. Eğer siz bir suçunuzu örtmek istikametinde hakikati değiştiriyorsanız yalan söylediniz. Hakikate ulaşmak için yalan söyledi, farklı bir ifade kullandıysanız o zaman yalan söylemediniz. Yalanın vasfı derece kaybettirmektir, şer işlemektir. Ama Allah'ın bir güzelliğini yaşamaya giden kişi, namaz kılmaya giden kişi, evden namaz kılmasına müsaade edilmediği için farklı bir ifade verirse, bu verdiği ifade onun derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Derece kazanmasına sebebiyet verir. Öyleyse yalanla doğruyu birbirinden ayıran Allah'ın çizgileri var. İnsanlar her olayı salt, hakikat edilen sistemle, söylemem arasındaki farkla yorumlar. Aslında öyle değil. Eğer bir suç işlemişseniz, o suçu sanki suç işlememiş gibi göstermek istikametinde değiştirerek başka birisini anlatıyorsanız, o söylediğiniz için de bir defa daha derece kaybedersiniz. Hem suç işlerken derece kaybedersiniz, hem de suçu örtmeye çalışırken o istikamete yalan söylediğiniz zaman. Öyleyse bu ikisi arasında farklılık var mı? Çok var. Birinde Allah'ın tarafındasınız, ikincisinde şeytanın tarafındasınız. Şer istediniz, şeytanın sizden istediği bir şeyi yerine getirdiniz. Arkadan ne yaptınız? Size gelip bunun hesabını sordular, yalan söylediniz. Orayı değiştirerek onlara ulaştırmaya çalıştınız. Hatanızın olmadığını ispat etmeye çalıştınız. Hem günahı işlediğiniz zaman derecat kaybettiniz, hem de hakikati değiştirdiğiniz için, suçunuzu örtmek istikametinde yalana başvurduğunuz için bir defa daha derecat kaybettiniz. Sizi Allah'ın yolundan yönetmeye çalışanlara itaat etmediniz, Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Hakim durumda onlar sizi cezalandıracaklar. Ve sordukları zaman bir tatsızlığa meydan vermemek üzere orada olmadığınızı, namaz kılmaya gitmediğinizi, zikir yapmaya gitmediğinizi onlara ifade ediyorsunuz. Ne fiiliniz ne de bu söylediğiniz şey size derece kaybettirmez. Öyleyse insanların kavramlarıyla Allah'ın kavramları arasında farklılık var. Allah her şeyin kendi emrettiği istikamette olmasını ister. Ve Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim size Allah'ın yolunu men ediyorsa, kim sizi Allah'ın yolundan men ediyorsa, onları dinlemeyin, itaat etmeyin onlara diyor. Anneniz babanız dahi olsa onlara itaat etmeyin diyor Allah-u Teala. Son derece zor bir olay. Bir tarafta Allah var, bir tarafta o insanı dünyaya getirmiş, onu büyütmüş olanlar var. Ama unutmayın ki tercih sizin değil, tercih Allah'ın. O tercihi uygulamak mecburiyetindesiniz. İşte Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine baktığınız zaman şu esasları hiç unutmayacaksınız diyor. Allah-u Teala diyor ki, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi onun içine yerleştirdik. İki, Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, sana ne sual sorarlarsa bütün suallerin cevabı burada mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Öyleyse neyin doğru, neyin yanlış olduğunu başkalarının paralarına bakarak değerlendiremezsiniz. Kur'an-ı Kerim hakikatine bakarak değerlendireceksiniz. İnsanlar değil, Allah söylediği için. Öyleyse doğru sadece Allah'ın söyledikleridir. İnsanlarsa kendi düşünce ve mantık düzenlerine göre olayları hep diledikleri istikameti çekiştirirler. Eğip bükerek kendilerine göre bir anlam vermeye çalışırlar. Ama doğru olan Allah'ın verdiğidir. Öyleyse olayları sizi sevindirdiği için doğru, sizi üzdüğü için yanlış olarak değerlendiremezsiniz. Size derecat kazandırdığı için doğru, derecat kaybettirdiği için yanlış. İki tane kelime geçiyor. Biri hayır, öteki şer. Aynı istikamette biri hasenat, öteki seyyiat. Dikkat edin, pozitiflerin hepsi size derece kaybettiren olaylar. Yanlış söyledim. Pozitiflerin hepsi size derece kazandıran olaylar. Negatiflerin hepsi size derece kaybettiren olaylar. dikkat edin, negatiflerin hepsi nefsinizin afetlerinin talepleri, onları yerine getirmişsiniz. Dikkat edin, derece kaybettiğiniz bütün olaylarda şeytanın mutlaka parmağı vardır. O niyatıp edip aklınıza girmiş ve size bir günahı gözle kaş arasında işletivermiştir. İşledikten sonra pişmanlık duyarsınız ama ne yazık ki günahı işlediniz. Allah-u Teala ise bütün bu sistemlerin ötesinde asıl hüküm sahibidir. Diyor ki çok günahınız olabilir. Ama bir gün müşidinize ulaşıp da önünde diz çeker tövbe ederseniz, diz çektiğiniz ve tövbe ettiğiniz gün bütün günahlarınızı sevaba çeviririz. Şimdi insanlar var, hep Allah-u Teala'ya yarattı, beni falanca günahını affet diye günlerce, gecelerce, aylarca dua ediyorlar. Allah-u Teala diyor ki doğayı gafil ver. Sadece o günahınızı değil, bütün günahlarınızı affetmeye hazırım. Yetmez, hepsini de sevaba çevirmeye hazırım. Sizden bunun için sadece bir tek şey istiyorum. Mürşidinizi benden soracaksınız. Ben de size mürşidinizi göstereceğim. Gideceksiniz, onun önünde sıra vereceksiniz. Ve ben sizin bütün günahlarınızı sadece benden aylar boyunca istediğiniz o Ya Rabbi benim falanca günahımı affet, falanca günahımı affet dediğiniz günahı değil. Hepsini birden toptan. Hepsini birden hem affedeceğim, yetmez bir defa daha affedeceğim. Yani sevabe çevireceğim. Ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Habibim, o nefslerine zulmedenler var ya, Allah sana gelsin verdi ve senin önünde diz çöküp tövbe edip öperek Allah-u Teala'nın onların günahlarını affetmesini talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affedilmesini benden talep etseydin, Allah'ın tövbeleri, af taleplerini kabul ettiğini görecektir. Ne yapmış? Allah-u Teala sahabenin talep üzerine sahabenin bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talep üzerine sahabenin günahlarını bir defa daha affetmiş. Manası sevaba çevirmiş. Manası mağfiret etmiş günahları. Mağfiret etmiş. Öyleyse mağfiret etmek ne demek? İşte şu kıyamet günü hep söylerler ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini yapmış. Bütün sahabenin bütün günahları sevaba çevrilmiş. Dikkat edin, bu noktada siz annenizden doğduğunuz gibi değilsiniz. Annesinden doğan bir kişi sıfır günahla doğar. Ama dikkat edin, sevap ailesi de sıfırdır. Ama mürşidinize ulaştığınız gün günah halinizdeki bütün günahlar affediliyor bir. Bir defa da affedilir, sevaba çevriliyor. İki, mevcut sevaplarınız orada ekleniyor. Üç, günah haliniz sıfır. Sevap haliniz bütün günahlarınıza da ayrılmak üzere bütün işlediğiniz sevapların toplamı. Annenizden doğduğunuz anla Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmanız anındaki durumunuz birbirinden tamamen farklı. Şimdi bizim zamanlı insanlarımız Allah-u Teala'nın söylediklerinin hiçbirinden haberdar değil. Etraflarında kim var? Müftü var. Etraflarında kim var falan diyorlar. Onlar ne söylerlerse diyorlar, bu doğrudur. Allah Teala diyor ki alallahi kastüs sebini, sebillerin, mürşitlerin ait olduğu dergahların tayini ve tespiti kast edilmesi yalnız Allah'ın üzerine vazifedir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez sizin hangi mürşide tabi olmak mecburiyetinde olduğunuzu. Allah Teala böyle söylüyor. Alallahi sebillerin tayin edilmesi, tespit edilmesi sadece Allah'ın üzerine vazifedir. Ne diyor Allah Teala? Vestainu bis sabr ve salatu innaha lekebiretun illa alel haşiin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Bu sevgililere ulaşabilenlerin durumu bir sonraki ayet-i kerimede açıklığa kavuşturuluyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar yakin hasıl olarak inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Birinde ulaştıracak olan kendileri, ikincisinde ölümden sonra iradeleri bitmiş, iradeleri yok. Fizik vücut yaşamıyor ki iradenin gerektiği her şeyi gerçekleştirsin. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşmasını gerçekleştirebilecek olan bir kişi kalıyor. Azrail Aleyhisselam. Allah-u Teala burada iki fiil kullanmış. Birisi Allah'a mülaki olma, öteki Allah'a rücu etme. Mülaki olmayı geçişsiz fiil olarak kullanmış, diğerini geçişli fiil olarak kullanmış. Birinde biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz, ikincisinde ruhumuz Allah'a ulaşmıyor, ulaştırılıyor. Bizim dışımızdaki bir başka kuvvet tarafından. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e farzını koymuşsa benden soracaksınız, ben size kimi gösterirsem ona gidip ona tabi olacaksınız. Aksi takdirde diyor bir müşriye tabi olmuş olmazsınız diyor Allah-u Teala. Ve insanlar bu büyük hakikatin farkında bile değil. Diyorlar ki Allah-u Teala madem ki bir müşriye tabi olmamızı emrediyor, biz gideriz, bize en yakın olan kim varsa ona tabi oluruz. Mesele de kalmaz. Aslında mesele kalmaz değil, mesele aynen ortada duruyor. Hiç kimseye tabi olmadınız. Tabi olduğunuzu zannediyorsunuz. Allah-u Teala diyor ki biz abesle uğraşmayız diyor. Neyi diyor uygun görüyorsak sadece onu koyarız Kur'an-ı Kerim'e. Öyleyse Allah-u Teala'nın abesle uğraşması, faydasız bir ilimle uğraşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Her söylediği haktır. Her söylediğiyle bize mutlak bir sonucu verir. Öyleyse Allah'ın doğrularından hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmanız lazım gelen şey mutlaka hak mürşidi Allah'tan sormak. Allah-u Teala'nın Bakara Suresi'nin 45. ayet-i kerimesindeki Allah'tan hacet namazıyla ve sabırla istaneyi mürşidinizi isteyin emrine boyun eğecek kişi hacet namazını kılacak, muhafizde alacak, mürşidini soracak Allah-u Teala'dan. Ve o mürşide ulaşacak. Allah-u Teala onu kime ulaştıracaksa o mürşide. İşte Allah-u Teala'nın indinde doğru düşünme alışkanlığının başlayabilmesi ancak bu dizayna bağlı. Eğer bir hak mürşide tabi olduysanız sözlerimiz geçirdi. Yoksa zaten kalbinizde küfür yazıyor. Zaten mümin olamamışsınız. Zaten mürşidinize ulaşamadığınız için dalalettesiniz. Ulaşmış olduğunuzu zannediyorsunuz sadece. Öyleyse bütün bu dizaynları Allah'ın söylediği biçim ve boyutta öğrenmek mecburiyetindesiniz. Eğer bizim ülkemizdeki din adamları söz konusuysa bilin ki söyledikleri hep yanlış. İşte Allah insanları kurtuluşa ulaştırmak üzere ne söylemişse onlar da onun tam aksini söylemekle kendilerini vazifeli görüyorlar. Allah-u Teala diyor, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Onlar diyorlar, Allah'a zaten otomatik olarak ulaşacaksın. Azrail falan gelecek, ruhunu alacak, öleceksin. Ve ancak o zaman ruhun senden ayrılır. Azrail falan da ruhunu zaten almış olur. Aldığı ruhu götürür, Allah'a teslim eder. Ve ruhun Allah'a gerçekten ulaşmış olur. Tamam. Yoksa sen kendi kendine ruhunu Allah'a ulaştıramazsın. Allah-u Teala da salt bu istikamet kemirleri sayarsanız tam 9 defa üzerinize farz kılmış ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Eğer 3 vücudunuzla alakalı böyle 2 tane daha emri yerine getirir bu konunun içinde sayarsanız 11 defa farz kılmış ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını Allah üzerinize aslında 9 defa ama 3 vücudunuzu da emreden 2 ayet-i kerimeyle beraber tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Böyle bir düşüncenin ya sahibisiniz ya da değilsiniz. İşte mürşidine ulaşamamış bir insanın doğru düşünme alışkanlığının onun dışındaki doğru düşünme alışkanlığının ne kadarına sahip olursa olsun hiçbir zaman paçasını kurtaramaz. Çünkü delalet eder. Bir, çünkü küfür denir. İki, o mürşidine ulaşmamıştır. Zamanımızın cemadanları mürşide ulaşmanın bir zorunluluk olmadığını iddia ediyorlar. Allah-u Teala da üzerimize mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Bunca din adamının bunca seneler üniversitelerde okuyarak edindikleri bu din ilmi onları kurtarabilir mi? İşte korkunç gerçek burada. Kurtaramaz. Çünkü onlar mürşitlerine ulaşmayı istemiyorlar. Allah-u Teala'nın üzerlerine farz kıldığı hususu gerçekleştiremiyorlar. Ve gerçekleştiremedikleri için mürşitlerine ulaşmadıkları sebeple 10 ayet-i kerime gelince dalaletler, 7 grup ayet-i kerime gelince de gidecekleri yer cehennem. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşsalar ne yazar? Ulaşmasalar ne yazar?

yapmışlar. Aynını yapmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın elini öpmüşler. Önünde diz çöküp tövbe etmişler. Arkadan da demişler ki la ilahe illallah Muhammedin Resulullah. Ve hepsinde gideceği yer cehennem. Hem diyorsun ki onların sahabenin yaptığını yapmışlar. Hem de diyorsun gidecekleri yer cehennem. Sahabenin gideceği yer cennet. Onların gideceği yer cehennem. Neden? İşte onlar o hakikati bilmiyorlardı. Tabi olmak gereğini onlar bir defa Allah'a inanmıyorlardı. Onlar İslam'a inanmıyorlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın nebisi ve Resulü olduğuna inanmıyorlardı. Ve niçin öyleyse yapmak mecburiyetinde kaldılar bunu? İslam beldesinde barınanlar cizye adlı 100 vergi vermekle mükelleftiler. Evvela bütün münafıklar bu vergiden kaçmak için İslam görünmek mecburiyetindeydiler. Mümin görünmek mecburiyetindeydiler. İkincisi onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gerçekte tabi olan bütün sahabeye kötü davrandılar. Bir kısmını öldürdüler, bir kısmına işkence ettiler ve onların arasına girdikleri zaman hala aynı standartta davranırlarsa İslam'ın da kendilerine aynı şekilde davranacağını düşünüyorlardı. Onlar da kendilerine zarar verecek olarak düşünüyorlardı. Bu iki sebepten dolayı sahabe gibi görünmek mecburiyetindeydiler ve görünüşte tövbe ettikleri halde, el ettikleri halde aslında ne tövbe ettiler ne de el ettiler. Nereden çıkartıyoruz bunu? İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey kiramen katibin melekleri sizin sadece davranışlarınızı hayat filmine almazlar diyor. Onlar düşüncelerinizi alırlar diyor. Ve sahabenin tabi olurken düşünce tarzı Allah'a ulaşmak tarzıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmak, münafıkların düşünme tarzı aldatmak. Onlar bizi İslam sansınlar, ona tabi olduğumuzu sansınlar, onu Resul olarak kabul ettiğimizi sansınlar ama hiçbirisi olmasın. Biz sadece öyle görünelim. Görünmeyi başardılar. Ve sonra sahabeye baktılar, kendilerine baktılar. Dediler ki biz de mümin olduk. Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Yani öldüğünüz zaman madem ki la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini kullandığınız zaman herkes neydi? O zaman İslam aletlerinden defnedeceksiniz. Tamam. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi diyor Allah-u Teala. Allah imanı kalbinizin içine yazmadı. Halbuki onlar da sahabe gibi olsalardı, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahibi olsalardı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştıkları anda, yüzükür tövbe ettikleri anda, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedikleri anda, onların başlarının üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelecekti. Aynı anda sünnetullah o kişinin kalbinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini oradan çekip alacaktı. Ve kalbin içine, nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Aynı zamanda ne olacaktı nefsleri? Nefs tezkiresine başlayacaktı. O zaman ne olacaktı? O zaman mümin olacaklardı. Kimdir müminler? Ruhları sıratın sekimin üzerinde olanlar. Kimdir müminler? Nefsleri nefs tezkiresine başlamış olanlar. Kimdir müminler? Kalplerinin içine Allah'ın sünnetullahının iman kelimesini yazdığı insanlar. Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme münafıklar hakkında söylediğine bakın. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. Kalbinizin içine iman girmedi.

0: Onlar da sahabe gibi olsaydı kalplerinin içine iman yazılacaktı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen kişi, kim gelip önümüzde diz çökmüşse, tövbe etmişse, elini öpmüş de bunu söylemişse, La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse, onlar mutlaka cennete girerler diyor. Öyleyse bunu söylemekten söylemeye fark var. Gerçek anlamda Allah'a kadar dilemeyen bir kişi zaten mürşidine ulaşmayı da dilemez. Herkes bir mürşide ulaşıyor diye, ben de gideyim bir mürşide ulaşayım diyen insan aslında bir boşluktadır. O mürşidine tabi falan olmamıştır. Tabiyetin ne olduğunu bilmemektedir. Niçin tabi olunur? Hedef mürşide ulaşmak değildir. Mürşid vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun vücutta yer bırak Allah'a doğru yola çıkmasını temin etmek ve Allah'a ulaşmak. Öyleyse bütün bu doğru düşünme alışkanlığı konusunda söylediklerimiz bir baza dayalı. Asgari mürşide ulaşmış olmaya dayalı. Mürşidinize ulaşmadınız, doğru düşünme alışkanlığı size hiçbir katkıda bulunamaz. Hiçbir değer kazanamazsınız. Kazanabileceğiniz bütün değerleri elinizin tersiyle, cahiliyet sebebiyle itmişsiniz. Bugün bizim bu söylediklerimize birçok insan karşı çıkıyor. Ama doğruyu öğrendikleri zaman susuyorlar. Ve yakın gelecekte göreceksiniz ki herkes o söyledikleri her şeyden vazgeçmek mecburiyetine kalacaklar. Biz onlara ne söylüyorsak onlar da söyleyecekler. Şimdi ne oldu? Uzun uzun faiz konusunu anlattık. Faiz nedir konusunu. Ancak bundan 15 gün evvel Yaşar Nuri Öztürk'le Diyanet İşleri Başkanı bizim söylediğimiz faiz sisteminin Allah'ın söylediği faiz sistemi olduğunu kabul ettiler. Bu konunun başlangıcı, sonun başlangıcı onların sanlarının başlangıcı. Neden öyle söylüyorum? Çünkü biz sadece Kur'an-ı Kerim'den bahsediyoruz. Onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim meali var. Ama o Kur'an-ı Kerim mealini okursanız tam bizim o resimli kitaptaki kişiyi göreceksiniz. Hani Yunus Emre diye bir resimli renkli resimli kitap bastırdık biliyorsunuz. İşte tam orada geçen bir Öztürk'ü tam anlamıyla göreceksiniz. O oradaki kişi. Ama inceleyip de söylediğimizin Kur'an-ı Kerim'e tam uygun olduğunu gördüğü zaman diyor ki tamam, faiz odur. Faiz nedir? Bir, emek karşılığı olmayan açıktan alınan bir para. İki, taraflardan birinin muamelekinde mutlaka azalmaya sebebiyet verecek, ötekinin muamelekinde mutlaka çoğalmaya sebebiyet verecek. Öyleyse riba denilen müessesinin temelinde bu var. Enflasyon, eğer sizin cebinizdeki paranın, bankaya verdiğiniz paranın bir yıl içinde %80'ini götürmüşse ve siz de oraya yazdıysanız ben Müslümanım, faiz istemiyorum demişsiniz, banka size senenin sonunda ona bir sene evvel ödediğiniz 100 milyon lirayı geri vermişse, geçen sene ödediğiniz 100 milyon lirayla 10 çuval pirinç alıyorsanız, bu sene ona 2 çuval pirinç alabiliyorsanız, 8 çuval pirinç cebinizden banka tarafından alınmış olur. Onun için banka bunu tazmin etmek mecburiyetinde. Dikkat edin ki adalet müessesesi burada fark eder. Allah Teala niçin misliyle verilir demiyor Kur'an-ı Kerim'de? Taraflardan birinin muamelekinde azalma, diğerinin muamelekinde çoğalma diyor. 14 yıl evvel Allah Teala enflasyonu bugün mevcut olacak olan enflasyonu biliyordu. Enflasyon sebebiyle değer kaybetme müessesesi Allah'ın adalet müessesesinin zedelediği gibi hak isminin de zedelenmesine sorumluyet verir. Allah el-haktır. Hakkın sahibidir. Hakkın çiğnenmesine müsaade etmez. Allah el-adildir. Adaletin sahibidir. Adaletin adil olmasını emreder. Öyleyse adalet yok. Eğer ben bankaya demişsem ben faiz istemiyorum. 100 milyonumu 100 milyon olarak vermişse bana banka, Türk kanunlarına göre banka görevini yapmıştır. Banka bana olan borcunu ödemiştir. Ama adalet oluşmuş mudur? 10 çuval pirinç alan ben, ertesi sene 2 çuval pirinç alabiliyorum. 8 çuval pirincimi banka götürmüş. Şimdi Yaşar Nur Öztürk de böyle düşünüyor. Diyanet İşleri Başkanı da böyle düşünüyor. Bu diyorlar, eğer banka size bu aradaki 8 çuvallık farkı veriyor da siz bir sene evvel 10 çuval pirinç alırken bir sene sonra da 10 çuval pirinç alabiliyorsanız adalet o zaman tahakkuk etmiştir. Ne bankaya siz faiz verdiniz ne de bankadan siz faiz aldınız. Öyleyse nasıl burada olay oluşmuşsa, hakikat ortaya çıkmışsa Allah'ın kanunlarına göre ne olmuş? Ne olduğuna dikkatle bakın. Ben bir sene evvel bankaya veriyorum 10 çuval pirinç alacak kadar para. Benim muamele kimden 10 çuval pirinç çıkıyor. Bankaya veriliyor. Banka bir sene sonra bana 2 çuval pirinci geri veriyor. Benim muamele kimden 8 çuval pirinç bankanın kanun yoluyla, hukuk yoluyla cebine girdi. Gene kanun yoluyla, hukuk yoluyla benim cebimden çıktı. Benim muamele kimde azalma var, onun muamele kimde çoğalma var. Eğer Allah Teala bu kanunu koymasaydı Kur'an-ı Kerim'e, banka kendisine adaletin sahibi denecekti. Öbür taraftan %80'in enflasyon olduğu bir devrede bankadan %100 faiz alan birisi o %20'nin hesabını hiç hesaba katmayacaktı. Ne oldu? Ben geçen sene bankaya 100 milyon lira verdim. Banka bana bu sene 8 çuval pirinç alırken benim 100 milyon liram, 10 çuval pirinç alırken bu sene banka bana verdiği payıyla 12 çuval pirinç parası verdi. Bankanın muamelekinde azalma oldu, benimkinde çoğalma oldu. O 2 çuval pirinç bana helal değildir. Farkı anlatabiliyor muyum? Enflasyonun ötesinde bankanın bana verdiği şey benim için helal olamaz. Emek yok. Faizin temel faktörü. Bir, ikincisi benim muamelekimde çoğalma olamaz. Bana o parayı verecek olanın muamelekinde de olamaz. Benimkinde azalma olamaz, onunkinde de olamaz. Onu olsa hangi tarafın muamelekinde azalma olmuşsa o öbür tarafa faiz vermiştir. Hangi tarafın muamelekinde çoğalma olmuşsa o diğer taraftan faiz almıştır. Bunları yıllardan beri söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama sonuç, onlar doğruyu gördüler. Tıpkı 6-7 seneler Bursa Müstesir'i yaptığımız tartışma gibi ne oldu? Ona dedik ki zikir farz mı değildir dedi. O zaman Müzemir Suresinin 8. ayet kelimesini söyledik. Ve Nisa Suresinin 103. ayet kelimesini söyledik. O zaman farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Öyleyse doğruları bütün dünya öğrenecektir. Başka bir yerden değil. Bizden öğrenecekler. Bunu hiç unutmayın. Gelecek günlerde bütün dünyanın Allah'ın hakikatını öğreneceği bir tek merkez var dünya üzerinde. Mihrab'ta. Biz Allah'ın bu görevi görevlendirdiği kişiyiz. Her geçen gün yeni bir doğrunun yanlışların yerini aldığını göreceksiniz. Ve Allah'ın bütün hakikatleri o gün geldiğinde ikinci asr-ı saadet yaşandığında herkes tarafından öğrenilmiş olacak. Öyleyse Allah'ın doğrularını doğru düşünme alışkanlığının çatısı içerisinde takip ettirebildiğiniz takdirde bir mürşide tabi olmanız kaydıyla geçerlidir doğru düşünme alışkanlığı ve bunu mutlaka iradenizi devreye sokarak yapmak mecburiyetindesiniz. Daimi zikir sahiplerinden farkınız, onlar iradelerini devreye sokmadan her zaman hayır işlerler. Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. hem destere hayrı istediği için, hem de ruhları hayrı istediği için hep hayır işlerler. Ama sizin nefsiniz şerri işlemek istediği halde siz iradenizle nefsinizin bu talebine mani olabildiğiniz takdirde doğru düşünme alışkanlığını geçirebilirsiniz. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı sizi münkerden nehyeden, Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmaktan men eden ve Allah'ın bütün güzelliklerini işlemeye sevk eden, yani marufa emreden bir özellik taşır. Bunu takip etmeniz ise iradenizi mutlaka devreye sokmakla mümkündür. Öyleyse iradenizle, doğru düşüncenizle daimi zikirde olanların yaşadığı hayatı yaşamanız mümkündür. Hangi ölçüde bunu gerçekleştirebilirseniz o kadar mümkündür. Ama temel farzı unutmayacaksınız. Mutlaka mürşidinize tabi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'tan sorarak ya zamanın halifesine, zamanın imamına tabi olacaksınız doğrudan doğruya veya Allah'ın size gösterdiği Allah'ın mürşidlerinden birine tabi olacaksınız. Bu işi kendi kendinize yapmaya kalktınız mı? Size ait olmayan bir mürşide ulaşmış ve ona tabi olabilmiş olmanız mümkündür. Neyse size hiçbir şey kazandıramaz. Öyleyse hepinizin doğru düşünme alışkanlığına, bu vesileyle dünya saadetine, bu vesileyle cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Ve Fatiha ve Aleyhisselam. Allah'a emanet.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
2: Az olsun Berhan. El Fatiha ve as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ey Rabbil alemin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lad-dallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbeti yapımız sadedinde bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene beraberiz. Yeni bir güzelliği yaşamak üzere. Allah'a bunun için de şükretmek üzere, hamd etmek üzere. Konumuz sevgi. Allah Teala'nın insana bahşettiği en büyük haslet. Bütün hasletler arasında birinci sırayı kaplayan, ötekilerin hepsinden çok daha önemli bir dizayn. Sevgi. Bildiğiniz gibi nefsimizde 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, intikam. Cahillik, nankörlük vesaire. Ruhumuzu da
0: nefsimizin afetlerinin tam zıttı olan hasretler var. Bu hasretlerin en önemlisi sevgidir. Allah yolunda has olan sevgidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu dizayn içerisinde Allah ile olan ilişkilerimizde her şey en güzel standartlarda oluşuyor. Sevgiye dikkatle bakın. O yoksa siz de yoksunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki mihverinde, merkezi noktasında nefret olan bir dünyada yaşamaktasınız. Asık suratlı insanlar, birbirine kızan, birbirinden nefret eden insanlar, Allah'ı unutan insanlar, bir toplum düzeni oluşturmuşlar. Ve size sevgi mi var? Allah'ı mı seviyorsunuz? O zaman onların dostları arasında siz yoksunuz. Sevgili kardeşlerim, bırakalım onlar kendi dünyalarında nasıl isterlerse öyle bir hayatı yaşasınlar ve devam ettirsinler. Ama siz sevin, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ama siz mutlaka sevin, çok sevin. Önce Allah'ı sevin, Allah'ı çok sevin. Sonra insanları sevin, çok sevin. Sonra da kendinizi öyle bir dünyada yaşamalısınız ki insanları düşman standartlarından tamamen çıkarmalısınız. Yani size göre onlar düşman zihniyetinin sahibi olmamalılar. Siz onlara düşman olmamalısınız. Onlar size düşman olabilirler. Bu sizin probleminiz değil, onların problemi. Sevgili kardeşlerim, yaşamak gerçekten güzel bir şey. Ama dostluğunuzu kurabildiğiniz ortamda, dostluğu yakalayabildiğiniz noktadan itibaren dostluğunsa merkezinde, en merkezinde sevgi vardır. Ve sevgisiz dostluk oluşmaz. Nefret düşmanlığın gıdasıdır. Sevgi dostluğun gıdasıdır. Öyleyse Allah'ın hepinizi mutlaka sevdiğini, sevgi ölçüsünün insanlara göre değişmesine rağmen Allah'ın sizi çok sevdiğini hiç unutmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
3: Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Onları sevdiğiniz için kendinizi sevin. Kendinizi sevmek başkalarını sevme şartına bağımlı olmalıdır. Allah'ı ve başkalarını, insanları. Hayvanları, bitkileri, dünyayı, kainatı sevin. Sevgi bir fedakarlıktır. Fedakarlık yoksa sevgi yoktur. Seven sevdiği için fedakarlık eden kişidir. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Eğer siz Allah'ı sevdiğini iddia eden biriyseniz, biz sorarız. Hay Allah razı olsun deriz. Çok güzel de, o sevdiğin için ne yapıyorsun? Ben sizlere sorsam, sevgili kardeşlerim, desem ki Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana diyeceksiniz ki çok. Hani çocuklara sorarlar, küçücük çocuklara, beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu? Çok. Ne kadar çok? Kollarını açar böyle. Bu kadar der. İşte size sorduğum zaman bunun cevabı somut bir cevap olarak sizin hayat standartlarınızın içinde mevcut. Aksini iddia edemezsiniz. Allah'ı en çok sevenler onu 24 saat her gün 24 saat boyunca zikredenlerdir. Daimi zikrin sahipleridir. Yani iç dünyalarında sessiz bir ses, kalplerinin her çift atışlarında elinizi nabzınıza koyun ve nabzınızdaki ya atar damarı ya toplar damarı veya ikisini birden yakalayın. Eğer bir tanesini yakalayabildiyseniz aralıklı bir hece olacak bu. İkisini birden yakalayabilirsiniz, sık sık tekrardan çift hece olacak. Böyle bir standartta Allah kelimesini kalbinizin her çift atışında çift hecede tekrar edeceksiniz. Genellikle iki heceyi birden yakalayamazsınız. Hem atar damarı hem toplar damarı. Onun için bir tekini yakaladığınız noktada o bir tek defa atacak. Siz de iki defa iki heceyle Allah kelimesini tekrar edeceksiniz. Hadi içimizden tekrar edin şimdi sevgili kardeşlerim. Onunla bir bütünleşmektir bu. Çok güzel bir şeydir. Allah-u Teala'yı zikretmek. Zikir sevginizin sembolüdür. Hem de miyardır, ölçüsüdür. Ne kadar Allah-u Teala'yı seviyorsunuz? Çok. En çok sevenler 24 saat zikredenler. Öyleyse sevgiyi ölçebileceğimiz bir anahtar var elimizde. Eğer siz günde 2,5 saat Allah-u Teala'yı zikrediyorsanız, o Allah'ı çok sevdiğinizi söyleyen siz, Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayatınızı, zamanınızı kendiniz için harcıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim günün 12 saatinden fazlasını, 12 saatini Allah için Allah'ı zikretmekle geçiriyorsa onun Allah'a karşı olan sevgisi %50'dir. Daha fazla fedakarlık edemiyor Allah için. Daha çok onu zikredemiyor. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız işte Allah'ı en çok seven sizlersiniz. 24 saatinizin her saniyesinde kalbinizdeki atışlara paralel olarak iç dünyanızda bir ses çınlar. Bir sessiz ses. İç dünyanızda demin yaptığımız tevrini yaptığınız zaman nasıl sessiz sesinizde Allah'ı zikrettiyseniz eğer yatmadan evvel abdestinizi alıp da sağ tarafınıza dönerek yattıysanız yastığın üzerinde kulağınızı biraz sağa sola oynattığınızda kalbinizin sesini her iki atışını da sağ kulağınızda duyacaksınız. İşte ondan sonra zikirle uyumaya çalışın. Bir de bakacaksınız ki uyandığınızda hala Allah'ı zikretmektesiniz. Bunun manası uyurken de Allah'ı zikrettiniz. İşte daimi zikrin sahipleri öyle yapanlardır. Uyurken de Allah'ı zikredenlerdir. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Hepsinin müşterek adı ulul elbaptır. Lüplerin sahipleri. Beş duyumuzda hissedemediğimiz onun ötesindeki hissiyatın sahipleri. Baş gözleriyle değil, yalnız baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle de görebilenler. Yalnız başlarının kulaklarıyla değil, kalp kulaklarıyla duyabilenler. Öyleyse en çok Allah'ı seven, Allah'ı en çok zikredendir. Ya zamanınızı kendiniz için harcarsınız, ya Allah için. Eğer 24 saat Allah'ı zikrediyorsanız, zamanınızın bütününde derecat kazanan birisiniz. Her 24 saatin her saniyesinde devamlı derecat kazanan birisiniz. Devamlı hayırda olan birisiniz. Ve böyle bir olay mutluluk verici bir sonu işaret eder. Daimi zikrin sahibi ulul elbab ehli tezekkürdür, ehli hükümdür, ehli hayırdır. Sevgili kardeşlerim, bu Allah ile aranızdaki sevgi. Siz Allah'ı ne kadar çok severseniz, Allah Teala sizi o kadar çok sever. Ama onun sevgisi sizin sevginizin çok katlısıdır. Siz Allah'ı bir ünite sevdiğiniz zaman Allah belki sizi bin ünite sever. İki ünite sevdiğiniz zaman Allah Teala 2000 ünite sever. 3 ünite sevdiğiniz zaman 3000 ünite sever. Sizin ona karşı olan sevginize oranlı olarak onun sevgisi artar ama onun boyutlarında. Öyleyse Allah'ı sevdikçe Allah'ın gözünde, Allah'ın indinde yücelirsiniz. Kemal derecelerinde olgunlaşırsınız. İnsanı kamil olursunuz. Herkese hayır kapısı açan birisi olursunuz. Herkese hayrı dokunan birisi olursunuz. kendisine hayrı dokunan birisi olursunuz. Kim derecat kaybediyorsa her gün kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden daha fazlaysa, o kişi kendisine hayrı dokunan değil, zararı dokunan bir insandır. Zararı hayrından daha fazla olan insan. Kim günün yarısından daha fazla Allah'ı seviyorsa, Allah'ı zikrediyorsa, o hayrı zararından daha fazla olan bir insandır. Günün 12 saatinden daha fazla Allah'ı zikrediyor, devamlı derecat kazanıyor. Yeni kalan zamanlarda derecat kaybetmesi söz konusu. Neden genelleme yapıyoruz da bu kişi hayrın sahibidir diyoruz? Çünkü böyle bir insan, günün yarısından daha fazla zikreden insan, 1'e 700'ü alma noktasına çok daha evvel gelmiş birisidir. Öyleyse onun günün yarısında kazandığı derecelerin 700 katı kaybettiği derecelerin (gülüyor) 700 katından mutlaka daha fazladır. Çünkü zikir yapan insan kolay kolay hata işlemez. Zikir, nefsin afetlerinin tamamen devreden çıktığı, soğun hasletlerinin hüküm ferma olduğu bir muhtevayı ifade ettiği için böyle bir ortamda kişi bir başka dizaynda olacaktır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı sevmeniz sizin mutluluğunuzun miyarı olacaktır. Ne kadar çok severseniz o kadar çok zikredeceksiniz. O kadar çok mutlu olacaksınız. Sevmek her zaman kazandırır. Olaylara sevgiyle yaklaşın. Nefreti defterinizden silin. Nefreti hayatınızdan çıkarın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara karşı sizden akan dalga boyları hep pozitifi temsil etsin. Eğer insanları severseniz, o sevdiğiniz insanlara sizden hep pozitif dalga boyları ulaşır. Bu dalgalar insanları sadece mutlu kılar, memnun kılar, bir sıkıntı oluşturmaz. Rahatlatıcı, ferahlatıcı, huzur verici bir ortam vücuda getirir. Ama ne zaman nefret ettiğiniz insanlara karşı sert, kırıcı davranışlarda bulunuyorsanız, insanlardan nefret ediyorsanız, sizden onlara ulaşan dalga boyları pozitif olamaz. Onlara negatif tesir eden, onları huzursuz eden, onları sıkıntılı kılan negatif dalga boyları yayınlarsınız. Birincisinde pozitif dalga boylarında sevgi asıldır. İkincisinde negatif dalga boylarında nefret asıldır. Eğer sevmeyi öğrenirseniz, eğer sevmeyi hayatınıza tatbik ederseniz, o zaman şunu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevmek sizi yüceltir. Kemal derecelerinde olgunlaştırır. Kemalatınızı artırır. Sizi insan-ı kamil kılar sonunda. Daha nitelikli sahipleri sadece Allah'ı en çok seven değillerdir. İnsanları da en çok sevenlerdir. Öyleyse böyle bir dizayn söz konusu. Biliniz ki bileşik kaplar kanunu gereğince nasıl suların seviyesi eşitse bileceksiniz ki severseniz sevilirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Sizden dışarıya ne ulaşırsa o size aynen geri döner toplumdan. Sevgi hasreti tek başına nefsinizin birçok afetine birden bedeldir. Nefrete, düşmanlığa, kine, intikama, sevgi bir bütünü ifade eder. Seviyorum demeniz bir şey ifade etmez. Davranış biçimleriniz sevgiyi gösterecek olan onlardır. İnsanların seviyorum demesi onların sevdiklerini ispat etmez. Ama sevdikleri için yapacakları bütün fedakarlıklar sevginin bir tezahürüdür. Sevenler sevdikleri için fedakarlık ederler. Ve hayatınızın bir mutluluk cenneti olmasını istiyorsanız, o zaman insanları sevmek ve onlar için var olmak sizin şiarınız olmalıdır. Kendinizi başka insanlara adamalısınız. Onların hayatlarına bir nebzecik katkıda bulunabilmek için bir gayretin içinde olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevenler Allah yolunda sevenler mutludur. Nefret edenler mutsuzdur. Nefret mutsuzluğun arkadaşıdır. Sevgi de mutluluğun. Bir başka ifadeyle sevgi mutluluğun jeneratörüdür. Nefret de mutsuzluğun. Allah Teala bizden ne istiyor? Hepimizin mutlu olmasını istiyor. Hele bizler sevgili kardeşlerim, cemaat halinde yaşayan insanlar, Allah'ın cemaatini oluşturanlar, cemaatte vahdeti oluşturanlar, Allah'ın halis dininin, İslam dininin müntesipleri. Cemaat halinde yaşadığınız dergah hayatında dikkat edin ki başkalarına karşı her an sizden sevgi taşmalı. Sevginizi belirtmekten çekinmeyin. İçinizde saklamayın. Davranışlarınızla bütün oradaki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, ihvana, ihvan biliyorsunuz kardeşler demek. Sevginizi hissettirmelisiniz. Bu onlara mutluluk verir. Size de. Peki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O Allah. Sizlerden istediği şey sadece Allah'ı ve etrafınızdaki insanları sevmenizdir. Allah sizin sevginizin yüzlerce katını, binlerce katını size iade etmek için her zaman hazırdır. Sonsuz bir cömertlikle sizi sever. Etrafınızdaki insanlarla olan hayatınız, özellikle dergah hayatınız, dergahta geçirdiğiniz zaman parçası, orada en çok sevginizi hissettireceğiniz bir ortam vardır. Hissettirmeniz gereken, herkes sizi gördüğü zaman kendilerinin sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmeliler. Sizinle olan beraberliklerinde huzur duymalılar. Sizden gelen pozitif dalga boylarına onlardan geri dönen pozitif dalga boyları eşlik etmeli. Böylece iki kalp de huzur içinde olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgi Allah'ın sizlere verdiği mutluluğunuzun en sağlam teminatıdır. Daha önce de başka bir hasletiniz yok. Mutluluğunuzun en üst seviye anahtarı sevgidir. Bir toplumun içinde insanlara karşı duyabileceğiniz his başlangıçta daima ikilemdir. Bir kısım insanları seversiniz, bir kısım insanları sevemezsiniz. Sevdiklerinizi çıkartın devreden, onlarla her zaman en yakın ilişkinin içinde zaten olacaksınız. Ötekilerle hemhal olmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, onların bir hatırını sorsanız, onlarla ilgilenseniz, sizden duyacakları bir güzel söz, sizden görecekleri bir güler yüz, sizden hissedecekleri bir güzel davranış, onlara Allah için yaptıkları çalışmalarda bir yardım, onları mutlu edecek olan bir davranış biçimidir. Ama onları mutlu eden bu davranış biçimi sizi onlara verdiğiniz mutluluğun iki katı mutlu eder. Çünkü başka insanlara güzel davrandığınız zaman, pozitif dalga boylarıyla yaklaştığınız zaman, onlara olan sevginiz üst boyutta olduğu zaman, bu sevginizin tezahüründe yalnız pozitif dalga boyları oluşabilir. Bu bir mutluluk rüzgarıdır başka insanlar için. Her an Allah için çalışmayı usul haline getirmelisiniz. Hep Bakara Suresinin 156. ayet-i kerimesi size bir rehber olmalı. Ne diyor Allah Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte sizin Allah için olduğunuz nereden belli olacak? Alnınızda bir yafta yazmıyor. Ben Allah içinim diye. Davranış biçimlerinizden. Eğer Allah içinseniz, o zaman hedefinizin gayenizin ve hayatınızın manasının ve mutluluğunun mihverinde, merkezi noktasında başkalarını mutlu etmek için onları sevmek yer almalıdır. Sevmezseniz sizden başkalarına mutluluk rüzgarları esmez. Sevmezseniz başkaları sizin için bir kıymet ifade etmez. Ama başkalarının sizin için kıymet ifade etmediği bir ortamda siz de onlar için bir kıymet ifade etmezsiniz. Öyleyse birinci ünite sizsiniz, ikinci ünite bütün etrafınızdaki insanlar, üçüncüsü de Allah. Eğer sizden başka insanlara sevgi akıyorsa etrafınızdaki insanlara, onlardan da size sevgi geri dönecektir. Sizden onlara akan sevgi tomurcuklarının neticesinde onlardan size sevgi meyveleri akacaktır. Öyleyse sistemi kurmak, geliştirmek ve hedefine ulaştırmak, o sizin elinizde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sevdikçe mutluluğunuz artar, huzurunuz, sürurunuz artar. Sevdikçe başkaları için daha çok fedakarlık edersiniz. Onlara portföyünüzde zaman dilimlerini vermeye, sonra da bu zaman dilimlerini her gün arttırmaya başlarsınız. Öyle bir güne ulaşmalısınız ki o gün hissetmelisiniz. Siz kendisini başkalarına adamış bir insansınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda. Allah'ın dizaynı kainatın en muhteşem dizaynıdır. Sizi sevgiyle yarattı Allah Teala, severek yarattı. Hep sevmeye devam edecek. Öyleyse sizin de göreviniz var. Onun sevgisini artıracak davranış biçimleri. Başka insanlarla her zaman beraber olduğunuza göre, her gün onlara daha çok sevgiyi anlatmalısınız. Davranışlarınızla oraya ulaşmalısınız. Oraya ulaştırmalısınız onları da. Sizden çevrenize akan, sizden fışkıran sevgi pınarları başka pınarları harekete geçirecektir. Sevginiz başka kalplerde de sevgiyi ateşleyecektir. Sevgi sevgiyi çeker. Nefret de nefreti. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini beklemeyeceksiniz. Önce siz seveceksiniz. Önce olmak için bir gayretin sahibi olmalısınız. Allah'ı sevmekte de, etrafınızdaki insanları sevmekte de, etrafınızdaki insanlara mutluluk vermekte de, önde siz olmalısınız. Mutluluğun verilmesi sadece sevgiye dayalıdır. Eğer bir insanın iç dünyası bir nefret dünyası ise, o kişi hiçbir zaman kendisini başkalarına adayamaz. Tam tersine başkalarından devamlı kötülük görür. Kendisi onlara kötü davrandığı için. O kendi davranışlarının negatif cephesini hiç düşünmez. Sadece onu düşündüren şey, meşgul eden şey başkalarının kendisine ulaştırdığı negatif davranışlardır. Onu üzen davranışlardır. Buna kendisinin sebebiyet verdiğini, yaptığı yanlışlarla o insanların kendisine negatif davranmasını, kendisinin oluşturduğunu hiçbir zaman dikkate almayacaktır. O sadece başkalarından kendisine ulaşan negatif davranışların bilançosunu yapar. Ve davranışlarını kendisine ulaşan negatif dalga boylarının negatif karşılığı olarak dizayn eder. Artık başka insanlarla arasında hem onlardan gelen hem de onları geri dönen, kendisine geri dönen dalga boylarının negatif olduğu bir mutsuz ortamda yaşar kişi. Sevmeyi Allah yolunda olmak istiyorsanız, Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, siz sevgiyi öğrenmek ve yaymak, etrafınıza sevgi tomurcukları saçmakla vazifelisiniz. Oralardan size tomurcuklar değil, meyveler geri döner. Olgunlaştırdığınız, tomurcuk attığınız, sonra da onlarda olgunlaşan meyveler. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki insanlar arasında muhtevayı kurmuş Allah Teala. Sevdikçe sevilirsiniz, sevildikçe seversiniz. Karşı taraf için de aynı şey söz konusudur. Herkes sevgiye muhtaç. Herkes sevgiye susamış ama herkes nefret içerisinde. Herkes mutlu olmak istiyor, herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte mutsuzluğun merkezinde sevgisizlik var. Sevgi azlığı, sevgi yokluğu, sevgi eksikliği var. Herkesten, her yerde negatif bir davranış biçimleri dizisine muhatap olan bir insan, herkesten sevgisizlik gören, nefret gören, kendisine kötü davranılan bir insan, çevresine karşı elinde belki olmayarak negatif hisler besleyecektir. Kendisine yapılan haksızlıkları o da başkalarına inkâs ettirecektir. Reflekte ettirecektir. Aksettirecektir. Yanlışlığın başka bir taraftan başlayan kesimini elinizin tersiyle durdurun. Devam etmeyin. Yanlışlıkları en güzele ulaştırmalısınız. başkası size yanlış davranışlarda bulunabilir.

Öyleyse toplum, dergah toplumu, ihvan, kardeşler, o sevgisiz insanları öğütememişler. Onlara sevgi tomurcuklarıyla lazım gelen boyutta davranamamışlar. Onların sevgisizliklerini yok edebilecek olan, sevgiye dönüştürebilecek olan bir sevgi ortamını, sıcacık bir sevgi ortamını oluşturamamışlar dergâhta ki o sonradan gelen kardeşlerimiz huzura ulaşamamışlar. Eğer aranızda sevgili kardeşlerim huzursuz insanlar varsa, bunu sadece işte onlar huzursuz, bana ne deyip geçiştiremezsiniz. Onların huzursuzluğunda mutlaka sizin de payınız var. O dergahın muktesebatından olan, o dergahın bünyesinden olan, o dergahın ahalisinden olan sizler eğer üzerinize düşeni yapabilirseniz, o zaman o dergahta kendisinden çevresine negatif dalga boyları ulaşan insanlar kalmaz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimi dikkatle dinleyin. Hepiniz bir sevgi güneşi olmalısınız. Etrafınıza bütün sıcaklığıyla sevgiyi ulaştırmalısınız. Her yönden herkese. Sizi bir sevgi pınarı olarak görmeli başka insanlar. O pınardan su içmek istemeliler. Sizin sözlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizden onlara taşıyan o sıcak sevgiye hasret olmalılar. Bu ise onlara değil, size bağlıdır. İç dünyanızdan taşan şey her zaman başkalarını biraz daha mutlu eden, etmeye çalışan bir sevgi halesi olmalı. Her zaman sevginizi ateşlemelisiniz. Daha çok sevgiyi oluşturmak üzere. Herkesi sevmelisiniz. Daha çok sevdiğinizle daha sevdiğiniz arasındaki farkı adım adım yok etmeye çalışın. Herkesi en çok seven olmaya çalışın. Sevgide yarışın. Hepiniz birbirinize karşı sevginizi hissettirirken bir yarışma içinde olun. Etrafınızdaki insanlar onları en çok seven olduğunuzu hissetmeliler. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Eğer etrafına sevgi veren, sevgi dağıtan bir insan olursanız, siz onlara sevgi ulaştırdığınız için onlardan da size mutlaka sevgi geri dönecektir. Bunu herkese yaptığınız zaman herkesten size sevgi geri döner. Öyleyse sevgi anahtarıyla her sabah mutsuzluğunuzun kapısını kilitleyin. Sevgi anahtarıyla her sabah mutluluğunuzun kapısını açın. Her bir insan etrafınızdaki sizin sevme perspektifinizin içinde olmalı. Sizden onlara ulaşan bir sevgi halesi onları aydınlatmalı. Onların kalplerine sizden sevgi akmalı, çağlayan gibi. Onlar bu sevgiyi hissetmeliler. Siz de hissetmelisiniz kendinizden onlara akan sevgiyi.

0: İş dünyanızda tam bir huzurla, tamam, ben onların hamdolsun ki hepsini seviyorum diyebilmelisiniz. İstisnalar varsa özellikle onların üzerinde durun. Onlara sevginizi mutlaka hissettirecek bir şeyler yapın. Sevginizi sembolize eden güzel davranışlar, güler yüzlülük, insanların hatalarını görmezlikten gelmek, herkese sevgi açısından en iyi örnek olmak. Her biri ayrı bir güzelliği temsil eder sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte böyle bir ortamda düşünün, her şey öylesine güzel ki. Sevgi rüzgarları varsa, sevgi meltemleri, sadece siz mutlu değilsiniz, sizinle beraber olmaktan herkes mutlu. Etrafındaki insanların sizleri sevdiğini, sevginizle hissedeceksiniz. Sevginiz onların kalbine ulaşacak, arayacak sevgiyi ve sevgiyi de perçinleşecek. Kalp kalbe böyle ısınacak. Sevgi sevgiyi doğurur, nefret nefreti. Sevgi sevgiyi arttırır, nefret nefreti. Öyleyse defterinizden nefreti silmelisiniz sevgili kardeşlerim. O sildiğiniz yere sevgiyi yazmalısınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde siz bir merkez, bir sembol olmalısınız. Sevginin merkezi, sevginin sembolü. Sizi görenler sizin sevecen yönünüzü kendilerine örnek edinmeliler. Asık suratlı olmayın. İnsanlara surat asmakla, onları sevmemekle bir şey kazanmazsınız. Hayatınız boyunca hep kaybedenlerden olursunuz. Sevgi varken sevgisizlik neden? Madem ki hayatınıza yön verecek olan şey, sizi mutlak saadete götürecek olan şey sevgi. Madem ki onu verdikçe başkalarından da size sevginin dönmesi söz konusu, öyleyse onun turşusunu mu kuracaksınız? Neden sevgisiz davrananlar var içinizde? Neden hala nefslerinin esiri olanlar var? O kardeşlerim bu söylediklerimizi anlamamış olanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde sevginin size yön vermesini sağlamaya çalışın. Dergah hayatı bir yardımlaşma hayatıdır. Hayatınızda başkalarına da her an yer vermek mecburiyetindesiniz. El ele, gönül gönüle, omuz omuza Allah'ın bir hizmetini yürüteceksiniz. Yalnız değilsiniz. Yalnız olmadığınızı, o müstesna duyguyu sevginin ışığı altında yaşamaya çalışın. yalnız olmamak, korktuğunuz insanlarla beraberseniz size huzur vermez, aksine huzursuzluk verir. Yalnız olmamak, sevdiklerinizle ve sizi sevenlerle beraberseniz mutluluğunuzun temelini oluşturur. Öyleyse mutluluk, sevgi tarlalarında yeşeren bir meyvedir. Sevgi tarlalarında boy atan ekinlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Öyleyse neden aranızda mutsuzlar var? Neden aranızda hala nefslerine esir olanlar var? Hala davranış biçimlerini tasavvuf terazisine göre ölçemeyenler var? Hedefiniz Allah'a teslim olmak değil mi yoksa? Eğer öyleyse o zaman sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Sevmek mutluluğunuzun hedefini teşkil edecek. En güzeli sevmek, sevmek, sevmek. Unutmayın, hedefiniz başkalarını mutlu etmektir. Ne zaman mutlu ettikleriniz varsa o zaman asıl mutlu olan sizsiniz. Çünkü onlara mutluluğu ulaştırmak konusundaki gayretleriniz başladığı andan itibaren Allah sizi onlara vereceğiniz mutluluğun kat kat fazlasını vererek mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzelinin Allah tarafından size sunulduğunu yaşayacaksınız gelecek günlerde. Aranızdaki mutsuz görülen kardeşlerinizle ilgilenin. Onların problemlerine çözüm getirmeye çalışın. İşte o çözümü bir gün sağladığınızı göreceksiniz. Yeter ki siz öyle olmasını isteyin. Herkese pozitif açıdan yaklaşmayı, bunu isteyin. Etrafınızdaki insanlara her zaman dikkatle, ibretle bakın. Herkesle ilgilenin. Kimin sevgiye, şefkate ihtiyacı var? Onlara yönelin. Onlara sevginizi gösterin. Kucak kucak sevgi akıtın. Onların mutluluğu bilin ki hangi ölçüde sizin gayretiniz de gerçekleşmişse, çorbada ne kadar tuzunuz varsa onun en az iki katı size Allah-u Teala tarafından mutluluk olarak ulaştırılacaktır. Sevginizin bir Allah-u Teala tarafından değerlendirilmesi ve hediyelendirilmesi, mükafatlandırılması. Sevenler sevmeyenlerle bir olmaz. Allah'ın bahçesinde sevenler gezer. Allah'ın aleminde sevenler yaşar. Nefret edenlerin, mutsuz insanların alemi Allah'ın ülkesi değildir. Onlar mutsuzluk üçgeninde yaşayanlardır. Nefsleri, şeytan ve bu davranış biçimleri sebebiyle kaybettikleri dereceler, şerleri bir üçlü teşkil eder. Ama seven insanlar Allah'ın ülkesinde yaşarlar. Ruhlarıyla, hayırlarıyla ve Allah'la birlikte. sevgili kardeşlerim, sevgiyi hayatınıza mutlak olarak bir tesir sahası olarak ithal etmelisiniz, dahil etmelisiniz. O size ışık olmalı. O size rehber olmalı. Sevginiz sizi daha çok sevgiye doğru götürmeli. Her an siz etrafındaki bütün insanlara devamlı sevgi taşıyan bir taşıyıcı olun. Başlangıçta bazı kardeşlerin sizi sevmese de bir süre sonra hepsinin sevdiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, tasavvufu yaşayanlar, yaşamaya çalışanlar, hepinizden istediğimiz o ki sevin ve başkalarını bu sevginin ışığında sevgiye doyurun. Mutsuz insanların her birisi sizin için bir hedef olmalı. Onları mutluluğa ulaştıracak olan sizlersiniz. Bunun arkasında sadece sevgi var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dergi hayatının bütün dayanışması, birbirinize yardımlarınız, el ele güne güne Allah yolunda yaptığınız hizmetler, hepsi sevginin ışığı altında en güzeli gösteren davranış biçimleri dizisi olmalıdır. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi Allah'ın sevgisiyle selamlıyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hepinizin Zülcenahayn olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Fatiha ve As-salamu Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'nın olduğumuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım.
1: manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını, gafladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Ekinnet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimde insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da. ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2 olduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah Teala'ya hamd etmek lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazıl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlara sahip olan nurlar, ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için bunların adı haslet değil, bunların adı fazıl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İşte fazl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine, atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda mürşidin önünde de söküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı anda da kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruh gönderir. O ruhla onları destekleriz. diyor ve arkasından da şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazlıyla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruhiyetine görünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kazanır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl kalbe yerleşmekle yükümlüdür. Ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru getirir. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? Ömürlere bak oluruz. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın bize söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgal vazifeli temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavata duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bunlar 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfın mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmelere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz, unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insanoğlunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz, Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerinde bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emredini alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her an ona Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah'a tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gelir. Ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamdle şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu mescidin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez. Nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çift heceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara, sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, diyecekler bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç ederiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlardı. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek, o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullah'ın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki "Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet, farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bir de diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz. Ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinize sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmenizi emrediyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskürün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'ta. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin havan, ister istemeyerek girin kerhen ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah-u Teala tavan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah-u Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah-u Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah-u Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız, yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çift hecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Size uyku sırasında görenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği o, ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir müessesesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun adı zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak. Ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştiremezsiniz. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kadından fazlını getirip nefsimizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsimizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsimizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsimizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız %2 nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinin nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّا النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emariyi aşarlar. Nefsi levvamiye, nefsi mülkimiye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve salavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlalar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataları sebebiyle mürşidinden utanıyor, Allah'tan da utanıyor. pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna rağmen o hataları yaptığını görüyor. O zaman anlıyor. Düşmanı olan şeytan nefsine tesir edip nefsi vasıtasıyla yanlışlıkları ona yaptırıyor. İşte bu yanlışlıkları yapan kişinin nefsi olduğu için bu insan demek ki Allah-u Teala'nın zikir edilen bir müessese var. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları geliyor, yerleşiyor. Ve bu yerleşme büyüdükçe nefsimizin kademelerini aşıyoruz. İlk %7'yle nefsi emareyi aşıyoruz. İkinci %7'yle nefsi levamiyi aşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece aşmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülhimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şehir suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha diyor Allah Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Şeytanın fücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını da verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edebilecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci yüzdeyli birikimde nefs-i emmareyi

vücut böylece şeytan akıl olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytan akıl olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini tesbih ederse onu gireceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu mümrezre meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Hecr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten vardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak beynef ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor. Ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, Mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, Radiye'de beşinci, Mardiye'de altıncı, Tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son Sıdret-i Müntaha'ya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah Teala'nın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ihsan etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İnsan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kere 7. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kılıyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kılıyoruz. Çünkü ruhumuz Allah Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah.

Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edinler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühen nâsü bidir rabbiküm ellezî halekâküm lealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Nibine ileyye ileyhi ve yettek ona dön. Allah-u Teala ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarından bakarak akan cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri için çıktığı yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedik adamını tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

Biraz talip abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İçerlerinizi çözünüz. Ben de sohbetimizin 11. bölümüne inşallah başlıyorum.

her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Sual bu. Her kişi talep ettiği istisnasız her şeyi o liyakatin seviyesine girince elde edecek mi? Allah'ın istisnaları her zaman vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın insanları tutuksuz değildir. Ben Allah-u Teala'ya yalvarıyorsam diyelim ki dediniz ki ya Rabbi ben bulutların üzerine çıkacağım ve orada kalmak istiyorum. Bu bir saçmalık. Siz bu dünyada yaşamak için vazifelendirildiniz. Bu dünyada göreviniz hep böyle bir talepte bulundunuz. Allah-u Teala bu talebinizi yerine getirmeyecektir. Yani istisnasız her şeyi Allah-u Teala'nın kabul etmesi diye bir şey söz konusu değil. Talepleriniz mantıklı ve yerli yerinde olmalı. Talepleriniz Allah'ın hedeflerine yardım sadedinde olmalı. O hedefi gerçekleştirmek istikametinde olmalı. Ve eğer siz Allah-u Teala'dan nefsiniz istikametinde bir şey diliyorsanız bunu Allah-u Teala'dan istemeyin. O nefsiniz istikametli olan şeyleri değil, ruhunuz istikametli olan şeyleri gerçekleştirir. Öyleyse taleplerinize dikkat edin. Şimdi neyi söylüyorum? Nefsiniz istikametli istediğiniz şeyler tasavvufa uygun olan şeyler mi? Hayır. Sizi aşağı indirecek olan, derecat kaybettirecek olan şeyler. Allah Teala'nın bu konudaki açıklamalarına beraberce bakalım. Diyor ki onlar ki bizden bu dünyada mal isterler, para isterler. Biz onlara istedikleri şeyleri veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur diyor Allah Teala. Ne yaptı bir insan? Nefsi istikametindeki şeyleri istedi Allah Teala'dan. Allah Teala onları verir. Ama kişi kaybeder. Yaptığı taleple kaybeder sadece. Ama Allah Teala gene diyor ki eğer insanlar bizden hem dünya için hasene hem de ahiret için hasene isterse onlara da onları verir diyor. Ve onların ahirette nasipleri vardır diyor. Ne demek istiyoruz? Birinci kişi dedi ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana alabildiğine para ver. Ben bu parayı olmayacak yerlerde yiyeceğim. Allah Teala ne verir? O da gider hakikaten barlarda, pavyonlarda o paraları yer ve gideceği yerde cehennem olur. Ne yaptı kişi? Allah'tan istedi, Allah'tan verdi. Ama nereye götürdü? Şu dünyadaki 100 sene yaşadığını kabul edin adamın. 100 senelik hayat mı önemli? Yoksa 100 trilyonlarca sene sürecek olan sonsuz cennet hayatımız mı önemli? Öyleyse onu kazanarak cennetinize elinizin tersiyle itmişseniz Allah'tan ruhunuzun istikametine değil, nefsinizin istikametine bir talepte bulunursanız kaybedenlerden olduğunuz verir Allah-u Teala. Unutmayın ki o para size belki de helal olmayan yollardan verilecektir. Daha oradan kaybettiniz. Daha baştan kaybettiniz her şeyi. Eğer kazandığınız para haramsa onu yemek zaten sizi yalnız değer kayıplarına götürür. Ve ikinci kişi de para istiyor. Diyor ki ya Rabbi ben senden para istiyorum. Bana çok para var. Arkasından diyor ki ama diyor beni imtihan et. Acaba o parayı senin bana verdiğin emirler istikametinde mi harcayacağım? Yoksa nefsimin istikametinde mi harcayacağım? Buradan itibaren her şeyin değiştiğini görüyoruz. Eğer siz Allah'ın size verdiği parayı Allah'ın emirleri doğrultusunda harcıyorsanız o zaman işin gereğini gerçekleştirmiş olursunuz. Öyleyse hayır için Allah-u Teala'nın istediği istikamette o paraları harcamak için Allah'tan para isteyin, Allah-u Teala size bol para verecektir. Yeter ki siz yoldan çıkmayın. Çünkü para öyle bir hastalıktır ki ateşten bir gömlektir. Bir kadının şimdi ne diyoruz? %5. Eğer siz $1000 kazanıyorsanız $50 zekat vermek çok önemli bir şey olmayabilir. $1000 değil de $1,000,000 kazandığını düşünelim bir ayda. $1,000,000 verilmesi lazım gelen zekatı $50,000. Ne haber? $50,000 $1,000,000 kazandığınız zaman zekat olarak verebilecek misiniz? Bir düşünün bakalım. Burada para bir insanın üzerine
olmayacak sorumluluklar yükler. Ve kişi düşünür, yahu der, ben bu parayı haram kazanmadım ki, adamların yaptıkları koruma şöyle, ben bu parayı haram olarak kazanmadım ki, zekat vereceğim insanlar da çalışsınlar, onlar da kazansınlar. Onlar da helal kazansınlar. Öyleyse kazancınızın muhtevası neyse, aynı merkezden o parayı aynı yüzdeyle vermekle mükellefsiniz, ama 50 doları vermekle 50 bin doları vermek birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Şimdi size kolay gibi görünebilir. Ah Allah Teala bana 1 milyonu versin de bak ben nasıl 50 bin doları veriyorum diyebilirsiniz şu anda bana. Ben de dilerim Allah Teala inşallah hepinize verir de o zaman görürüz bakalım ne yapıyorsunuz. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çok sevdiklerinden birisi diyor ki ey Allah'ın Resulü ben çok fakirim. Ne istiyorsun diyor yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana çok sürü ver. Söyle dua et Allah-u Teala'ya bana çok sürü ver diyor. İsmini söylüyor Peygamber Efendimiz. Ya falanca diyor. Çok sürüyü ben isteyeyim Allah-u Teala odasına versin de bu çok sürünün seni Allah'ın görevlerini yapmaktan men edebileceğini düşünüyorum. Ey Allah'ın Resulü diyor katiyen diyor. Ver diyor, bak görürsün beni diyor. E veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dua ediyor. Allah sallallahu aleyhi ve sellem suyunu kabul ediyor duasını. O kişinin sünnesi süratle çoğalmaya başlıyor. Bir süre sonra sabah namazlarına, bir süre sonra öğle namazlarına, sonra bütün namazlara gelmez oluyor kişi. Ne oldu? Dünya malı o kişiyi Allah'ın ibadetinden mahrum etti. İşte Allah Teala onun için sizlere en güzelini verir. Yani şu anda size verdiği şey neyse kesin olarak bilin. Şu andaki muktesebatınızın gereği odur. Daha fazla olsaydı yanlış bir şeyler yapabileceğinizi en iyi oluyor. Hangi standartlardaysanız siz ona layıksınız. Onun için dikkat edin kendinize. Daha üst liyakat seviyesine çıktığınız zaman farklı bir davranışa muhatap olacaksınız. Daha güzeller. Daha güzel bir şekilde çayınızı içecektiniz. Şimdi içeceğiniz gibi. Evet buyurun. Allah razı olsun. Çayla kahve içmişsen uykusu dağıldı mı şey sanırım? Serdar ne diyorsun ki patikten böyle bir şey? Çayla kahve mesela çay kahveyi içtin arkasından da çay içiyorsun iki bardak. Bir büyük bardak kahve. İki bardak da çay. Ondan sonra uyumaz insan kolay kolay diyorlar. Ben de uyuyorum. Hiç anlamıyorum bu şey insanların söylediklerini yani. İnsanlar var. Uyku ilacı alıyorlar uyuyabilmek için. Bir de bizim için uyuyacak zamanımız yok zaten. O insanlara acımıyor musunuz? Durum ne? Öyle bir şey sıkıştırıyor. Ama 4 saat geçmiş uyumadan düşünürse. Demek ki düşünerek uyuyorsun sen. Aslında güzel bir şey. Uyumadığını zannetmez o da güzel. İnsanlar genellikle öyle zannederler zaten. Bakayım şu suallerden daha ne varmış. Liyakatin sahibi olabilmek için gayretin önemi nedir? Liyakatin sahibi olabilmek için gayret her şeyden düşünebileceğiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü o liyakatin sahibi olacak olan başka birisi değil, sizsiniz. O liyakate ulaşabilmek için elinizde sadece bir tane silah var. Sizin gayretiniz. Üç tane faktörden bahsediyorum. Sizden gayret, mürşitten himmet, Allah'tan nusret. Yani yardım. Öyleyse himmet nedir? Himmet sadece bir aracılıktır. Mürşit sizin için dua eder. O mu yapar? Hayır o yapmaz. O sadece dua eder, Allah yapar. Ama ola ki sevdiğinin dileğini kabul eder. Kabul etmesi ihtimali daha çok. Öyleyse bir kişinin dua ettiğini düşünün. Siz
Şimdi bir de iki kişinin dua ettiğini düşünün. Siz de dua ediyorsunuz. Müslümanınız da dua ediyor. Daha güçlüsünüz. Onun yüzü sizin kadar da olsa yine daha güçlüsünüz. Kaldı ki Allah Teala sevgilisinin talebini kabul edebilir. Daha çok, daha büyük bir olasılık var. İmkan var. Öyleyse Allah Teala'nın indinde başarıya ulaşmanızın spiraline beraberce bakalım. Spiralin başında sizin liyakatinizi doğuracak olan temel unsur var. İştiyakiniz. Yani Allah yolunda yapılacak olan bir hizmeti ordinary bir insandan, normal bir insandan çok daha üst seviyede yapmak için içinizde bir ateşin yanması demek bu. Yanıyor mu? Eğer yanıyorsa bunu başarmamanız için hiçbir sebep yok. Eğer siz bunu hissediyorsanız Allah mutlaka onu sizden önce hissetmiştir. Ve siz bunu başkaları nasıl yaparsa yapsın, ben en iyisini yapmak için gayret edeceğim diye bir gayretin içindeyseniz ve bu gayreti tahakkuk ettirirken sizdeki bütün imkanları Allah yolunda kullanmayı kafanıza koymuşsunuz. Bunu da her fırsatta başkalarına değil, kendinize ispat ediyorsanız, önemli olan bu. Kendinize ispat ediyorsanız, o zaman dedi ki siz o liyakate ulaşmak için gerekli olan şeyin sahibisiniz. İhtiyacınız sizi Allah'ın size verdiği görevi daha üst seviyede yapmaya götürür. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman gerçekleştirdiğiniz seviyenin liyakatine sahip oldunuz. O liyakate sahip olduğunuz zaman onun mükafatını size verilir. Öyleyse ihtiyacınız sizi daha üst boyuta çıkardı. Orada yeni bir ihtiyaç, daha büyük bir gayretin yeni bir görevi yerine getirmeniz. Liyakatınızın birinci kademe yükselmesi, ikinci kademe yükselmesi. Devam ediyorsunuz. Daha büyük bir ihtiyaçla daha büyük görevler üstlenmeye. Her adımda daha üst seviye liyakatın sahibisiniz. Her adımda aldığınız mükafat yeni liyakat seviyenizin mükafatıdır. Dikkat edin. Her mükafat seviyesine ulaştığınız zaman bunun sadece 700'de biri size aittir. 701'de biri. Geri kalan 700'ü onundur. Hem o size yardım ediyor. Almanız gereken, sizin vermeniz lazım gelen gayretin 700 katını o ihsan ediyor. Başarıyorsunuz. Hem de sanki hepsini siz başarmışsınız gibi 701'in birden mükafatını veriyor size. İşte o zaman anlayacaksınız neden ağladığınızı. Seccadelerin neden yaşlarla dolduğunu o zaman anlayacaksınız. Öyle ihsanlar alırsınız ki Allah-u Teala'dan bunun bedelini ödemenizin imkansızlığını görürsünüz. Ne kadar gayret sarf ederseniz edin, ödeyemezsiniz. O zaman ağlayacaksınız. Bizim gibi siz de çok ağlayacaksınız. Allah-u Teala'nın size verdiği o kadar büyük ihsanların karşısında hiçbir şey yapamamanın aczini yaşayacaksınız. Bir insan olarak yaratılmanın aczini, onun muhteşem insanların karşılığını ona ödemenizin imkansızlığının aczini yaşayacaksınız. O size her zaman aynı şeyi söyleyecek. Seni biz yarattık diyecek. Sen Kur'an'daki ayet-i kerimeyi biliyorsun diyecek. Biz hiç kimseye onun yapamayacağı şeyleri onun idrakinin, onun başarı seviyesinin üzerindeki şeyleri yüklemeyiz diyecek. Hiç kimseye yapamayacağı şeyleri görev olarak vermeyiz diyecek Allah-u Teala. Ne demek bu? Bir yokluyorsunuz kendinizi, 7.000 zikri zor yapıyorsunuz. Allah-u Teala sizden 47.000 zikir istiyor. Eyvah diyorsunuz, hani Allah-u Teala benden yapamayacağım şeyleri istemezdi? İstemedi. Sizin 7.000'lik seviyenizi evvela 9.000'e çıkartır, 9.000 çekmeye başlarsınız. 11.000'e çıkartır, 11.000 çekmeye başlarsınız. Ve böylece o çıkartır, siz yükselirsiniz. O çıkartır, siz yükselirsiniz. Nereye geliyorum? Allah-u Teala bir gemiye daha çok buğday yükleyecekse, o geminin ambarını evvela büyütür daha çok buğday için, daha çok buğday yükler. Yeniden büyütür, yeniden yükler. Bir gün gemi
o kişinin hiç ümit etmediği kadar buğday taşımaya başlar. Dışarıdan gelenleri ne korkutuyor? Yahu kardeşim diyorlar, siz 47 bin zikir yapıyormuşsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş böyle bir hastalık. Nasıl yaparsınız? Ben hayatta böyle bir şey yapamam. 5 bin zikir bile zor gelir bana. Çünkü bizim hoca 500 zikir veriyor, onu bile yapamıyoruz. Böyle diyen insanlar konunun aslını bilmeyenlerdir. Allah-u Teala'nın insanlara olan yardımını bilmeyenlerdir. Sorun 47 bin zikir yapanlara zor mu geliyor size bu? Yok. 47 bin zikir yapanlar aynı sizin 7 bin zikir yaparken duygunuz, heyecanı yaşıyorlar. Nereye ulaşıyoruz? Bütün güzellikler sizin talebinize bağlı. Siz talep ederseniz daha üst seviyelere ulaşmayı, Allah-u Teala size daha üst seviyelere ulaşmanın heyecanını verir. Size iştiyak verir. O iştiyakla daha büyük görevleri gerçekleştirirsiniz. O bu konudaki gücünüzü devamlı yükseltecektir. Bir süre sonra kendinizi tanıyamazsınız. Ben bu muyum diyeceksiniz. Ben bunları yapamazdım. Nasıl yaptım bunları? Hazreti Ali'yi hatırlayın. Hayber Kalesi'nin kapısını bir söküyor. Besmele ile. Kalkan olarak kullanıyor. 1200 120 okka mı ne ağırlığındaki kapı için ne kadar olduğunu unuttum. Kalkan olarak kullanıyor. Cenk'ten sonra bırakıyor yerine. Arkadaşlar diyorlar, ya Ali nasıl başardın? İmkansız mı? Biz 10 kişi gelsek bir araya bunu yapamayız. Hazreti Ali diyor ki, ben yaparım diyor. İsterseniz göstereyim diyor. Besmele'yle, Bismillahirrahmanirrahim demiş. Bir asılmış bir eliyle kımıldamamış yerinden. İki eliyle asılmış, kımıldamıyor bile. Ondan sonra demiş, cevabı bende değil demiş. Ondan. İşte Allah-u Teala dilerse sizi beklemediğiniz bir kudretin sahibi her zaman yapar. Siz sadece daha güzel şeyler yapmayı, Allah'a daha çok hizmet etmeyi dileyin. Dileğinizin mutlaka yerine geldiğini göreceksiniz. Her yerde Allah-u Teala sizin yardımcınızdır. Öyleyse yardım elini sizden çeker mi? Layık olduğunuz sürece asla. Siz vazgeçerseniz o zaman Allah-u Teala size olan yardımını azaltır. Yani Allah ile olan bütün münasebetlerinizde çok daima sizin kalemizde, sizdedir. Nasıl isterseniz öyle kullanacaksınız. Siz kullanacaksınız. Yetkisine verilmiş. Allah dilediğini kendisine ulaştırırmış. Ha, demek ki bu Allah-u Teala haksızlık yapıyor. Falancayı kendisine ulaştırıyor. Onu kendisine ulaştırmayı dilemiş. Ama falancayı ulaştırmıyor. Onu da dilememiş. Bu bir haksızlık değil mi? Hayır, değil. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neresi haksızlık bunun? İki tane adam var. Birisi Allah'a ulaşmayı diliyor, öteki de dilemiyor. Elinin tersiyle Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmak istediği rahmeti, yardım elini itiyor. İstemiyorum diyor ben. Ben diyor sana ulaşmak istemiyorum. Allah-u Teala böyle bir insanı asla kendisine ulaştırmaz. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne sesleniyor. Habibim, sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin. Ona ancak hidayeti biz erdirebiliriz. Ne demek bu? Yani o kişi istemedikçe veremezsin diyor. O kişi istemiyorsa hidayet ermeyi, senin amcan gibi, Ebu Talip gibi istemiyorsa biz onu hidayete erdirmeyiz. Onun talebi yok. Sen de onu erdiremezsin diyor. Sen bizden talepte bulunsan da biz senin talebini kabul etmeyiz. Sen başkası için hidayet talep etsen de o kişi bizden hidayet istemedikçe biz onu hidayete erdirmeyiz diyor Allah-u Teala. Kanun. Talipseniz sonucu alırsınız. Talip değilseniz asla. Kim olursanız olun. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası olun. Gene kabul edilmez. Siz istemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse bunu yapıyorsunuz. Talep sizden. Daima talep sizden. Yalnız ne var ki? Allah'ın sözü var. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Kesin sözü var. Ben mutlaka onu kabul ederim diyor Allah sana. Hep kalbinize bakıyor, acaba diyor kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir talep var mı yok mu? Var. Karşılığını beraber ediyor Allah sana. Ben de diyorum kendime ulaştırmayı isterim. Kimi kendime ulaştırmayı istersem onu mutlaka kendime ulaştırırım. O insan Allah'ın hak konusunda
bir engel tanımıyor. Ben diyor Allah'a ulaşmak istiyorum. Bana düşen tamam. O zaman Allah Teala diyor ki bana mı düşen tamam. Ben seni mutlaka kendime ulaştırırım. Tamamın cevabını alıyoruz. Bir süre sonra o kişi mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Şarta bağlı sağ ise. Ölmüşse kim öldürmüştür? Allah Teala öldürmüştür. Çünkü can almak onun işi. Eğer Allah Teala öldürmüşse o zaman sözünü tutuyor. Diyor ki ben ona söz verdim. Ne sözü verdim? Eğer bana ulaşmayı biliyorsa ki bu kişi dinledi, ben ona söz verdim ki mutlaka kendime ulaştıracağım. Ben ulaştırdığım kişileri ne yapacağım? Cennetimi alacağım. Bu kişi ulaşacaktı çünkü ben söz verdim bana ulaştıracağıma. Sağ kalsaydı mutlaka ulaştıracaktım çünkü bana ulaşmayı diledi. Onun hayatını aldığıma görelimden serbest iradesi yok. Bu imkanı ben aldım onun elinden. Ama ben mükafat, ben sözümü tutarım. Onu mutlaka cennetime alırım diyor. Sonuç aynı oldu. Allah'a ulaşmış olsaydı ne olacaktı? Cennete girecekti. Ulaşmadı, yine cennete alıyor Allah Teala. Sırf kendisinin sözü var diye. Düşünebiliyor musunuz? Dünyada en çok itimat edebileceğiniz, bütün taleplerinizi mutlaka yerine getirecek olan bir dostunuz var. Ona dedikodu yapın. Gıybet yapın. İftiralarda bulunan insanlara hiç umurunda bile değil, olmaz onun. Şu kadarcık bir günah kazanmazsınız. Allah Teala'ya falanca hakkında istediğiniz kötü şeyi söyleyin. Bu bir dedikodu değildir. Muhatabınız Allah olduğu için değildir. Ne kadar güzel değil mi? İstediğinizi yapın, istediğinizi söyleyin. Zemedin. Onu elime geçirirsem lime lime edeceğim. Etlerini imbikten geçireceğim. Onu duman edeceğim. Boğazını 8 takla atacağım. Ne dersiniz değil. Hiçbir zaman bir şey kaybetmezsiniz. Belki ferahlanırsınız biraz. Muhatabınız o olduğu sürece hiçbir sözünüzü dedikodu, gıybet veya iftira olarak değerlendirmez. Ve ola ki kalbinize huzur da gelmiştirir. Samimiyetle ona yöneliyorsanız, o biliyor samimiyet vereceğinizi. Ne zaman kalbinizden geçeni değil de başka bir şey ona söylüyorsanız, ona yutturamazsınız. Yani boşuna böyle bir yolu denemeyin. Onun karşısında çok mahcup olursunuz. O Allah'tır. Kalbinizden geçenin hepsini bilir. Eğer samimiyseniz samimiyetinizin karşılığını ödeyecektir. Onun için inanmayan insanlardan da korkmayın. O zavallılar doğrunun olduğunu zannettikleri için ölürler. Onlarla uzun uzun konuşmaya çalışın. Neticede onları ikna ettiğinizi göreceksiniz. Hemen o İmam-ı Azam'ın hikayesini anlatın onlara. Hani şu baltaların kendi kendine kesip bir köprü yaptılar olayını. Ve behel gafil dediğini. Sen bu dünyanın kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Bütün kainatın, bütün yıldızların, bütün dünyaların kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Ama şimdi bana diyorsun ki bir köprü bile kendi kendine olacamaz. Oluşması mümkün değildir. O zaman bu ne periz, bu ne lanet turşusu. Öyleyse bütün güzellikleri sizinle beraber Allah yaşıyor. Bütün çirkinlikleri de sizinle beraber Allah'ın sizin için üzülmesinin yanı başında şeytan yaşıyor. Ne zaman yanlış bir hareket yaparsanız şeytanın ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Ne zaman bir güzelliği oluşturuyorsanız Allah sizden memnun, siz de Allah'tan memnunsunuz. Ve de bütün güzellikler göreceksiniz ki Allah'la beraber yaşadığınız standartlarda oluşur, gelişir, güzellikleri doğurur. Her şey, her olay aslında dört dörtlük Allah Teala tarafından vücuda getirilmiştir. Her şey merkezindedir. Bu güzelliği yalnız siz bozabilirsiniz. Yalnız sizin nefsiniz bozabilir. Kendi etrafınızdaki güzellikleri. Her birinin etrafında devamlı olaylar cereyan eder. Bu olaylardan devamlı esinlenirsiniz. Ve nefsinizi ne zaman devreye sokarsanız kendinize de etrafınızdaki insanlara da kötülük etmiş olursunuz. Birine yaptığınız bir kötülük aslında kendinize yapmış olduğunuz kötülüktür. Neden? Size mutlaka derece kaybettirir. Bir insanı cehenneme götürecek olan şey ise sadece kaybettiği derecelerdir. Öyleyse Allah'ın matematik hesabına dikkatle bakın ki o insanlara Allah'ın yolunu açmakla onlara gerçekten cennetin yolunu garanti etmiştir. Kim mürşidine ulaşmışsa, nefsini tezkiyeye başlamışsa kazandığı dereceler 10 kattan 100 kata çıkar, 100 kattan da 700 kata çıkar.
Yani şimdi ne oluyor? Zikir yapmıyorsunuz. Zikir yapmadığınız sürece devamlı derece kaybediyorsunuz. Her saniye bir derece kaybettiğinizi kabul ediyorum. Bütün bir gün zikir yapmayan adam bir günde kaç tane saniye varsa o kadar derece kaybetmiştir. Şimdi Allah Teala'nın yoluna girdiniz. Yarım saat zikir yaptığınızı düşünüyorum. Yarım saat zikir yaptığınız zaman 24,5-23,5 saatte kaybettiklerinizin hepsinden daha fazla derece kazanırsınız. Çünkü yarım saatte ne kadar dakika var? 30 dakika var. Her biri 60 saniye olduğuna göre 3 kere 6, 18, 1800 eder. 1800'ü 700'le çarpacaksınız. 24 saatlik zamanın saniyelerini hesaplayıp bundan çok daha küçük bir rakamla karşılaşacaksınız. 23,5 saatleri zikir yapmayan bir kişi son yarım saatte zikir yapıyor diye onun kazancı kaybettiklerinden çok daha fazla oluyor. Şimdi ne diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Allah'ın evliyasının alim adını vermiş burada onlara. Uykusu diğerlerinin namazından daha çok derece kazanıyor. Neden? Uykusunda da zikrediyor. Zikirse en büyük ibadet ve her bir saniyede 700 derece kazanıyor. O zaman Allah-u Teala'nın matematik hesabının şaşmaz olduğunu kesinlikle öğreniyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yani Allah-u Teala'nın yoluna giren bir insan matematik olarak cennete ulaşmaması mümkün olmayan bir, ulaşmaması imkansız olan bir insandır. Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz anda matematikler böyle gösteriyor. Aksi mümkün değil. Öyleyse ya girmek ya da girmemek. Allah'ın yolunda olmayan bir insan için bu söylediklerinizin hiçbirisi geçerli değil. O insan kendi kendini cehenneme mahkum etmiştir. Katılım. Allah'ın yoluna girmeyen bir insan Allah'ın yoluna girmeyi istemeyendir. Allah'a ulaşmayı istese Allah-u Teala mutlaka onu kendi yoluna ulaştıracak. Evvela mürcidine sonra da kendisine. O kişi eğer Allah-u Teala'nın yoluna girmemişse başkalarını da Allah yolundan men ediyorsa onlara dikkat edin. Bakın ne diyor? Nisa 167, 168, 169. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالسَّدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeredirler ve Allah yolundan saptırırlar. Kat belli dalalen bayıda. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَالسَّدُّ Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Neden zalimdirler? Zulüm nedir? Başka birine yaptığınız haksızlık. Bunların yaptığı haksızlık ne? Onları Allah'ın yolundan men etmek. Allah'ın yolundan saptırmak. Şimdi bizim din adamları diyorlar ki İskender Hoca diye bir ukala çıkmış. Diyormuş ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerekiyormuş. Sen böyle bir şeyden haberdar mısın? Bizim din adamları cevap veriyor. Yok be kardeşim diyorlar. Böyle bir şey olsa biz din adamıyız bir kere. Bugüne bugün profesörüz. Biz buna yok diyorsak onun var demesi bir şey ifade etmez. Ne nasıldı? Biz 3 yaşında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladık. 5 yaşında hafız olduk. 25 yaşında doçent olduk. Vesaire vesaire. Nereye ulaşıyorum? Bu insanlar Allah-u Teala'nın yolundan tutuyorlar. Başkalarına bu sebeple derecat kaybettikleri ve derecat kaybettirdikleri için onlara zulmetmiş durumdalar. Bu sebeple lanet oluyor üzerlerine. Bu sebeple omuzlarında vebal var. Başkalarının da günahlarını yüklenmiş vaziyetler. Şimdi Allah Teala onlardan bahsediyor. Allah onlara asla mağfiret etmeyecektir. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmadığı için onlar ulaşmadığı için mürşitlerine onların günahlarının sevaba çevrilmesi diye bir olay mümkün değil. Ne diyor Allah Teala? Eğer tövbe ederlerse, tövbe edip de mümin olurlarsa ancak o zaman onların günahlarının sevabı çevirir diyor Furkan 79'da. 69 muydu? He? Furkan 69, 70, 71 69'da şunlar cehenneme gidecektir diyor. 70'te de bunu söylüyor Allah Teala. Onların günahlarının sevabı çevirir. Kimlerin? Kim tövbe edip de mümin olursa diyor Allah Teala. Tövbe edip de mümin olmak yalnız bir tövbeye az. Mürşidin önünde yapılan tövbe. Böyle bir tövbe yapmıyorsa kişi hiçbir zaman mümin olmayacaktır.
Allah Teala'nın günahlarını sevaba çevirmeyecektir. Eğer bir insan başkalarını Allah Teala'nın yolundan saptırıyorsa, kendisi Allah Teala'nın yolunda olabilir mi? Bundan 14'ü sıra ver, bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakime çağırıyorlardı. Sırat-ı müstakimden men etmek var. Allah'ın bu ayetlerin söylediği gibi sırat-ı müstakime çağırmak var. Siz bütün insanları sırat-ı müstakime çağıranlarsınız. Allah'ın yoluna davet edenlersiniz. Davet ediyorlar mıydı? Yusuf 108. Allah Teala diyor ki Habibim onlara de ki benim ve bana tabi olanların bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Bunlar ne yapıyorlar bu Nisa 167, 168, 169'dakiler ne yapıyorlardı? Allah'ın yolunda men ediyorlardı onlar. Allah'ın yolunda çağırmıyorlar. Allah'ın yolunda men ediyorlar. Bu durumda Allah'ın yoluna ne zaman ulaşılır? Ruhunuz ne zaman vücudunuzdan ayrılır? Müşkinize ulaştığınız zaman. Eğer Allah'ın yolunda insanları men etmiş olanlar sizler olsaydınız hiçbir zaman birbirine ulaşamayacaksınız. Allah'ın yoluna girmeyeceksiniz. Başkalarını sokmadığınız gibi. Onun için de hiçbir zaman günahlarınızı sevaba Allah çevirmeyecekti. İşte onlardan bahsediyor. Onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler başkalarına zulmettikleri için. Onları Allah'ın yolundan saptırmakta Allah onlara asla mağfiret etmez. Sonra ve onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmaz. İlla sırat-ı cehim diyor. Allah onları sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Onlar orada ebediyen kalacaklardır ve bu Allah'ın üzerine zor değildir diyor. Öyleyse Allah'ın yolundan saptıranlar Allah'ın yoluna davet edenler. İki ayın grubu san. Bundan 14 asır evvel Sabikun el-Evvelin Allah'ın yoluna davet ediyorlardı. 14 asır sonra siz Sabikun el-Ahirin dikkat edin aynı şeyi yapıyorsunuz. Allah'ın yoluna davet ediyorsunuz. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tanımlamasına giriyorum. Diyor ki kıyamete yakın bir devrede benim sünnetimi Allah'ın farzlarını yeniden ihya edecek insanlar gelecek. Ey Allah'ın Resulü kim bunlar diyor. Birinci tanımlama diyor. Onların düşmanları dostlarından çoktur. İkinci tanımlama diyor. Onlar da sizin gibi ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Ne olursa olsun durumunuz. Vuslata ulaştınız. Sırat-ı müstakim bitti diyorsunuz. Sırat-ı müstakim bitti ama Allah'ın sırat-ı müstakimi bitmedi. Allah'ın sırat-ı müstakimi yol almak değildir. Kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Fenadan bekaya, bekadan zühte, zühten fizik vücudun teslimine, oradan ullerbaba, oradan ihlasa, oradan salaha ulaşmaktır. Bunların hepsi kemal derecelerinde olgunlaşmaktır. Neslinizin kalbindeki afetleri %49'dan %0'a düşürmektir. Ne zaman 49'a ulaştınız? %100'den ne zaman 49'a düştü neslinizdeki afetler? Allah'ın evliyası olduğunuz gün. Fena makamında. Sonra yavaş yavaş azala sıfır edeceksiniz afetleri. O zaman ne oldu? İhlasın sahibi oldunuz. Tevbe-i Resul'a davet edileceksiniz. Ne oldu? Felahın sahibi oldunuz. Velayetin en üst makamına ulaştınız. İşte bütün güzellikler sizin için. Öyleyse bakalım bütün suallerin cevaplarını vermiş miyiz? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Kendimizde ve başkalarında, başkalarındaki nefsin taleplerini ayırt edebilmemiz, onların nefsine hizmet etmemiz konusunda önemli değil mi? Nefsin talepleriyle ruhun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Nefsin talepleri sadece kötülüklerdir. Ruhun talepleri sadece güzelliklerdir. Nefsin talepleri iki yerde kendisini gösterir. Bir, Allah'ın emirleri vardır.
nefsiniz Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi öğütler. Ruhunuz Allah'ın emirlerine itaat etmeyi öğütler. Öyleyse ilk ayırım Allah'ın emirleri istikametinde. İkinci ayırım Allah'ın yasakları istikametinde. Nefsiniz Allah'ın yasağı neyse onu yapmanızı ister. Kumar oynamak yasak. Kumar oyna da. İçki içmek yasak. İçler. Neydi bir faydası vardı? İşte 100 tane zararının yanında bir tane faydası var da bilmem ne damarlarının bilmem ne noktasını açıyormuş. Teknik tabirleri o kullanıyor. Mesela işte ondan azaltıyormuş. Şimdi neden bahsediyoruz? Allah'ın yasak ettiği ne varsa ilmin ulaşabildiği yerde onun ispatı var. Ulaşamadığı yerde belki daha ispat edilmemiş şeyler var. Ama var. Öyleyse nefsiniz neyi ister? Allah neyi emretmişse mutlaka onu yapmamanızı ister. Nefsiniz neyi ister? Allah neyi yasak etmişse onu da yapmanızı. Gelelim ruhunuza. Allah neyi emretmişse mutlaka yapmanızı, yasak ettiği ne varsa yapmanızı ister. İşte Allah-u Teala'ya karşı olan sevginiz iki yerde kendisini hemen ortaya çıkartır. Allah'ın emrettiği ne varsa onu yapmak konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Allah'a olan sevginiz o kadar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek konusunda ne kadar iştiyak duyuyorsunuz? Ne kadar başarıyorsunuz bunu? Allah'a karşı olan sevginiz ne kadarsa o kadar. Sevgi ruhun hasretidir. Nefret nefsin afetidir. Öyleyse bütün güzellikleri düşünün. Güzelliklerin başında sevgi var. Sevgi ruhunuzla alakalı. Kötülüklerin başında nefret var. Nefret nefsinizle alakalı. Öyleyse bütün güzellikler ruhunuzun temsil ettikleri, bütün çirkinlikler nefsinizin temsil ettikleri. Öyleyse ayrım problemsiz bir şekilde çözülüyor. Nerede bir probleminiz olursa, acaba burada nefsi mi devrede, ruhu mu devrede diye bir probleminiz olursa bana sorun. Ben çözemezsem mutlaka Allah-u Teala'ya sorarız. O inşallah çözer. Ama Allah'ın katında çözülmeyecek problem yok. Öyleyse yapmanız lazım. Gelen şeye dikkatle bakın. Yalnız ruhunuzun hasretine itaat edeceksiniz. Ve yalnız nefsinizin nefsinizin afetleriyle cihat edeceksiniz. Onlara asla itaat etmeyeceksiniz. Nefsinizin afetleri size ne söylüyorsa tam aksini yapacaksınız. Eskilere bakın. Adına riyazet diyorlar. Adına mücadele diyorlar. İki şey yapmışlar. Mücadeleye dikkat edin. Nefsinize istemediği şeyi zorla yaptıracaksınız. Zor kullanacaksınız. Sen neyi istemiyorsun? Oruç tutmayı istemiyorsun. Başlangıçta zorla yaptıracaksınız onu. Bir süre sonra önce zevk olduğunu yaşamaya başlarsınız. Nefsiniz neyi istemiyorsa istemediği her şeyi ona yaptıracaksınız. Nefsiniz ne istemiyor? Ciğer satmak istemiyor. Ciğer sattıracaksınız. Nefsiniz neyi istiyor? Başka insanların karşısında kendisini küçültebilecek olan, o insanların yanında küçük gösterecek olan şeyleri yapmak istemiyor. Yaptıracaksınız. Peki mücahide bu. Riyazet ne? Nefsinizin yapmak istediği şeyleri müsaade etmemek. Nefsiniz bir şeyler istiyor, istediği şeyleri ona vermemek. İşte bunun da adı riyazet. Öyleyse ruhunuzla nefsiniz arasındaki ahengin tam kurulmasında bütün işaretler, sufilerden alınan bütün işaretler Kur'an işaretleriyle %100 aynı. Her şey yer yerine oturuyor. Her şey merkezinde. Öyleyse başka birisinin sizden istediklerini gerçekleştirmeniz size derecat kazandırır dedik. Neleri gerçekleştirmeniz? İşte burada durun. Eğer sizin hizmetiniz onun nefsine hizmetse orada durun. Adam Merkez Bankası'nı sormak istiyor. Sizden yardım istiyor. Hırsız. Şimdi burada sal. Ben herkese yardım etmekle mükellefim. Öyleyse ona da yardım ederim. Diyemezsiniz. Çünkü burada onun Allah'ın emirlerine resmen karşı geldiği bir sistemde siz o karşı geldiği sistemde ona hizmet veriyorsunuz. Burada hiçbir zaman bu kabul edilmez. Sakın bununla bir dilenciye verdiğiniz 5 kuruşu birbirine karıştırmayın. İki olay birbirinden tamamen ayrılır. Orada bir sünnet-i seniyeyi yerine getiriyorsunuz. Burada resmen şerre alet oluyorsunuz. Allah'a şerre alet olmanızı istemez.
kötülük yapacak olan bir kimseye yardım edemezsiniz. Yardımdan men olundunuz. Tam karşısı o kişi kime kötülük edecekse kötülük edeceği kişinin yanında olmak mecburiyetindesiniz. Zalimin değil, zulmedenin değil, mazlumun, zulüm görenin yanında olmak mecburiyetiniz. Yardımınız ikinci kişi için meselesidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine dikkatle bakın. Nereye kadar herkese yardım etmek mecburiyetindesiniz? Bu yardımla mükellefsiniz. Onların Allah yolunda yaptığı her şeyde onlara yardım edeceksiniz. Şeytan yolunda yaptıkları hiçbir şeyde onlara yardım etmeyeceksiniz. Öyleyse hudutlar burada çiziliyor. Sakın kendinizi aldatmayın. Bu olay Allah'a yardım gibi göründü bana. Onun için ona yardım ettim. Ama baktım ki bu şeytana yardımmış diye sonradan dizinizi dövmeyin. Her olayda kime yardım edeceğinizi dikkatle yerlerine oturtun. Allah istikametinde herkese yardım etmekle mükellefsiniz, vazifelisiniz. Şeytan hizmetinde hiç kimseye yardım etmemekle mükellefsiniz. Hatta karşı gelmekle mükellefsiniz. Eğer onlar bir başkasına zarar verecekse, zarar verilecek olan tabii kişinin tarafında olmakla mükellefsiniz. Öyleyse bütün sistemler Allah'ın söyledikleriyle tam bir uyum içinde çalışır. Ya şeytana hizmet edersiniz, ya Allah'a hizmet edersiniz. Şeytana hizmet edenler bizden değildir. Allah'a hizmet etmekle hepiniz mükellefsiniz. Öyleyse davranış biçimlerinizi dizayn ederken elinizde çok sağlam bir anahtar var. Ruhunuzun istikametine hareket edeceksiniz. Allah'ın istikametine hareket edeceksiniz. Nefsiniz istikametine hareket etmeyeceksiniz. Şeytanın istikametinde hareket etmeyeceksiniz. Şeytan nefsinde ruhunuzsa Allah'ı temsil eder. Öyleyse her açıdan meselelere bir nebze ışık tuttuğumuzu zannediyoruz bu akşam. Bu akşam bütün suallerin inşallah cevaplarını 12. oturumda tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimizin hepinizi en üst seviyelere ulaştırmasını, hepinizi cennet saatine ve dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salaam. Allah hepinizden razı olsun.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şey Allah-u Teala tarafından en güzel bir biçimde dizayn edilmiş. Dizayna yaklaştıkça bundan büyük mutluluk duyuyorsunuz. Sırlara vakıf oldukça. İşte Allah ile kulları arasında en çok geçer akçe olan şey, kulların Rablerine dua etmesidir. Kullar hep Allah'tan bir şeyler isterler. Allah müracaat makamıdır. Kullar Allah'a dua ederler. Bütün yaratıklar için Allah'a dua etmek asıldır. Dua ve davet kelimeleri aynı kökten gelir. Bu akşamki konumuz bu. Dua. Allah'tan talepte bulunmak. Allah'a yalvarmak, yakarmak. Allah'a müracaat etmek, münacaat etmek. Hepsi dua adı verilen bir sistemle gerçekleşir. Dua. Allah'tan talepte bulunmanın, Allah'tan dilemenin adıdır. Bizler netice itibariyle sadece birer kuluz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece Allah'ın yaratıkları, Allah'ın yarattığı yaratıkız, mahlukuz. Allah yaratandır. Yani Arapça adıyla haliktir. Biz insanlarsa yaratıkız, onun yarattıklarıyız. Bizler mahlukuz, yaratılan. İşte yaratılanın yaratıcısına yakarışı, yalvarışı, bunun adı duadır. Öyleyse dua müessesesine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Dua bir taleptir. Allah-u Teala'dan talepte bulunursunuz. Ya Rabbi, senden şunu istiyorum. Bana bunu nasip kıl. Ya Rabbi, sana dua ediyorum ki bana şunları, şunları, şunları veresin. İnsanlar hep eğer inanıyorlarsa Allah-u Teala'ya, Allah'tan hep talepte bulunurlar. Allah'ın mürşitleri de Allah'tan talepte bulunanlarla beraber onlar da o kişiler için talepte bulunurlar. Bir kişinin dua etmesi yerine iki kişi birden dua ediyor o zaman. İki kişinin duası elbette bir kişinin duasından daha makbuldür. Sevgili öğrenciler,
İzleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah her zaman sizden yanadır. Allah sadece verir. Yoktan var eder ve her talep sahibinin talebini yerine getirir. Bu Allah'ın duayı kabulüdür. Bir başka ifadeyle davete icabetidir. Dua Allah'ın zatına yapılan müracaattır, münacaattır, yakarıştır, yalvarmadır. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, kullarım sana benden sual ederse, sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor. Ondan sonra diyor ki, ucibu davete da'i iza de'ani. Onların davetine, bana dua edenin davetine icabet ederim. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Böylece aminu olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Dua ve sonuçları bu ayet-i kerimede net olarak veriliyor. Siz Allah'tan

Seviyede amin olması lazım. Allah'a ulaşmayı dinlemesi lazım. Biz diyor Allah Teala dua edenlerin davetine icabet ederiz. Ama şartlı icabet ederiz. Onlar da eğer bizim davetimize uymuşlarsa, amin olmuşlarsa mümin olmanın başlangıcı amin olmaktır. Mümin olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemişlerse o zaman onların davetine icabet ederiz. Ve bizim bundan hedefimiz şudur ki diyor Allah Teala bu amir olanlar irşada ulaşmalılar. Öyleyse Allah Teala'nın duaya icabeti söz konusu. Allah'ın duaya icabeti. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala pozitif istikamette, yani manevi tekamül istikametinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dualarını kabul eder. Onları daha üst noktalara ulaştırır. Bir başka ifadeyle insanlar üzerinde Allah'a tevekkül müessesesi Allah'ın daveti icabetini ifade eder. Tevekkül varsa Allah davete icabet eder. Tevekkülün başlangıç noktası kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Bana ulaşmayı dileyin diyor. Dilerseniz eğer mutlaka sizi kendime ulaştırırım diyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala icabet ediyor. Onun Allah'a ulaşma talebine Allah'ın icabeti söz konusu ve bu duaya icabet bir yere ulaştırıyor kişiyi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ve sonuç. Neden bahsediyoruz? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden. Dilemiyor. O zaman onun manevi alandaki taleplerine Allah Teala icabet etmez. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor. Allah onlara gadab eder diyor. Allah'ın gadabı kafirlerin üzerindedir diyor. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi küfürde kabul ediyor. O kişinin Allah'a inanması Allah'a göre bir şey ifade etmiyor. Kişinin kalbinde küfür yazılı ve o kişi mümin olmanın standartlarına sahip değil. Ne zaman sahip olur müminin standartlarına, mümin olma standartlarına? Kalbinde gene küfür yazsın ama kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Dilediği andan itibaren Allah Teala'nın yaptığı bir şey var. Kişinin kalbindeki ekinleti almak yerine ihbat koymak.

Allah-u Teala'nın kişinin kalbindeki ekinleti alması noktasında otomatik olarak işlenen bu müessesede kişinin mümin olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir kişinin kalbindeki ekinleti Allah-u Teala

Allah-u Teala'nın o kişinin kalbindeki küfrü de almış olması söz konusu olur. Bir otomatik işlevle. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın insanları mümin kabul ettiği bir gerçek. Öyleyse bu noktada kişinin kalbindeki ekinnet, küfrün temsilcisi. Ekinneti alıyor Allah-u Teala, küfrü temsil eden temel mekanizma. Bu küfrü temsil eden temel mekanizma alınırken, kişinin kalbindeki küfür kelimesinin de bu noktada alınmış olması kuvvetli bir ihtimaldir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim şunu kesinleştiriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren o kişi mümindir. Dilediği andan itibaren o kişi artık dalalette değildir. Dilediği andan itibaren o kişi aminudur. Mümin olmanın ilk kademesi. Ve bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama bu kademede eğer kişinin kalbinde küfür yazılıysa onun cennete girmemesi lazım. Böyle bir tersliğin yok edilebilmesi ancak bir standartta mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi dilediği noktada onun kalbindeki ekinneti Allah-u Teala'nın aldığı kesin. Yerine ihbat koyduğu da kesin. İşte o ekinnet kelimesi, ekinnet müessesesi, idraki önleyen müessese küfür kelimesini de muhtevi.

Allah-u Teala eğer üçüncü basamakta ikindeti alırken küfrü de alıyorsa kişi o noktada gerçek anlamda bir mümin olur. Ve zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun cennete gireceği kesin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu kişinin kalbinde Allah-u Teala otomatik işlemleri yaparken gözlerdeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklardaki vakrayı alıyor, kalpteki ekinneti de alıyor. Ekinnetin alınması, ekinnete bağlı bir unsur olan küfrün de alınmasını icap ettiriyor. Böyle bir hüviyetin var olması lazım. Ki bu noktadan sonra ölen kişi eğer kalbinde küfür yazılı olsaydı o zaman Allah'ın cennetine giremezdi. Bu noktayı bu istikamette aydınlığa kavuşturmak gerekiyor. Bu noktada Allah'ın vücuda getirdiği hüviyete baktığımız zaman bu noktadan itibaren kişinin kalbinde küfür kelimesinin olmaması lazım. Peki o zaman Allah Teala'nın kişinin kalbinde oluşturduğu sistemlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Allah'ın kişinin kalbinden ekinleti alması, kalbindeki küfür kelimesini alması. Kalbine nur yolu açması, kişiyi huşuya ulaştırması,

kalbin mührünü açması ve kalbin içine iman kelimesini yazması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Allah'ın o kişiyi kurtardığı nokta, kişinin mümin olduğu nokta, amin olduğu nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. Orada kişi Allah'a ulaşıyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı diliyor. Yetmez. Hemen arkasından bu kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına kesin olarak iman duyacak. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbindeki işlemler onun duasına paralel bir gelişme gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Allah'ın yardımını istemektir. Böyle bir kişi Allah'a inanan bir kişidir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına inanan bir kişidir. Bunun mutlakiyete ulaştığı nokta neresi? Muhakkak ki Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak dediğimiz nokta neresi? Kişinin huşuya ulaştığı nokta. Bu kalbin Allah'a döndüğü nokta. Bu kişinin nefsinin kalbinde %2 nur biriktiği, rahmet nuru biriktiği nokta. Öyleyse sızma yoluyla nefsin kalbine girebilen nurlar sadece rahmet nurları ve %2'den fazlasına mühür açık değil, müsaade etmiyor. Kişinin kalbindeki 7 işleme baktığımız zaman ekinnetin alınması, küfrün alınması, ihbat koyulması kalbe, 3 kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılması, 4 kişinin huşuya ulaşması, 5 kalbinin mührünün açılması, 6 kalbin içine iman kelimesinin yazılması, 7. Öyleyse mümin olan iki tür insan var. Kalbindeki küfür kelimesi alınmış olan kişi mümin kabul ediyor Allah Teala tarafından. Kalbinde küfür kelimesi yok artık. Allah'a ulaşmayı dilediği noktada. Ve 7 tane işlemi Allah Teala bir kısmını otomatik olarak oluşturuyor. Bir kısım işlemler ard arda gerçekleşiyor. Bunların muhtevasına baktığımız zaman kişinin kalbindeki ekinnetin alınmasının küfrün de alınması manasına geldiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, dua öyle bir müessesedir ki Allah'ın mutlaka icabet etmesini gerektirir. Ama bunun için
pozitif istikamette dualar vardır. Allah mutlaka icabet eder, şartlı. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah Teala tevekkülün temel standardını Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesiyle veriyor. Kulumuz diyor bize dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Bağlıyor Allah Teala kendisini bu ayetle. Ama diyor burada davetine icabet ederiz. Bu davete icabetimiz diyor o kişinin muhtevasına bağlıdır. Pozitif istikamette davete icabet icabetimiz kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktada başlar. İrşada ulaştığı zaman sona erer. O kişi irşada ulaştığı zaman bizden sadece bir tek davette bulunabilir. İrşada ulaşan kişi iradesinde teslimini ister. Sadece ona icabet ederiz. Yani davete son icabet edeceğimiz yer, kişi davet ederse Allah-u Teala'yı, bulunduğu noktadan ötesi için davet eder. Allah'ın davetinin, davete icabetinin, pozitif davete icabetinin nerede başladığı ve nerede bittiği Bakara 186'da kesin olarak ifade edilmiş. Başka bir ayet-i kerime kafirlerin davetine icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Allah'ın davete icabet ettiği kişiler amin olan kişiler. Mümin olmanın amin olma standardı. Amin olmadan başlıyor. Amin olma. Mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak. İrşada ulaştıktan sonra, irşada ulaşınca sadece irşada ulaşanların davetine icabet ediyor. Ondan sonra davete icabet yok. İrşada ulaşanların daveti ise zaten son davet. Allah-u Teala'yı iradenin teslimine davet ediyor kişi. Öyleyse son derece ihtişamlı bir dizayn sevgili kardeşlerim. Allah'ın davete icabeti amin olma noktasında başlıyor ve 7 kademe davete icabet mekanizması. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin davetine icabet ederim diyor. Amin olanların davetine icabet ederim diyor. Nereye kadar devam ediyor? İrşada ulaşan insanların davetine kadar devam ediyor. İrşada ulaşan da davetini kabul ederim. Ondan sonra diyor olmaz. İrşada ulaşan neye davet edecek Allah-u Teala'yı? Hangi konuda dua edecek? İradesini teslim etmek konusundaki dua. Onunla zaten kişinin tekamülü son buluyor. Allah-u Teala neden iradesini de Allah'a teslim edenlerin davetine icabet ederim demiyor? Bu davet tekamül kademeleri itibariyledir. Bakara 186'daki davet. Tekamül kademeleri ise İrşada ulaştıktan sonraki son davet icabet ettiği zaman Allah Teala icabet edeceği noktaların sonuna geliyor. Kişi hakkul yakin takvasının sahibi icabet müessesesi bitmiştir. Onun yukarısında artık Allah'ın Resulleri vardır. Bütün insanlar için davet, bütün insanlara açık olan davet Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada amin olma seviyesindeki bir mümin olma standardında başlar. Ve irşada ulaşma noktasında sona erer. İrşada ulaştığınız zaman son daveti yapacaksınız. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun da kabul edeceği kesin. İşte Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği olaya dikkat edin. Bunların hepsi pozitif davetlerdir. Pozitif davet, pozitif davete icabet şartlıdır. Ama negatif davete icabette Allah-u Teala şart koşmuyor. Kişi diyor ki Allah-u Teala'ya Ya Rabbi diyor bana
para ver. İster helal ver, ister haram ver, nasıl verirsen ver. Bir de benim bu parayı nasıl yiyeceğime de karışma. Ben barlarda, pavyonlarda bu parayı yemek istiyorum. Allah Teala diyor ki, o kişiye, böyle bir daveti olan kişiye, bizden dünya malını isteyen kişiye onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Bu bir pozitif davet değildir. Negatif davettir. Kişiyi mahva götüren bir davettir. Ama Allah-u Teala kullarını serbest bırakmış, veriyor. Kim diyor Allah-u Teala bizden dünya hayatında da hasene, ahirette de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Dünya hayatında hasene, ahiret hayatında hasene. Hasene nedir? Kazanılan dereceler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir insanın hasene istemesi Allah-u Teala'dan, kim bizden dünya için hasene, ahiretin için hasene isterse ona da ondan veririz diyor. Ne demek bu? Hasenenin arasında para da istemek söz konusu. Kişi derse ki Allah-u Teala ya Rabbi bana para ver, ben senden para istiyorum. Yetmez, beni imtihan et. Bu parayı bana verdiğin çok para istiyorum senden. Bu çok parayı kimlere nasıl, bu paradan kimlere nasıl ve ne kadar pay vereceğimi bana bildir. Davetine icabet ediyorsam beni bununla mükafatlandır. Ama bu imtihanın neticesinde ben senin emirlerine riayet etmezsem o zaman beni dünyada da ahirette de cezalandır. Böyle bir talepte bulunan kişiye de veriyor Allah-u Teala. Bu kişi niyetinden emin, niyeti halis. Sen bana bu parayı verirsen diyor, ben bu parayı senin emrettiğin kişilere veririm, dağıtırım. Benim de ne kadar harcamamı istersen o kadar harcarım. Ben senden beni imtihan etmeni istiyorum. Gerçekten sözüme sadık mıyım? Sadıksam o zaman bana ver bu parayı. İşte eğer bu kişi dünyada Allah-u Teala'dan helal para istiyorsa Allah-u Teala ona helal para verecek ve onu ölçecektir. Bu kişinin birinci şartı ya Rabbi bana helal para ver diyor. Ondan sonra diyor ki ve beni imtihan et. Ben senden çok para istiyorum diyor. Çok para istememin sebebi de diyor açgözlülüğüm değil. Bu çok parayı sen bana verirsen ben emin kişi olmak istiyorum. Senin emrini yerine getireceğim için senin emrinin yerine getirilmesi açısından ben emniyetli birisi olarak görev almak istiyorum. O zaman bana çok para ver, emrini de gönder. Bu parayı kimlere nasıl dağıtacağım? Bu paradan kimlerin ne kadar payı olacak? Hangi kişilere hangi hayır yapacağım? Beni imtihan et. Eğer o imtihanı başaramıyorsam o zaman beni de cehennemine gönder. Ama eğer emrini yaparsam o zaman bana çok para ver, çok insana senin emirlerini ulaştırabileyim. Çok insanı senin emrine mutlu edebileyim. İşte eğer kişi böyle bir talepte bulunuyorsa Allah-u Teala'dan duada bulunuyorsa Allah Teala ona parayı vermişse o da Allah'ın kendisine emrettiği herkese oradan Allah'ın emrettiği oranda pay vermişse, miktarda pay vermişse o zaman o kişi Allah'ın katında makbul bir kişidir. Hasene almıştır, parayı hasene olarak almıştır, hasene olarak dağıtmıştır. Dünyada da haseneleri yaşar. Yani hem parayı kazanırken helal kazandığı için derecat kazanır, hem parayı dağıtırken Allah'ın emirlerine uygun olarak dağıttığı için derecat kazanır, hem de
Bu kişi temiz kalbini Allah'a yaptığı ibadetlerle kazanmış bir kişidir. O ibadetler sebebiyle de devamlı Allah-u Teala'dan derecat kazanıyor kişi. Daimi zikrin sahibi. Dünyada da hasenenin sahibi, ahirette de hasenenin sahibi. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle. Kim bizden dünya malını isterse onlara dünya malını veririz. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Onlar dünya malını Allah'ın emrine itaat etmek için değil, nefslerin istikametini kullanmak için isteyenler. Onların ahirette nasibi yok. Ama gene dünya malını isteyen, dünyada da ahirette de haseneyle bunu, parayı kazanırken de hasene sahibi olacak, derecat kazanacak olan, harcarken de derecat kazanacak olan, dağıtırken de derecat kazanacak olan birisi var. Birinin ahirette nasibi yok, ötekinin var. İkisinde istediği şey para, duaları aynı ama neticesine dikkat edin. Kişi Allah'a dua ediyor, ya Rabbi benim günahlarımı affet diye. Allah Teala bu konuda bir garanti vermiyor. İki ayet birbirinden farklı şeyler söylüyor. Birinci ayette Allah Teala diyor ki, büyük günahları işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. İkinci ayet tamamen tersini söylüyor. Sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin. Öyleyse iki ayeti yan yana getirdiğiniz zaman affın muhtevasının, duanın kabulünün şarta bağlı olduğunu, hangi şartın olduğunun belirsiz olduğunu, Allah-u Teala'nın duayı dilerse kabul edeceğini, dilemezse kabul etmeyeceğini söylüyor. Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu istikametteki dua standartlarına dikkatle bakın. Bir
muhteva görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Her ne kadar Allah Teala dua konusunda bir garanti vermiyorsa da insanlara, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin pozitif duasını Allah Teala'nın kabul edeceğine dair hiçbir işaret yok. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onun günahlarını affetmek konusunda Allah'ın garantisi yok. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemişse, dilediği an Allah'ın duasına icabet alanına giriyor kişi. Allah mutlaka o noktadan itibaren kişinin duasına icabet edecek. Allah'a ulaşmayı diliyor kişi, Allah'a ulaştırıyor. Fizik vücudunu teslim alıyor, fizik vücudunu teslim ediyor. Ard arda bütün teslimlerde Allah-u Teala kişinin duasına icabet edecek. Ama kişi günahlar işlemiş, Allah'a ulaşmayı dilemiyor ama gece gündüz yalvarıyor Allah-u Teala'ya ki benim günahlarımı affet diye. Allah-u Teala diyor icabet etmem. Onun duasına icabet etmem. Azıcık kişi akıl edebilse Allah-u Teala'nın neden o kadar çok Kur'an-ı Kerim'de hala akıl etmeyecek misiniz ifadesini, neden o kadar çok kullandığını o zaman anlayacak. Sır, Bakara 186. Günahlarının affedilmesini isteyen kişi, günahlarının affedileceği standarda ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dinemedikçe, Allah onun günahlarını affetmiyor, duasına icabet etmiyor. Günahlarımın, büyük günahların sahipleri bile affımızdan ümidini kesmesinler deyince Allah Teala, şartlı bir olay bu. Bana ulaşmayı dilerlerse mutlaka onların günahlarını affederim. Onların talepleri olmasa da affederim demek bu. Öyleyse bir insanın Allah'a duasında barikat var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinci ve ikinci basamakta olan hiç kimsenin pozitif istikametteki dualarını Allah'a icabet etmiyor. Pozitif istikametteki dua ne? Günahların affedilmesi. Yok, kabul edilmiyor. Duaya icabet ederim diyor ama amin olursa, amin olduğu noktadan ta irşada ulaştığı noktaya kadar hem farz emir koymuş Allah Teala amin olmaktan irşada ulaşma noktasına kadar hem de dualara icabetin safhalarını gösteriyor. Amin oluştan irşada ulaşıncaya kadar. Onun evvelinde pozitif istikametteki duaları kabul etmem diyor Allah Teala. Şartlı kabul ederim. Kişi amin olacak illa kabul etmem için. Ama söylediğimiz gibi negatif dualarda saha açık. Kişi eğer cehenneme gitmek istiyorsa istediği kadar negatif dua eder. Bu kişiyi kişinin kendisini alakadar ettiği takdirde geçerlidir. Eğer kişi Allah'a beddua ediyorsa, başka kişilere zarar verme istikametinde Allah-u Teala'nın onu kabul edip etmemesi, o kişinin hakkında dua edilen kişinin o duanın gerektirdiği vasıflarda olup olmadığına bağlı. Birisi başka birinin parasını çarpmış. Parası çarpılan kişi biliyor ki o adam aldı ve o adamdan parayı istiyor. Adam vermiyor. Hayır diyor, ben senin paranı falan çalmadım. Onun üzerine o kişiyi Allah-u Teala'ya havale ederse, bu para çalan kişinin parasının cezasını vermesini, Allah-u Teala'nın mutlaka o kişiyi cezalandırdığını görüyoruz. Ama ceza sistemi kendisine ait. Allah'a havale etmek bu sebeple bir intikam almaktır. Onun için kardeşlerimizin hiçbirine böyle bir talepte bulunmalarını tavsiye etmeyiz. Bu, o kişinin kazandığı sevabı tekrar geriye göndereceği için. Yani bir nevi kendinin günaha girmesi için davette bulunuyor kişi. İyi ama diğer kişi de ona kötülük etmiş, parasını çalmış, ona bir zarar vermiş. Evet,
Ama parasını çaldığı zaman, zarar verdiği zaman, parası çalınan kişinin amel defterine kaybettiği derecat kadar derecat kaydediliyor. Eğer Allah-u Teala'ya havale eder de Allah-u Teala o kişiyi cezalandırırsa, parasını çalan, ona zarar veren kişiyi cezalandırırsa, bu kişinin amel defterindeki o sebeple kazandığı derecat da yok oluyor. O zaman arasındaki irtibatı dikkatle yerli yerine oturtun. Her şey karşılıklı, bir nizam içerisinde, bir kanun içerisinde, hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor. Kim bir başkasının nesini çalarsa çalsın, çaldığı anda olay sıfırlanmıştır. İki taraf haklarını almıştır. Birisi çaldığı malı almıştır. Karşılığında o çaldığı mal kadar mala tekabül eden dereceyi kaybetmiştir. Kaybettiği derecede çaldığı malın Allah katındaki dengesi eşittir. Daima her olay anında sıfırlanır. Aynı anda malı çalınan kişinin bir kaybı olmuştur. Bu bir zarardır onun için. Ama aynı anda o zararı telafi edecek kadar derecat, puan o kişinin amel defterine girmiştir. Kaybettiği şeyin seviyesiyle kazandığı derecenin seviyesi Allah katında gene aynıdır. İkisinin de amel defteri sıfırlanmıştır. Amel defteriyle fiiller, birinin kaybettiği, birinin kazanç saydığı hırsızlık mal birbirlerini dengelemiştir. Kaybettiği derecelerle çaldığı mal, diğerini de dengelemiştir. Kazandığı derecelerle çaldırdığı mal. Böyle bir durumda malını çaldıran Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Diyor ki benim malımı çaldı, sana havale ediyorum. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. O malı çalan kişiyi bir ceza ile öyle bir ceza ile cezalandırır ki bu ceza o kişinin çaldığı malın derecesine mutlaka Allah katında eşittir. Ama bunu yaptığı zaman o kişinin amel defterindeki o fiili siler Allah-u Teala. Öbür tarafın amel defterindeki kazançhanesindeki rakamı da siler. O zaman muhtevaya dikkatle bakın. Bu silmek dediğim olay oradan fiili silmek değil, onun karşı tarafına rakamı, aynı rakamı koymak demek. Kişinin kazançhanesindeyse, pozitif derece ise onu silip negatif derecede yazmak. Yani malı çalınan adam Allah-u Teala'ya müracaat eder de sen bu benim malımı çaldı, vermiyor bana malımı, sana havale ettim ben onu dediği zaman Allah-u Teala o kişiyi mutlaka cezalandırır. Cezalandırdığı zaman da onun amel defterindeki negatif olan, kayıp olan, nakıs, negatif rakamla yazılmış olan değeri pozitif tarafa kaydeder. Yani kişinin suçunu nasıl sıfırlıyorsa ona verdiği cezayla, hayatta verdiği cezayla, malı çalarken Allah katındaki kaybettiği derecat neyse aynı ağırlıkta bir cezayı Allah Teala mutlaka ona tatbik eder. Kişinin sevinciyle kayıptan duyduğu keder birbirine eşit olur. Ama kaybettiği derecatı tekrar kazanır. Amel defteri de eşitlenir. Öbür taraf için de aynı şey söz konusudur. Kim bir derecatı kazandıktan sonra bir hırsız kendisinden mal çaldığı için bir derecatı kazandıktan sonra Allah'a havale ederse bu havalenin neticesinde Allah hırsızı mutlaka cezalandıracaktır. Ama talep eden kişinin de amel defterindeki pozitif rakam ne kadarsa amel defterinin negatif hanesine o kadar negatif rakam yazacaktır. Kiramen katibin melekleri. Her ikisinin de fiilleri sıfırlanacaktır. Amel defterindeki rakamlar da sıfırlanacaktır. Allah'ın adaleti amele karşı derecat, derecata karşı derecat şeklinde, amele karşı amel, derecata karşı derecat şeklinde de ifade edilir.
Birinci işlev, amele karşı derecat. İkinci işlev, derecata karşılık amel. Netice, derecatın, artı ve eksi derecatın birbirine eşitliği, ameller açısından pozitif amelle negatif amelin birbirine eşitliği. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, peki ama o adam, Allah-u Teala'dan talepte bulunan adam, o hırsıza bir şey yapmadı, o yapmadı ama onun talebi üzerine Allah yaptı. Allah hırsızı cezalandırdı. Ve Allah bu görevi vekil olarak yaptı. Bu sebeple vekaleti verenin amel defterine bu rakam otomatik olarak kaydedilir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdıkça ona hayran olmamanız mümkün değildir. Adım adım hoşlanmak sevgiye, sevgi aşka, aşk hayranlığa dönüşür. Bu söylediğim şeyleri en ince teferruatına kadar düşündüğünüz zaman nasıl hayran olmazsınız onun o muhteşem dizaynına? Öyleyse Allah'ın dualarına icabet etmediği kimseler kimdir? Kafirlerdir. Yani kalplerinde küfür yazanlardır. Kim bu kalplerinde küfür yazanlar? Gözlerinde hicab-ı mestürü olanlar, kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Sadece onlar kafirler. Kalplerinde küfür yazarlar. Yazanların tarifinde sadece bu kadar tarif var. Gözlerinde hicab-ı mestürü var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var ve kalplerinde küfür yazıyor. Bu insanların sadece kalplerinde küfür yazıyor. Allah-u Teala kalplerinde küfür yazanlar için bu vasıflardan başka vasıf vermiyor. Öyleyse kimin kalbinde, gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldıysa, kulaklarındaki vakrayı aldıysa, kalbindeki ekinneti aldıysa Allah-u Teala, onun kalbinden mutlaka küfrü de alıyor. Küfür kelimesini de alıyor. Aldığı zaman ne olur? Aldığı zaman Allah aldığı an o kişinin kalbine imanı yazmaz. O kişinin kalbine imanı yazdığı nokta 14. basamaktır. Ne zaman o kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, o zaman kalbinin mührünü açar Allah Teala ve kalbinin içine imanı yazar. Devrim imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman ve Allah Teala o noktada, devrim imamının ruhu kişinin başının üzerine geldiği zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Ama kalplerindeki küfür alınır demiyor orada. Kişinin mümin olarak kabul edildiği nokta, kalbindeki küfrün alındığı nokta. Ama o insanlar Allah'a inanarak kalplerine iman yazılmadan evvel mümin olanlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri için mümin olanlar. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki bakrayı, kalplerdeki ekinneti alıyor. Ekinneti aldığı zaman küfür kelimesinde beraber oluyor Allah-u Teala. Ki o zaman o kişi o noktadan itibaren ölse kalbinde küfür yazısıyla gitmeyecek. Kalbindeki küfür kelimesi yok. İman kelimesi de yok. Ama küfür kelimesi yok kalbinde. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için küfür kelimesi alınıyor. Kişi amini olma seviyesinde bir mümin. Dikkat edin ki bir insan Allah'a inanır,
ama Allah'a ulaşmayı dilemez. O zaman Allah Teala onun duasına icabet etmez. O kişinin kalbinde de zaten küfür yazılıdır. Gözlerinde icab-ı mestire vardır, kulaklarında bakra vardır, kalbinde kinnet vardır. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği an o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ikindeti alıyor. Alırken orada küfür kelimesinin de alınmış olması söz konusu. Bu kişi de mümindir ama kalbine henüz iman yazılmamış olan bir mümindir. Allah-u Teala onları kalplerine iman yazılmadan evvel mümin kabul ediyor ve otomatik olarak mümin olmak seviyesine getiriyor onları. Allah'a ulaşmayı diledikleri için cennete gönderecek, kalbinde küfür yazan bir kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Şartları birleştirdiğimiz zaman muhteşem bir tablo görüyoruz. Dua müessesesi Allah'ın indinde bütün insanları en güzele ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üzerindeki Allah'ın ilk tatbikatı o kişinin sevaplarının günahlarını aşmasıdır. O kişinin kalbindeki küfür kelimesini de bu noktada alınmış olması lazım ki kişi kalbinde küfür yazmayan bir insan olur. Kalbine Allah-u Teala henüz iman kelimesini yazmamıştır. Ama cennete girebilmesi için küfür kelimesinin de alınması asıldır. Kafirler bizim cennetimize giremez diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu kişi küfürde olmayan birisidir. Ama amin olma kelimesi mümin olmayı içerir. Hem de sadece mümin olmayı değil, yani inanç açısından sadece Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmayı değil, Allah'a ulaşmayı da içerir. Allah'a ulaşacağına imanı da içerir. Öyleyse dua Allah ile aranızda bir köprüdür. Bu köprüyü dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ama Allah'ın duaya icabeti mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizle başlar ve sizi son mertebeye götürünceye kadar da duaya icabeti devam eder. Ve siz Allah-u Teala'ya dua ettiğiniz zaman o icabet etmek mecburiyetinde sayar kendisini. Öyleyse görüyorsunuz ya, siz dua edin. Biz icabet edelim diyor Allah-u Teala. Dua bizden, icabet Allah'tan. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadan itibaren Allah'ın duamıza icabet edeceği kesin. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir müşterek beraberlik burada sona erdi. Dua konusundaki konuşmamız, sizlerle beraber geçirdiğimiz nadide zamanların, mutlu zamanların gene bir parçasını oluşturdu. Biz her konuşmamızın, sizlerle sevgili kardeşlerim yaptığımız her konuşmanın başından sonuna kadar muhteşem bir mutluluğu yaşarız. Sizlere hitap ettiğimiz zaman, Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere aktardığımız zaman o büyük mutluluğu hep yaşarız.